0: Tá bom.
1: Hamşine mamay pipi pi kaydın mı kız?
2: Evet abla.
0: Al bakalım, senin dediğin olsun.
1: Bereket versin. Hayrını gör.
0: Sen de git eşyanı topla hadi.
3: Bizim dava için Rüstem'le mutlaka konuşman lazım. Bunu ihmal etme.
4: Bak kızım, ben buradayken senin yalnız kalman olmaz.
2: Yalnız değilim ki baba. Mahmut amca var. Sonra topu topu birkaç ay sonra gene beraberiz nasılsa.
4: Çıkamıyorum kızım. 14 ay yedim.
2: 14 ay da geçer. Ne yapalım?
4: Olmaz. İzmir'e dedenin yanına gideceksin.
2: Ölürüm de o ihtiyar keçinin yanına gitmem.
4: Sus terbiyesiz. O senin deden.
2: Ya dedenmiş. Neredeymiş şimdiye kadar? Gitmem işte, gitmem.
4: Bak, sana zahmet delikanlı. İzmir'e gidince kızımı dedesine teslim ediver.
2: Hayır baba.
0: Bana bak, ayağını dayama oraya. Doğru dürüst otursana be. Elma kırıntılarını dökme.
2: Nereden buldun bu külüstürü? Niyetten mi çıktı?
0: Bana bak, bir kere bu arabaya külüstür diyemezsin.
2: Ah, haklısın. Külüstür değil, hurda sayılır bu. Nasıl yürüdüğüne aklım ermedi. Neyin nesi bu be? Aferin, silecekleri de varmış.
0: Bana bak, rahat duracak mısın sen? Ulan çattık senle be birader.
2: Amma da kıymetli malım varmış be.
5: Vatandaş! Bütün dünya dinleri ruhun ölmezliğini kabul ederler. Evelallah Müslümanız inanırız.
6: Elhamdülillah.
5: Evet vatandaş! Geçen ay New York'ta bir ruh çağırma toplantısına Hitler'in ruhu da gelmiş. Gülme arkadaş, Avrupa'da yalan var, bizde yok arkadaş. Burası ciddi bir müessesedir. İşte bu toplantıda vatandaş... Evet, ne diyorduk? Ha, Hitler'e şu soru soruluyor. Diyorlar ki, harbi niçin kaybettin? Hitler ordumun her silahı vardı. Ama ufak bir alet eksikti. Bize harbi o alet kaybettirdi diyor. Ve ağlıyor vatandaş. Hitler'in ruhu ağlıyor. İşte vatandaş, tarihi değiştiren bu çakı şu anda huzurunuzda. Vatandaş! Tarihi hizmetini arz ediyorum vatandaş! Allah belanı versin senin. Ne diyorduk? Kıpırdasana vatandaş! Kıpırdasana ulan! Uyuma vatandaş! Hamişine pipi kaysana ulan vatandaş! Allah Cem'i cümleyi dolandırıcılardan korusun kardeşler, amin! Halka dönük bir zihniyet ve ilerici bir ticari anlayışla sadece 15 lira vatandaş! 15 lira! Evet, vatandaş! Ben böyle işin içine dışına bilmem ne ederim vatandaş!
0: Ben seni bir sürü para dolu cüzdanın arasında elma yiyip korna çalasın diye tutmadım. Tam 2500 papel saydım o Mahmut şeysini.
2: Anladık. 2500 kağıt, 2500 kağıt. Başka laf bilmez misin sen? Hem bana ne be? Bana mı verdin parayı?
0: Sana ne diye verecektim? Adam bir at alırken sahibiyle konuşur, atla değil.
2: Ama ben at değilim.
0: Allah cezanı versin. Mahvettin arabamı. Arkadaş, sen çalışacak mısın, çalışmayacak mısın?
2: Yok ya. Ben mi kaldım vatanı kurtaracak?
0: O halde alsınlar mallarını, versinler paramı.
7: Ne oluyor?
0: Dolandırdın beni. Ver paramı, Allah'ıma kitabıma yakarım bütün mahalleyi.
7: Ne oluyor ya?
0: Çalışmıyor ya, kurusu.
2: Ulan senin biraderindir, anana sordu bak!
7: Dur!
0: Anamı karıştırma, fena döverim seni.
7: Anlaşıldı. Racon keseceğiz arkadaş. Tamam mı? Bunu da bulurum bala. Hepimizin fikri bu değil mi?
8: Tabii.
7: Racon'a göre kız haklıdır. Madem ki arabayı kiraladın, benzinini de koyacaksın.
9: Doğru söylüyor.
0: O ne demek oluyor?

0: Kızın hakkını ver. Var mı böyle istismar? Biz sosyal adaletçiyiz. Bak, Ecevit abimiz ne diyor? Emekçinin hakkını yememek lazım.
1: Ulan biz seninle anlaşmadık mı?
2: Ya, Mahmut abiye komisyon verdim. Benim şartlarımı konuşmadık ki.
1: Neymiş senin şartların canım?
2: Karın yarısını isterim. Ha?
3: İster.
2: Günde 8 saat mesai.
3: Tamam.
2: Cumartesi, pazar ve bayram günleri de katliyen çalışmam.
3: Çalışmaz.
2: Otel ve yemek masrafları işverene aittir.
3: Tabii.
1: Başka bir sıkıntın var mı senin? Mesela müzmin kabız, basur memesi gibi.
2: Yok. Ha, unutmadan söyleyeyim. Günde 5 kilo da elma isterim.
1: Memnuniyetle.
2: Tamam mı? Tamam mı canım?
4: Ya sen elma yemekten başka bir şey bilmez misin?
2: Ha? Elma insanı güzelleştirir, ömrünü de uzatırmış. Ninem söylerdi ya.
4: Elmanın insanı güzelleştirdiğini hiç sanmam. Kaç yaşında öldü nine?
2: Daha 93'ünü sürüyor ninem. Geçen ay da 8. kocasını aldı.
4: 93 yaşında evlendi ha?
2: Zavallının hayatta kocadan yana hiç yüzü gülmedi ki.
4: İyi. Bırak artık şu elmaları ya.
2: Acıktım, şuralarda bir yemek yiyelim.
4: Önce iş. Çalış da yemeği hak et.

0: Ateş böceğim misin?
1: Vatandaş, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp! Şu elimde gördüğünüz 20. asrın 18. harikası! Soğan, patlıcan, hı? Kabak soyma aletidir!
2: Cüzdanım!
1: Evvela soyar...
2: Cüzdanımı çarptılar!
1: Sonra... Cüzdanımı çarptılar! Abi ben gördüm! Gidiyor!
2: Yakalayıp cüzdanı aldım ama gene de kaçtı elimden! Ne? Ne salak şeysin sen be! Hem yakalıyorsun, hem de elinden kaçırıyorsun! Yuh sana de...
3: Ah eşek kafa! Böylesine insaniyetlik yapılır mı hiç? Ulan insan bir yüzük toka eder ve vay hamşo vay! Bir elliliğe de fit olurdum ya! Böylesinin cüzdanını sahiden yürütmek lazım! Cimri inek! Ulan bir ellilik kopmaz mı adamın gönlünden? Ne bu?
4: 50 kağıdın yarısı! O aksi inek var ya... ...Hamişine mamayı pi pi kaydı!
3: Ha?
4: Al paranı!
3: Peki ama yarı yarıya bölüşmeyecek miydi?
4: Hmm, tok gözlü ol biraz! Sen 50'ye fittin, yarısı 25 eder! Ben kimsenin hakkını yemem arkadaş! Hey, ne oldu bizim köfteler?
5: Geliyor hanımefendi!
3: Ne oluyorsun be? Bu ısmarladığın üçüncü ızgara! Ağır ol biraz!
4: Et insana iyidir!
3: İyidir ama parasını kendin ödersen!
4: Anlaşmamızda otel ve yemek parası sana ait! Madem para lafı ettin, şu hesabı görsek artık! Dükkanın uğuru kaçmasın, değil mi abicim? Aa, pardon, patron!
3: Hasılat 6 kere 50'den 300! 150 sana, 150 bana! Ne o?
4: 150 daha isterim!
3: Hepsini yani!
4: Yarısını!
3: Yarısı 150 eder! Sonuncusu 100 lira vermedi, 50 lira verdi!
4: 300 eder! Hasılat 600 çünkü!
3: Yalan mı söyleyeceğim be?

0: kişi...
1: Yoksa kendimi hep paramı...
0: Kurbanın olayım, sus. Yeter. Al paranı. Yanlışlık olmuş kardeşim. Al güzel çocuğum benim. Al işte paranı.
2: Nerede olan bizim ızgara?
3: Getireyim efendim. Buyurun, buyurun. Bir şey yok. Buyurun efendim.
2: Oteli beğenmedim. Yemekleri iyi değil.
3: Buyurun.
2: Servis de geç geliyor. Bir daha sefere razı olmam, şimdiden söyleyeyim.
0: Yatma öyle orada. Kalk kız şuradan.
2: Ne vuruyorsun be?
0: Kalksana ulan oradan.
2: Aa, şuna bak.
0: Hay Allah, kahretsin seni başımın belası.

0: Çatlayacaksın be Allahsız. Bedava buldum diye bu kadar balık yenir mi?
1: Biz evimizde de bu kadar yerdik evelallah. Görgü başka şeydir oğlum. Televizyonumuz da var evimizde. Amerikan kahvesi de var.
0: Hey güzel Allah'ım, nedir bu çilem? Hiç mi gülmeyecek şu kara bahtım?
1: Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevgilim, her şeyim el oldu gitti.
0: Sus, patlatırım ha. Haşa huzurda senin gibi keçi görmedim.

0: Şahane. Ne arıyorsun kız burada?
1: Ay, dur ne diyeceğiz ayol? Vallahi bırakmam, benimle geleceksin. Kim bu?
0: Yanımda çalışıyor. Satış işleri. Malum ya, halk çocuklardan hoşlanıyor. Şimdi yanıma genç bir kız alsam dedikodu olur.
1: Tabii tabii. Bu gece beraberiz, canamaz.
0: Tabii canım.
2: Kimdi o geceki karı? Maşallah yağ tulumu gibi.
0: Aa, beğenmedin mi yengeni?
2: Allah bağışlasın. Bizim Hacı Yüsrev'de bir ayı Selim'e vardı. Hıt demiş, burnundan düşmüş.
0: Hadi hadi, işe bakalım işe.
2: Ne işi?
0: Ne işi olacak canım? Ham işine mamay pipi meselesi.
2: Bugün cumartesi, çalışma yok.
0: Bak kız, kafamı kızdırma.
2: Kızarsan ne olurmuş?
0: Ulan, ulan ben seni... Kız otur şuraya, dikinme başıma, sinirime
2: dokunma bana ya!
0: Otur diyorum
2: sana! Hava alıyorum şurada be Brem!
0: Lan arabanın her yeri açık, hava alıyorum.
2: Ne oluyor? Ne oluyor buna ya? Dur inip bakayım, dur.
3: Allah Allah!
2: Yürü sen, yürü yürü yürü!
0: Tekliyor be! Tekliyor!
2: Gitme!
0: Koş atla!
2: Gene homurdanıyor senin külüstü.
0: Ağzını topla.
2: Bak gene kaçacak.
0: Aslandır o, aslan.
2: Allah! Kaçıyor, kaçıyor!
0: Dur! Dur diyorum sana!
2: Dur!
0: Dursana lan!
2: Dur!
0: Dur be!
2: Dur ya!
0: Hay Allah kahretsin! Yetişemiyoruz, dur! Yaptın ya be!
2: Ne romantik değil mi?
0: Ulan Allah, yardım etsene biraz.
2: Ben romantik şeylere bayılırım.
0: Başlarım sana da romantikliğine de.
2: Aa, deli! Araba bozuldu diye ne kızıyorsun bana?
0: Sen susacak mısın yoksa?
2: Ben senin yerinde olsam bu arabayı hurda fiyatına leblebiciye satardım. Ama nerede sende o ticari kafa?
0: Ulan ulan lan, işledi kendi kendine. Atla çabuk!
2: Atla!

0: ist kaputt gemacht und ich bin sehr, sehr müde. Kann ich fahren mit diesem Auto?
1: Ja. Welcome. Du Amerikaner bist du?
0: Nein, aus Deutschland.
1: Ah, Deutschland. Ich liebe dich. Adliye. Geçsene ulan Adliye.
0: Gelinin zoruna bak. Ne oluyor be? Ne yaptım? Boğuluyorum ya.
1: Dayan, başarırsın kızım.
0: Hem benim elmalarım nerede?
1: Buyur.
0: Eşek!
1: İster gut machen kahve ya?
0: Ya!
1: Yağını yiyeyim senin. Ya, orman! Biz ikimiz. Drink!
0: Ya!
1: All right! Allah! Ulan seni hak dinine getirmezsem bana da Tarık demesinler be!
0: Ay sıkıldım, boğuluyorum ya!
1: Dayan, başarırsın kızım!
0: Dur, ineceğim ya!
1: Dayan, başarırsın!
0: Dur, sana sıkıştım be!
1: Sabret, başarırsın! Bırak şimdi Fulpa'yı falan, gel bakayım.
0: Bitte mach nicht. Du hast eine Freundin auch.
1: Olur, yavrum.
0: Bitte mach nicht.
1: Ne seveyim?
0: Was ist denn los? Ist das Curry? Was würde ich machen jetzt? Kann ich helfen?
1: Patladı, Kann ich? Hey Allah müstakını versin.
0: Topla! At kapısını! Defol buradan! Defol!
1: Hayır be! Dur kız!
0: Gidiyorum arabadan!
1: Dursana be! Beğendin mi ulan yaptığını? Zavallı turiste böyle mi muamele edilir?
0: Turistse turistliğini bilsin. Hem bir daha benim yanımda el alemin kızına sataşmaya kalkma!
1: Bana bak! Bu benim hayatta işim kızım. Güzel kız gördüm mü kaçırmam. Tarih yazmaz kaçırdığımı. Tabii senin gibi çocuklara bundan bahsetmek doğru değil ama... hani ben bir kıza yan baktım mı o kendisini mutlaka yatakta... ve de hamile bilmelidir o kadar. Öyle fazla güzel olması da şart değil hani. Eli yüzü düzgün olsun kâfi. Bak korkma, çocuklara sataşmam. Yani emin ellerdesin.
0: Eşek! Hayvan!
1: İşte böyle aslanım. Besle kargayı, oysun gözünü. Milletin paramızda, malımızda gözü varmış meğer. Dost dediğin kara günde belli olurmuş. 3 kuruş için çarşaf gibi senet imzaladık elin çulsuzuna. İyi mi aslanım, he?
0: Bak, sen de eski modelsin aslancık. Çulsuz sayılırsın ama beyefendi gibi gözüküp de... meteliksiz olmaktansa... çulsuz olup paralı olmak daha şereflidir. Öyle değil mi aslancığım?
1: Ağzını topla!
0: Aa, niye, niye gocundun yani? Ben arabayla dertleşiyordum. Hem önüne baksana sen!
2: Abi öldü mandacağızım, gitti buzuzakcağız. Ne ederim ben ya?
1: Allah'tan kork be amca, ufacık bir sıyrık.
2: Ya çalacağım azıcay. Bundan böyle sakat kalmıştır bu hayvancağız.
1: Yok deve. Belediye doktorundan rapor mu var bu bari?
3: Bağlayın bu işi be abi. Ücretsin tazminatı olsun bitsin be yahu.
1: Yaşa be dayı. Tamam. Al bir yüzlük helalinden.
2: 2000 cihattan aşağı kan dökülür be yahu.
1: Dağ başı mı burası be?
4: Tövbe ya, istersen jandarmaya gidelim.
1: Ya uzat bin be amcalar.
4: Benim atırım için sen de kabul et Üsmen. Tövbe 1500 ver bitsin bu iş be.

0: Be ya.
1: Yahu delirdiniz mi siz be?
2: İstersen verme be abi. Ya bir sizden, bir bizden. Hiç kırarız otomobil cihazı be.
1: Bir dakika. Bana biraz borç versene.
3: Aha, banka mı açtık arkadaş? Aha,
1: görüyorsun işte.
3: Ne kadar?
1: 1500.
3: Vallahi yok.
1: Bir binlik ver, idare ederim.
0: Hadi canım, hadi güzelim.
3: Önce senet.
1: Ne?
3: Darılma, güvenilir adam değilsin.
1: Hay Allah be!
3: Of! Sen bilirsin.
1: Dur. Getir, imzalayayım.
3: Ayrıca benim şartları da görüşelim.
1: Ulan başlarım senin şartından be!
3: Sen bilirsin arkadaş.
1: Dur, otur. Otur da konuşalım, bak güzelim, dinle beni.

0: Link, çabuk bitir işini. Gene kaçacak bu.
1: Kaçmaz, kaçmaz.
0: Sana kaç kere söyledim bağla diye. Kaçıyor. Koş, kaçıyor.
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?
3: Çok güzelsin.
0: Ne kadar?
3: 500 liracık.
0: Pis pis sırıtma. Ciddiyetine takın. İş görüşüyoruz. 500'ün karşılığı ne?
3: Yövmiyeden kesersin.
0: Aha! Onu evvelki borcuna kesiyoruz. Karşılık mal göster arkadaş.
3: Yahu çıldırtma adamı.
0: Ne biçim iş konuşması bu be? Hem borcu sen istiyorsun, ben değil.
3: Bak canım kardeşim, yavrum. Sizden bir miktar kredi talep ediyorum.
0: Aa şöyle, şimdi yap senetleri getir.
2: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
4: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?
2: Kovaladıkça kaçan, ateş böceği misin?

0: Bugün iyi çalıştık.
1: Hı, fena sayılmaz. Ne topladın?
0: 1000 liradan fazla.
1: Hı, iyi. Bugün yola çıkarız öyleyse.
0: Ya, bu gece burada dinleneceğiz.
1: Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra.
0: Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Hı? Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz.
1: Hmm. Sahi mi söylüyorsun?
0: Tabii, ha? Neden olmasın? Oh. Hadi vakit nakittir.
1: Ben de hazırlanayım bari.
0: Tabii tabii, hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen.
1: Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani?
0: Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim, şöyle kadınca bir elbise al. Saçını başını düzelt. Biraz güzelleş. Tonla paran var. Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları?

0: Nasıl olmuşum? Beğendin mi?
1: Aferin. Bak adama dönmüşsün.
0: Elbisem güzel mi?
1: İyi, iyi. Bayağı yakışmış.
0: Ya saçlarım?
1: İyi, hiç fena değil.
0: Bu akşam çok eğlenmek istiyorum.

0: Tabii, eğlenmek senin de hakkın. İstediğiniz numara hazır efendim. Jale? Tabii. Yavrum, canım. Tamam, görüşürüz. Tam formumdayım. Ne? Lafım mı olur? Oo, bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabii. Görüşürüz yavrum. Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat 7'de falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi, akşama görüşürüz. İyi eğlenceler.
1: Hey!
2: Hello! Hello, guter Freund!
0: Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya, alamazsın be.
3: Aldım bile, sığışırsınız.
0: Bu ayılar binerse zor sığışırız.
3: O zaman sen yaya gelirsin. Kafayı türedin ama. Hadi geç arkaya, geç geç.
0: Ben senin...
3: Hey! Gel gel!
1: Sorry, I am very sorry.
0: Senin sülalenin sonra eşyalısı.
4: Bitti, verzeih.
0: Senin de sülaleni... ...ve de Beckenbauer'unu... ...ve de Mayer'ini... ...ve de bütün Bayer'in, Münhen'inin...
3: Hadi, come in, come in!
0: Sustur herifleri, bozuluyorum ha!
3: Güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh ne gezer.
0: Bak kötü olacak sonra.
3: You are Alman, ha? Ne diyor bu be?
0: Sana asılıyor.
3: Ani! Olsun ne kibar çocuğu!
0: Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler!
3: Nereye gidiyorsun sen? Yani, yuvar İzmir'e mi gidiyorsun?
1: İzmir!
3: Ay ne tatlı çocuk be!
0: Bana bak, indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha!
3: Sana ne be? Araba benim! Bunlar da benim misafirlerim! Allah Allah!
1: Ay.
0: Nasılsınız hanımefendi?
3: Başlarım şimdi senin hanımefendini. Ne oldu buna?
0: Ne bileyim, senin araban.
3: Ama bir zamanlar senindi.
0: O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna... ...kardeşliğine inanırdım ya.
3: Ah ne güzel. Ali Rıza Binboğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya.
0: Bir yüzlüğünü alırım. Canım.
3: Eşek.
0: 150 oldu canım.
3: Domuz.
0: 250 oldu. Veli nimetim benim.
3: Deve sen de ne olacak?
0: Bir kelime daha söylersen 300. Tamam mı? Gazozacım benim.

0: Arabanın nesi var, hadi söyle.
1: Benzini yok. Koyarsan çalışır.
0: Aa, bu mıydı arızası?
1: Allah safları yaratmış ki akıllılar geçinsin diye.
0: Benzini nereden buluruz?
1: 4 kilometre ileride istasyon var.

0: Arkada da bidon.
1: Bir zahmet getiriver.
0: Araba senin kızım. Turist arkadaşlarına rica et istersen. Bak bak.
1: Dur. Gel inat etme be. Hadi ne olur. Hadi canım kardeşim hadi.
0: Bu kadar konuşacağına yürüseydin yolun kabasını almıştın. Hadi bakalım.

0: Yedek benzin varmış ufak bidonda. Bak, Allah belamı versin, yorulmayasın diye atladım geldim. Ne de olsa yumuşak kalpliyim, elimde değil. Hadi geç arabaya, hadi.
1: Ne güzel şehir burası ya.
0: Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Önce bir otele yerleşelim, sonra da seni gezdiririm, oldu mu?
1: Sahi mi?
0: Hak ettin.
1: Bazen iyi tarafın tutuyor hayret.
0: Benim için melek gibi derler.
1: Azrail de melektir, ona benzetmiş olacaklar.
0: Yine ahmaklığa başladım be.
1: Rahmetli büyük annem, bütün uzun boylular ahmak olurlar derdi. Sen de kısa boylu sayılmazsın maşallah.
0: Bak fena olacak sonra.
1: Somurtma be! Ne güzel gülüyordun demin.
0: Bütün kızlar gülüşüme bayılırlar.
1: Kızlar yolunacak kazı iyi bilirler.
0: Ulan elimden bir kaza çıkacak.
1: Önüne bak, önüne! Nereye gidiyor bu herif?
0: Odamızı gösterdi, işi bitti. Ne yapalım yani?
1: Yani ikimiz burada beraber mi kalacağız?
0: İki yatak var işte, görmüyor musun?
1: Bana bak lan! Sen beni ne sanıyorsun yani ha?
0: Başlama gene! Otelde bir tek boş oda buluncaya kadar canım çıktı. Yoksa seninle aynı odada kalmaya meraklı değilim.
1: Yapmayacaksın zaten! Hemen aşağı in, bir oda daha bul kendin için.
0: Olmaz! Bir kere oda yok. Olsa da çok pahalı. Bir gece için parayı sokağa atmaya değmez.
1: Aa, şuna bak, pahalıymış! Seninle bir odada kalmam, anlıyor musun?
0: Aman! Ben de çok meraklıydım sanki.
1: Hadi çık dışarı! Hadi, hadi, hadi!
0: Nereye?
1: Nereye gidersen git, burada yatamazsın!
0: Bağırma lan! Burası kibar bir pansiyon. Hacı Hüsrev mahallesinde değilsin. Rezil etme beni!
1: Sen zaten rezilsin!
0: Bağırma be!
1: Bağırsam ne olur, ne olur ha?
0: Bütün pansiyon ne edepsiz olduğunu öğrenir. Seni medeni bir insan sanıp içeri aldıklarına pişman olurlar.
1: Dur ya! Ne demek istiyordun sen demin? Yani ben medeni değil miyim?
0: Hayır! Yabani ve de görgüsüzsün.
1: Ne dedin, ne dedin? Yabani de sensin, görgüsüz de sen! Kendini adam mı sanıyorsun?
0: Bana bak, tepemi attırma ha!
1: Tepen atarsa ne olur be, ha? Ne olur?
0: Susacak mısın be?
1: Ne yaparsın yani, dövecek misin? Ulan bana vuracak adam daha anasından doğmadı, anladın mı? Anasından doğmadı!
0: Ulan sus yoksa... Sus, sus! Allah aşkına sus! Hay Allah! Oh!

0: Çok acıdı mı?
1: Acımadı dersen bir daha mı vuracaksın yani?
0: İstemeyerek oldu. Affedersin. Dur, şimdi ben çaresine bakarım. İlaç süreyim mi?
1: İstemez, zehirlersin.
0: Nazlanma be!
1: Aman aman uzak dur, başka lütuf istemez. Ay! Uf, saçlar mı yoluyorsun be?
0: Kes sesini hanım evladı! Kıpırdama oğlan, tentür diyot süreceğiz. Mikrop kapar, bakarsın ölürsün.
1: Aa, oh! Ne tükürüyorsun ya o kafama?
0: Üflüyorum, üflüyorum!
1: Amma da rutubetli nefesin varmış, eksik olma.
0: Hala dargın mısın?
1: Yok canım.
0: Kendimi affettirmek için... istersen... istersen gömleğini dikeyim, ha?

0: Gene işmiş hak getire. Hazırlan da çıkalım.
1: Senin keferin cebi var galiba. Nereye götüreceksin bu kadar parayı be?
0: Çalışmayacak mıyız?
1: Bir iki saat için değmez.
0: Ne yapacağız?
1: Ben gezeceğim, istersen sen de gel.
0: Sahi mi be?
1: Fuara gideriz. Atlı karınca filan. Tren, dönme dolap, uçak, paraşüt.

0: Böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk heyecan.
1: Kovaladıkça kaçan ateş böceğim misin?
2: Yoruldun?
3: Hayır, çok güzel bir gece geçirdim. Hiç uykum yok.
2: Sabaha edeceğiz dolaşa dolaşa.
3: Ne iyi, hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim. Hayatımda hiç böyle tatlı bir gece geçirmemiştim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Asıl ben sana teşekkür ederim. Ben de hayatımda hiç böyle samimi bir kızla buluşmamıştım.
3: Hop hop hop! Hani senin göz koyduğun her kız kendini hamile ve de yatakta bilmeliydi?
2: Aha! Onlar o biçim kızlar. Sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?
3: Ben...
2: Sen inatçı, dik kafalı, küçük bir keçisin. Ama dünyanın en şeker, en tatlı, en candan... Bu hayata layık değilsin sen. Çok, çok iyiliklere, mutluluklara layıksın.
3: Konuşma, utanıyorum.
2: Dedim ya, çok şekersin.
3: Ne olur sus. Ben hiç alışık değilim böyle sözlere. Hep horladılar, küfrettiler, azarladılar, küçülttüler, aşağıladılar beni.
2: Of. Peki peki, başka şeylerden bahsedelim. İzmirli sayılırsın sen. Büyük baban nerede?
3: Orada.
2: Orası neresi be?
3: Gel de göstereyim. Nah, burada.
2: Neci ne yapıyor?
3: Kira topluyor.
2: Büyük baban olan bey vekil Ars mı?
3: Uyan oğlum uyan! Yüzbaşı teftişe geliyor! Bina onun be!
2: Affedersin yani, alayı bırak!
3: Vallahi be! İnanmazsan oku! Levhada adı var! Ne? Kapı üstünde! Naber?
2: Vay canına be!
3: O da bir şey mi? Ya sen köşkünü görsen?
2: Ha?
3: Bütün bu sıra apartmanlar onun. Kendisi bu eski evine bayılır. İlle de burada oturacak.
2: Vay anam vay be!
3: Bunlar bir şey mi? Söke'de, Aydın'da koskoca arazisi var. Pamuk, tütün mü istersin? Manisa, Salihli, Tire'deki bağları da hariç. Allah vermiş.
2: Peki o zaman niye sürünüyorsun böyle?
3: Kim demiş sürünüyorum diye, ben hayatımdan memnunum. Hem sürünsen bile o aksi ihtiyarın yanına gene de gitmem.
2: Neden?
3: Birbirimizi pek sevmeyiz de ondan. Daha doğrusu annemi babamı sevip evlendiği için evlatlıktan reddetmiş. Ben de onu dedelikten reddettim.
2: Ama bu annenle deden arasında bir mesele. Sen ne de olsa onun torunusun. Seni sever herhalde.
3: Sevse ne olacak, sevmese ne olacak? Yüzünü görmeye niyetim yok ki.

0: Hata edersin. Eğer onun yanına gidersen hayatın kurtulur.
1: Ne varmış hayatımda?
0: Daha ne olsun? Yarın aç kalmayacağın belli değil. Adamın böyle milyoner bir dedesi olsun da...
1: Niyetin beni başından atmaksa açık söyle. Gidecek bir yer bulurum.
0: Onu demek istemedim. Seninle beraber olmak benim de hoşuma gidiyor. Ama...
1: İyi öyleyse, bir daha bana dedemden söz etme.
0: Sen bilirsin.
1: İleride kuralım tezgahı.
2: Meydan daha kalabalık, orada kurarız.
1: Tarık! Tarık, gel, gel! Gel be, yemem seni. Mühim bir iş var.
2: Bir dakika. Ne haber, nasılsın? Ne var?
1: Çok önemli bir iş. Senin gibi güvenilir bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sonunda da 15-20 bin lira para alacaksın.
2: Ne biçim bir iş?
1: 2 gün bile sürmez.
2: İstemem, hoşlanmadım.
1: Aptallığı bırak. Bu gece Feza Pavyon'a gel. Bekliyorum. Pişman olmazsın.
2: Sağ ol. Boşuna bekleme yavrum. Bir iş teklif etti, saldım. Somurtma be. Hadi yüklen bakalım, hadi.
3: Sayın İzmirliler! Ege'nin kahraman ve asil çocukları! Şu anda, burada... Milli Mücadele Günleri'nin... 9 Eylül'ünün henüz aydınlanmamış bir destanını... gün ışığına çıkarmak için toplanmış bulunuyoruz. Yunan ordusu perişan kaçıyor. Zaten o arkadaşlar çok konuşur... ve de iş erkekliğe geldi mi daima kaçarlar. Derken kahramanca teslim oluyorlar erkek arkadaşlarımız, değil mi? General Trikopis, Yunan orduları başkumandanı ağlayarak ellerini uzatıyor. Herkes şaşkın. Tam fırsatıdır! Kaçırma vatandaş! Evet, ne diyorduk? Hamişine mamay, pipi lütfen diyor, durma arkadaş! Bu ufacık hazineyi bana bağışlayın diyor! Evet! Nedir bu hazine diyorlar? Elini göğsüne atıyor... ufacık bir paket çıkartıyor. Uzatıyor! Evet vatandaş! Uzattığı karma tıraş jiletleri! İşte bu jilet... şimdi sadece 5 lira! Halka dönük, ilerici ticari zihniyetin bu örneğini alkışlayalım, hadi bakalım!
4: Ulan, ulan!
1: Abi bırak! Ben yapmadım abi, bırak, yapma!
3: Bırakın, bırakın lan! Tanıdım o... dün de beni çarptı!
1: Abiciğim,
3: bırak! Ulan velet, 600 lira mı çarptı dün? Bırak, bırakın diyorum, yürü abi! Gidelim Aslancak karakoluna, şurada yürü!
1: Bırakın! Abi, affet abiciğim! Ne olur abiciğim, yapma! Kardeşlerim açtı abiciğim, valla!
5: Seni de mi çarptı?
3: 600 lira vurdu dün! Gösteririm ben sana!
1: Allah aşkına bırakın, öldürün de vermeyin beni polise, ne olur!
5: Bey abiler, bu ders kafi. Affedin, gitsin.
6: Ya bu defa affet istersen. Bizden bulmasın. Baksana daha küçük.
3: Yok arkadaş, acımayacaksın bu mikroplara. Bıraksan ne olacak sanki? Burada inecek, 10 metre ileride başkasını vuracak.
1: Vallahi yapmam abiciğim. Allah aşkına bırakın beni.
6: Ya arkadaş, istersen 600'ünü ben vereyim. Yapmam diyor bak.
1: Kur'an çarpsın bir daha yaparsam. Kardeşlerim var benim, annem var.
6: Tamam, tamam yahu, ben davacı değilim.
3: Ne olacak benim 600?
6: Ben veriyorum arkadaş.
3: Olmaz abi, sadaka mı?
6: Ayıp ettin yahu. 600'ü ben bir dakikada kumarda veriyorum, al.
5: Bey abi, gördüm ama senin gibi erkek görmedim.
6: Sağ olasın.
5: Helal olsun.
6: Eksik olma, ne de olsa Beşiktaşlıyız. Ha, şu ileriki köşede duruver.
5: Çok mu korktun?
1: Sen yanıma geldikten sonra hiç korkmadım.
5: Niye o?
1: Beni nasılsa kurtaracağını biliyordum.
5: Ya başaramasaydım?
1: Emindim beni kurtaracağını.
5: O kadar güveniyor musun bana?

Quindi

0: Bu arkadaşa güvenebilir miyiz?
1: Sağlamdır. Eski bir dost.
2: Şu işi bir de biz bilsek.
0: Mal taşıyacaksın.
2: Mal? Ne gibi bir mal?
3: 800 bin liralık bir mal.
0: Marmaris'e götüreceksin. Sahilde Kanat Kahvesi'nin önünde duracaksın. Gelip alacaklar. O kadar.
2: Ben ne alacağım?
0: 10 bin lira.
2: Değmez.
0: Çok mu zenginsin?
2: Konuşmamış olalım.
0: 15 bin.
2: Nereden alacağım?
0: Sabah 9'da buradan.
2: 9'da buradayım.
4: Necla Hanım yukarıda mı?
5: Biraz önce otelden ayrıldı.
4: Nereye gitti? Bir şey söylemedi mi?
5: Kordona doğru yürüdü.
4: Peki, sağ
2: ol. Nereye gittiğini sorabilir miyim?
1: Bunun bir önemi var mı?
2: Var tabii. Beni niçin terk ettiğini bilmek hakkımdır.
1: Senin tavsiyene uydum, dedeme gidiyorum.
2: Ama sebep? Hani onu sevmiyordun?
1: Ne fark eder? Ben kimseyi sevmiyorum. Zaten sevmek diye bir şey yok ki dünyada.
2: Var. Ben seni seviyorum.
1: Ne tuhaf sevgi bu? Gece yarısı başka bir kadını aramana bile mani olmuyor.
2: Ama ben oraya iş için gittim. Yemin ederim ki doğru söylüyorum.
1: İnanmak zorunda değilim.
2: Bak. Sana her şeyi anlatacağım. O zaman inanacaksın. Hadi bin arabaya.
1: Hayır.
2: Konuşalım. Önce anlatacaklarımı dinle. Eğer gene gitmek istersen seni elimle götürürüm dedene. Hadi bin arabaya. Bin, ne olur.
1: Sana inanıp yola çıktığım için deli olmalıydım.
2: Yahut da aşık. Benimle geldiğine pişman olmayacaksın. Bak, bak şunlara kızım. Bunlara para derler, para.
1: Banka mı soydun?
2: Tam 15 bin lira var burada. 15 bin.

0: İnin aşağı.
1: Hayrola abi?
0: İhbar var, arayacağız.
1: Ama nasıl olur biz...
0: Zorluk çıkarma. Sen de in kızım.

0: yandık, mahvolduk.
1: Ne oluyorsun ya?
0: Necla, dinle beni. Ne olursa olsun her şeyi senin için yaptım.
1: Ne yaptın? Açık konuş.
0: Seni sevdiğimden yaptım. İnan bana.
2: Delikanlı. Bir şey yok. Gidin.
0: Ne arıyordunuz ki?
2: Ön aradık. Devam edin.

0: Ağlamak yok, gülmek var. Yarınlarda, yarınlarda seni sevmek var. Ulan ne şeytansın sen? Nereye attın torbaları?
1: Orasını sorma.
0: Hay Allah'ım! Nasıl fark ettin peki?
1: O da benim işim oğlum.
0: Aslanım benim, gel bakayım.

0: Mutlu olacağız. Seni seviyorum. Hayatımın tek aşkısın sen. İnanıyorsun bana, değil mi? O halde senden istediğimi hiç itiraz etmeden kabul edeceksin.
1: Sen ne istersen yaparım.
0: Bana sakladığın torbaların yerini söyleyeceksin.
1: Torbaların yerini mi?
0: Evet.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Bu hayat değil ki bizimki. Her an korku, korku, korku. Bir lokma ekmek için. Yaşamak değil bu.
1: Ama yakalarlarsa?
0: Çocuk değilim ben. Bıktım bu hayattan.
1: Elimizden ne gelir ki?
0: İnsan yalnız başına olunca dünya toz pembe görünüyor. Ama birini sevdiği, birini kendi canı gibi düşündüğü zaman ne çıkmazda olduğunu anlıyor. Yalnız kendim için düşünmüyorum hayatı artık. Güzelsin, çiçek gibisin. Üstelik akıllısın. Zengin kızı olmaktan başka hiçbir yeteneği olmayan o süslü kuklalar gibi mutlu olmak senin hakkın. İkimizin de hakkı. Yalnız onlar mı mutlu olacak bu dünyada? Yalnız onlar mı her gün aşk, servet, saadet içinde yüzecekler? Ne olur inan bana. Biliyor musun, bir servet yatıyor ellerimizin altında. Bir dakikalık cesaret, sonra dünya bizim olacak Necla. Düşünebiliyor musun? Dünya bizim olacak. Gönlümüzce yaşayacağız. Söyle yavrum.
1: Hayır.
0: Bak, namuslu bir iş kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. İstediğimiz her şey elimizin altında olacak. Dünyanın çılgınlığını yapacağız seninle. İspanya'ya gideceğiz, boğa güreşi seyretmeye. Londra'ya gideceğiz, Kral Kupası finalini seyretmeye. Fasching var ya Almanya'da, karnavalı, oraya gideceğiz. Ama bak, başkasıyla kırıştırmak yok ha. Tamam mı? Söyleyecek misin o torbaların yerini?
1: Hayır.
0: Eğer isteseydin şu anda Avrupa'nın herhangi bir şehrinde bir plajda olabilirdin.
1: Burası çok güzel.
0: Nereye attın torbaları, söyle ne olur.
1: Hayır. Nasıl, yakıştı mı?
0: İşte.
1: Ne demek işte? Beğenmedin mi yani?
0: Sen altından, pırlantadan taçlara layıksın. Seni Paris mağazalarından giydirmek isterdim.
1: Ona çok para lazım.
0: Ve o çok para elimizin altında ama.
1: Ben o parayı istemiyorum.
0: Söyle ne olur, nereye attın torbaları?
1: Hayır.
0: Senelerden beri hep iyi bir hayatın hayalini kurardım. Ama daima bir eksiklik, bir boşluk vardı kurduğum hayallerde. Birini sevmek ve onu mutlu edebilmekti hayallerimde olan noksan. Şimdi buldum mutlu edeceğim kızı. Özlediğim o zengin hayatın benim için bir gayesi var. Ne olur, seni çok mutlu görmeme yardım et. Hadi söyle o torbaların yerini.
1: Hayır.
0: Yalvarırım söyle. Nereye sakladın torbaları?

0: Öyle sevindim ki bilemezsin. O kirli paranın ne hayrı olurdu ki bize? Hep korku içinde yaşayacaktık. Halbuki şimdi namuslu bir hayat kuracağız kendimize. Yuvamız olacak. Kendi elimizle kuracağız onu. Evleneceğiz. Mutlu olacağız. Mutluluk sadece parayla olmaz ki. Biz birbirimizi ölesiye sevdikten sonra değil mi? Hem çalıştıktan sonra. Bir gün bakarsın biz de zengin oluruz. Değil mi? Çok çok zengin olacağız, değil mi sevgilim?
1: Dur!
0: Ama niye?
1: Dur diyorum!
0: Neden?
1: İn aşağı!
0: Ne var? Ne oluyor?
1: Dedene gideceksin!
0: Hayır!
1: Tartışmaya kalkma, faydası olmaz!
0: Bırakmam seni!
1: Sana ihtiyacım yok!
0: Ama benim var! Seni seviyorum!
1: İstediğin kadar sev, vız gelir!
0: Tarık!
1: Hadi in dedim!
0: Sen de beni seviyorsun, biliyorum!
1: Yanlış biliyorsun! Ben hayatta kimseyi sevmedim! Sevmeye de niyetim yok!
0: Yalan söylüyorsun! Eğer o adamlar gelmeseydi, eğer paraları alsaydın...
1: Seni terk edip Avrupa'ya gidecektim! Yalnız başıma gidecektim, anlıyor musun? Bütün o vaatler seni konuşturabilmek, paketlerin yerini öğrenmek içindi!
0: Hayır! İnanmam buna! Bu kadar kötü olamazsın!
1: İstediğin gibi düşün! Hadi in aşağı!

0: Bu jilet... Bu jilet... inanma arkadaş. Dünyanın en b**an jileti. Bir kere bile tıraş olamazsın. Laf olsun diye konuşuyoruz işte. Alma. Durma kardeşim sen de. Hadi dağılın. Ne jilet on para eder ne de ben. Dünyanın kaderine de, gelmişine de, geçmişine de, anasına da, avradına da...
1: Kaça bunlar? Hepsini alıyorum. Evet, hepsini. Jilet için söyledikleriniz doğru ama... size gelince dünyanın en tatlı, en şeker, en sevimli... en becerikli hergelesisiniz. Affedersiniz. Gel. Gelsene.
0: Sen gel.
1: Gel be.
2: Ateş böceğim misin? Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.

0: Gelin olmuş gidiyorsun. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya tüm hızımla devam ediyorum. Her gün bir meslek öğreniyorum. Her gün bir işin ucundan tutuyorum. Her gün birilerine yardımcı oluyorum. İşte tüm bunlar kolay mı sandığında oluyor. Bugün neredeyim? Az buçuk tahmin etmişsinizdir herhalde. Gelinlik atölyesinde çalışacağım. Ama ben bayağı eğleniyorum. Birazdan neler olacak hiç bilmiyorum. Böyle bir tane beyaz tişört giyip geldim. Tişörtün önündeki mi?
1: Tişörtün önündeki kim?
0: Ben değilim. Böyleydi bu tişört aldığında.
1: Tuğba, bu arada o başına doladığın sineklik mi, cibinlik mi, ne işe yarar çözemedim.
0: Cibinlik değil bu, duvak. Gelin duvağı.
1: Gelin duvağı mı?
0: Ya hiç mi bir şey görmedin ya? Hiç mi bir şeyden haberin yok? Ha?
1: Yok Tuğba, gerçekten benzetemedim.
0: Efendim, lafı çok fazla uzatmadan yan taraftaki atölyeye geçeceğiz. Hadi buyurun başlayalım. La la la la la. La la la la la.
2: Tuğba'cığım, ne yapıyorsun?
0: Ben mi? Evet. Şey, içimde kaldı. Böyle bir duvak giymemiştim ben düğününde. Böyle bir başlık takmıştım, sadece taşlı bir başlık. Hatırlayanlar bilir. Böyle giymek istedim bunu, takmak istedim.
2: Takmak istedin ama istersen mesai saatinden sonra giysen. Yani büyük, bak, bir sürü iş var, müşterilerimiz gelinliklerini bekliyorlar.
0: Tamam, ben yapacağım onları birazdan zaten.
2: Peki, tamam. Hadi biraz seyresini al ama hemen biraz çabuk ol.
0: Tamam. Ama önce sizi tanıyalım mı Ayşegül Hanımcığım? Ondan sonra bana işlerimi yaptırabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz atölyenize bizi kabul ettiğiniz
2: için. Rica ederim. Hoş geldiniz hep beraber.
0: Hoş bulduk. Ayşegül Uçar, gelinlik tasarımcısı, terzisi, her şeyi efendim. Çok güzel bir atölyesi var. Çok güzel işler çıkartıyorlar burada. Ben aradım, dedim ki Ayşegül Hanımcığım, sizle çalışabilir miyim? Tabii ki dedi, gel sen, ben sana neler yaptıracağım. O yüzden ben böyle bir sevimli giriş yaptım ki belki hadi kaytarma ihtimalim olur diye.
2: Öyle bir şey asla olamaz.
0: Efendim, duamı çıkartıp geleyim. Hemen
2: lütfen,
0: başlayalım.
2: Hemen bekliyorum.
1: Ayşegül ablamıza kanım nasıl kaynadı anlatamam. Titiz ve kuralcı tarafına daha ilk anda hayran oldum.
2: Tuğba'cığım, şimdi bak, bizim gelinliklerimizde yaptığımız dantellerimiz var. Bunların üstü önce işlemeler yapıldı. Fakat biz bunları gelinliklerin üzerine monte edebilmek için önce bunların kenarındaki tülleri temizliyoruz. İlk işin bu. Ben şimdi sana bir tane göstereyim. Aynısını tamam yapacaksın. Tamam, bir tane. Bak böyle.
0: Bu arada ben çok şaşkınım. İlk defa bir yerde temizlik yapmadan başladım işe. Bu bir ilk olabilir dış ses. Ne diyorsun?
1: Tuğba, bence sus ve şansını zorlama diyorum. Hazır Ayşegül ablamız seni masa başına oturtmuşken.
2: Orası kesin. Bizim eyvah işimiz öyle. Yapacak bir şey yok. Tuğba'cığım, hazırlıklı ol. Ben biraz da aceleci bir hanımım.
0: Yani gelinlikler beklemez.
2: Çok sallana sallana iş yapanlardan hiç haz etmem.
0: Böyle bayağı sıfır keseceğiz öyle mi?
2: Evet.
0: Çok dikkatli olmamız gerekiyor.
2: Tabii ki çok dikkatli olacaksın.
0: Ki ben çok dikkatliyimdir.
2: Dantili kesmemen gerekiyor. Ama bu arada da tülleri güzel temizlemen gerekiyor ki gelinin üzerine koyduğumuzda güzel dursun.
0: Evet.
2: Bakıyorsun değil mi nasıl yapıyorum?
0: Hı hı.
1: Bakmıyor Ayşegül ablacığım, sizi izlemiyor. O sırada etrafı izliyor, benden söylemesi.
2: Ben burada senin için bak neler yapıyorum. Lütfen beni dikkatle izle. Bu işler öyle kolay değil Tuğba'cığım. Biz çok zorluklarla yapıyoruz bu işleri.
0: Evet, hakikaten. Gerçekten ama yani şunu söylemeliyim ki gelinlik işi çok zor. Kadınları memnun etmek çok zor bir kere.
2: Tabii ki. Bak, buralardaki bu tülleri sakın bırakmıyorsun. Bırakırsan yandın demek.

0: gerekir. Ceza olarak bulaşık yıkarsın.
1: Böyle mi?
0: Öyle ama çok yavaş gidiyorsun.
1: İşte şey zarar veririm diye.
0: Hayır olmaz. Zarar vermezsin. Dikkat ettiğin sürece zarar vermezsin ama elini nasıl alıştırırsan öyle devam edeceksin.
2: Zarar vereceğim demek bahane Tuğba. Hadi gel anlaşalım. İtiraf et. Beceremiyorum bu işi de.
0: Tabii ki orası öyle ama.
1: Emeğe saygım sonsuz.
2: Ayşegül ablacığım mesele şu ki Tuğba'nın önceki işleri hep kolaydı. Şimdi zor işe gelemiyor.
0: Siz merak etmeyin ben onu zora sokarım burada. Eyvah. Zaten işimiz o kadar zor ki. Öyle kolay bir şey değil yani. O yüzden böyle iğneyle kuyu kazacak bizim gibi. Biz her gün kazıyoruz. Bugün de Tuğba kazacak.
1: Çok iyi kazarım.
0: Bakalım.
1: Dış ses de benim kuyumu kazıyor bu arada.
0: Ama dış ses için ben senden yanayım.
1: Ya böyle bir işbirliği olamaz ama ya.
0: Ama lütfen yani işine bakar mısın? Vallahi. Sen bizim sohbetimize lütfen katılma. Sen işine adapte ol. Seni kontrol ediyorum şu anda ben.
1: Şu kadar şöyle geldim.
0: Bakacağım. İyice bakmam lazım. Çünkü beyaza baka baka gözler gitti bende. Yani biraz daha dikkat ve biraz daha hız istiyorum şu anda.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım.
2: Kopya çekiyor.
0: Ay gözden kaçırmışım ben. Puan düştü. Öyle ben burada öğrettiklerime öyle davranıyorum.
1: Eyvah.
0: Yapacak bir şey yok Tuğba'cığım. Bu işi öğrenene kadar öyle biraz zorluk çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Emeksiz emek yok değil mi dış ses?
2: Ayşegül ablacığım işbirliğiniz için size çok teşekkür ederim. Elbette emeksiz yemek yok.
0: Eyvahlar olsun. Vallahi bilmiyorum hata yaparsa bugün öğlen yemeği yok Tuğba'ya.
2: Çalışmadan, hak etmeden yemek beklemek ne demek Tuğba?
0: Aferin. Vallahi iyi gidiyorsun.
1: Böyle ellerim şeydir benim, maharetlidir.
0: Hadi bakalım, göreceğiz.
2: Tuğba başladı yine kendini övmeye.
0: Dış ses fena gitmiyor.
1: Hayır. Hayır. Ben bu oyunu bozarım dış ses.
3: Ben bu oyunu bozarım.
1: Her gittiğimiz yerde bak hemen, ustalarla birlik oluyorsun.
2: Tatar Ramazan Tuğba, hatırlatırım. Benim ustalarıma saygım sonsuz.
1: Ne güzel bir işin var ya.
0: Ay gerçekten güzel işiniz.
1: Oturduğu yerden konuşuyor. Başka da bir şey yaptığı yok. Evet.
2: Tuğba o zaman bir gün yer değiştirelim mi?
1: Vallahi olur bak. Bir gün ben dış ses olayım sen programı.
0: Tuğba'cığım işini yapar mısın?
1: İğne darbeleriyle ne kadar yapabilirim bu
0: bak,
1: işi?
0: Bak burada kim konuşuyor? Bak çalışanlar konuşuyorlar mı?
1: Evet gayet bir sessizlik
0: bakalım.
1: Var.
0: Bak, orada nasıl çalışıyorlar?
1: Bir huzur var ya. Sessizlik var. Şöyle göstereyim. Kameraman arkadaşım Recep. Görüntülüyor.
0: Ama konuşmadan yaparsa daha iyi olacak aslında. Ha işte hadi neyse bugünlük
1: üzere. İşte hem konuşurum hem yaparım hem gülerim hem giderim olayı.
0: Hadi bakalım hadi.
1: Burada da söz konusu.
0: Gidiyoruz şimdi.
1: Ya çok tatlısınız ya gerçekten.
0: Güzel. Ama iş öğrenmek kolay değil Tuğba'cığım.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok bak şimdi. Bak temizlikten başlatmadım seni.
1: Evet ya. Kıymetini çok şükür. Bil. Çok şükür bir yerde temizlikten başlamadım.
0: Tasarımdan başladım.
1: Tasarımdan başladım. Direkt hak ettiğim yerden başladım yani.
0: Asla öyle bir şey yok. Dış sesin hatırına sana bugün birazcık torpil geçip iyi işler yaptırıyorum.
1: Vallahi 40 yılın başı bir işe yaradın.
2: Peki Tuğba işi öğrenebildi mi ki?
0: Rica ederim öyle demeyelim. Daha yapacak çok işi var, öğrenecek çok işi var. Önce bir iğne verir misin bana?
1: Aa, bir dakika bu yamuk. Nasıl vereceğim başka?
0: Öyle iğne verilir mi Tuğba?
1: Nasıl vereceğim? Böyle mi?
0: Tabii ki.
1: Aa evet. Tabii. Ya bu sefer de şey olur değil mi? Hani böyle siz bunu çevirmeye uğraşırsınız. Doğru mantıklı.
0: Ya bunlar çok önemli şeyler. Hele ben provadayken bana öyle birisi ters iğne verecek. Bir tane böyle...
1: Oo.
2: Ayşegül ablacığım, rica etsem o bir taneyi uygulamalı gösterir misiniz?
0: Ben.
1: Sonunda bu da oldu programımda.
0: Elini o şaplığa yemeden doğruyu öğrenmiyor bu çocuklar.
2: Hepimiz işimizde mutlaka çömezlik yaşıyoruz ve o anları unutmuyoruz.
0: Hadi bakalım eteğe bir tane dantel koy bakalım. Nasıl koyacaksın?
1: Ben zannediyorum ki hep şu alanda çalışıyorum.
0: Hayır efendim, yere çöküyorsun.
1: Tamam.
0: Çök bakalım yere.
1: Başım

0: Oraya değil, en aşağıya.
1: Buraya.
0: Tabii.
1: Ama burası bitmedi ki daha.
0: Hayır, ben onu görmek istiyorum nasıl yapacaksın. Hadi ben yine de yardım edeyim Tuğba'ya.
2: Eyvah!

0: Çay bitince yapalım mı onu? Şimdi çünkü bayağı bir işe yarıyor.
1: Şu an bana zarar verirseniz.
0: Şimdi oradan dantel alıyorsun tekrar. Öyle yavaş olmaz Tuğba, biraz tamam, hızlı tamam, hızlı. Tamam.
2: Her yerde duyduğumuz klasik cümle. Tuğba biraz hızlı, Tuğba biraz hızlı, Tuğba biraz hızlı.
0: Ya mesela bunu şu aşağıya dizdiğin dantelleri sen yere eğilmeden nasıl yapabilirsin?
1: Vallahi bilmiyorum. Çalıştır. Şey, otur, sandalyeye otur.
0: Hayır.
1: Nasıl?
0: Söyleyeyim mi dış ses?
2: Söyleyin Ayşegül ablacığım, söyleyin. Yoksa saatlerce bekleriz.
0: Biraz düşünse aslında bulacak ama.
2: Bulamaz, ihtimal vermiyorum.
1: Ama yani hakikaten oturmadan nasıl yapacağım bunu bilmiyorum.
0: Peki.
1: Ha, yatıracak mıyız?
0: Yatırmayacağız.
1: Ne yapacağız? Aa, nasıl kaldırdı?
2: Gördün mü Tuğba?
0: Biz bunu tabii atölyede çalışıyorken böyle yapabiliyoruz. Hı hı. Ama müşterinin üzerindeyken yapamıyoruz. Müşterinin üzerinde olduğu zaman mecburen yerlerde eğiliyorsun Tuğba'cığım. Yapacak bir şey yok.
1: Müşteriyi de çıkartalım.
0: Müşteri oraya çıkmıyor canım. Müşteri atölyeye giremiyor Tuğba'cığım.
1: Tamam. O şey direkt mağazaya geliyor.
0: Evet. Tamam.
1: Tamam.
0: Bunu anladık mı?
1: Anladım.
0: Emin misin?
1: Hı hı.
0: Peki. Düşünseydin bulacaktın aslında manken.
1: Ama hiç aklıma gelmedi benim bunu buraya çıkarabileceğimiz.
0: Ama işte aklına gelmeli.
1: Eyvah.
2: Gelmez Ayşegül abla. Tuğba'nın aklına sadece dans, eğlence ve gülmek gelir.
1: Evet, şimdi yine tekrardan oturarak bir işlem yapabildiğim için çok mutluyum.
0: Çok yorulmuş gibi.
1: Evet efendim, önüme böyle bir büstiyer koydular. Nakış yapacağım. Şey, ne yapacaktım?
0: Evet,
1: ama
0: nakış yapacağız.
1: Nakış yapacağım. Ama evet, nasıl bilmiyorum.
0: İpliğini bir iğneden geçirebilirsen.
1: Onu hallederim ben ya.
0: Peki, hadi bakalım.
1: Çok küçükmüş ama.
2: Ayşegül abla, Tuğba hallederim dediği hiçbir işi halledemedi.
0: İşten atıldın Tuğba.
1: Şu kayıttan çıkabilir miyiz?
2: Bence de gönderin Ayşegül abla. Tuğba'nın iş bilmezliğini, tembelliğini, keyfini beklersek düğün sezonu bitecek. Haksız mıyım Ayşegül abla?
1: Ya beni lütfen gelme ya. Beni bir rahat bırakır mısın?
0: Öyle rahatlık yok Tuğba'cığım. Müşteriler de bizi rahat bırakmıyorlar. Ya yetişecek. 2 tane taş, 3 tane boncuk.
2: Sana söylemiştim daha önce de. Vakit nakittir, unutma.
0: Peki şimdi çıktığın yere bak bakalım. Oraya taş dikebiliyor musun?
1: Yok, yaprağı dikmem gerekiyordu.
0: Evet. İleriye gideceksin. Yani şuraya geçmen lazım.
2: Evde de dikiş dikemiyor ki. Terzi terzi dolaşıp ütü yaptırıp düğme diktiriyor.
1: Bence gayet şık gözüküyor, öyle mi?
0: Evet, güzel oldu.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Ne şey oldu? Olmaz, bir şey bitmedi yani.
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi bakalım, taşını da ben vereyim bari. Sana çıraklık yapayım.
1: Estağfurullah.
2: Ve şimdi olmazsa olmazımız, artık bir kolay mı sandın klasiği haline gelen Tuğba'nın oyun zamanı başlıyor. Sevimli kızımız Tuğba en mutlu olduğu anlara nihayet kavuştu. Gelinlikler deneniyor, danslar ediliyor, gelin çiçeği atılıyor, duvaklar takılıyor, gelinlikle boy boy fotoğraflar çektiriliyor, gülünüyor, eğleniliyor, koreografiler yapılıyor. Kısaca Tuğba adeta bir düğünde ve o düğünün geliniymişçesine gönlünce coşuyor, kahkahalar atıyor. Biz de bu keyifli anları hep beraber seyrediyoruz.
0: Tuğba'cığım, onu askıya asıyorsun şimdi.
1: Of, çok ağır bir gelinlikmiş bu. Of of of, bunu giyecek gelin nasıl kaldıracak acaba? Kaç kilo bu gelinlik?
0: Vallahi 10 kilodan fazladır.
1: Of, gerçi benimki de ağırdı ama bu kadar değildi ya. Gelin olmak kolay değil işte.
0: Gelinlik yapmak hiç kolay değil.
1: Evet, perişan oldum.
2: Doğrusunu Ayşegül ablamız söyledi Tuğba. Gelinlik yapmak kolay değil.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Emeklerine
1: çok
0: sağlık.
1: Çok tatlısınız. Siz de öyle. Bana böyle sert çıkışlar yapmaya çalıştı ama özünde o kadar tatlı bir hanımefendi ki.
0: Canım, teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ olun.
1: Çok sevdim sizi.
0: Ben de öyle, sizi çok sevdim. Ekibin de çok şekerler.
1: Evet,
0: güzel,
1: çok tatlı.
0: Bırakmışız böyle şu an. Teşekkür ederim.
1: Tabii ki elbette, olmaz mı? Efendim, ben bugün kolay mı sandığında gelinlik atölyesinde çalıştım. Yani çok uzun uzadıya bir çalışma diyemeyiz tabii ki ama en inceliklerini görmeye çalıştım diyelim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Bugün neredeyim? Kumburgaz'dayım, at çiftliğindeyim. Peki ne yapacağım? Görevim ne olacak? At bakıcılığı ve at eğitmeni. Bu ikisi nasıl birbiriyle bağdaşacak bilmiyorum. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Çok seviyorum asil hayvanlar. Bana da zarar vereceklerini de zannetmiyorum. Değil mi? Nasılsın? İyi misin? Çok sevindiler. İnşallah zarar vermeyeceklerdir. Zannetmiyorum da. Evet, peki ne yapacağım? Hadi başlayalım.
1: Tuğba bugün at çiftliğinde insanoğlunun çok sevdiği, her zaman insanlığa faydası olmuş, vefalı hayvan dostlarından atlarla ilgilenecek.
0: Hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim İrfan Bey. Bu çekimimizde İrfan Bingöl bizlere eşlik edecek. Yani kelepçe takın bana. ne yapacaksak yapalım, o moddayız yine.
2: Şimdi ilk önce...
0: Çırağınızım ben sizin yani.
2: Tamam, şöyle yapacağız. Önce atlarımızın yerlerinin temizliğinden başlayacağız yine.
0: Evet.
2: Her zamanki gibi yine mutfaktan başlayacağız. Yerlerinin temizliği, ondan sonra yemlenmesi. Tamam. Yemlerini, yani karınlarını doyuralım. Ondan sonra da onların kişisel temizliklerini yapalım. Ardından da manej alanına çıkacağız.
0: Allah'ım, beni bugün ne bekliyor, ne yapacağım? Ne yapacağım?
1: Saymakla bitmez Tuğba, bir sürü iş.
0: Biliyorum. Zor.
1: Zor mu?
0: Hangisine kolay dedim ki ben zaten? Yani hiçbir iş kolay değil, zor tabii ki. Zor şartlarda çalışıyorum. Görmüyor musun?
1: Görüyorum. Gayet rahatsın Tuğba.
0: Evet sevgili seyirciler, bana böyle takılır arada işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? O zaman...
2: Başlayalım.
0: Buyurun. Aldım elime süpürgeyle küreyi.
2: Evet.
0: İçeri giriyorum.
2: İçeri giriyoruz.
0: Aman da pek tatlısınız siz.
2: Girelim içeri.
0: Midillilerim benim ya. Bunlar şey ya, böyle hani çok tepki veren hayvanlar değil böyle. Değil mi?
2: Yok, tepki vermezler.
0: Ağlamak istiyorum.
2: Evet, bütün hepsini bir tarafa doğru süpürelim.
0: Ben ne yapıyorum ya?
1: İrfan abiyi duydun Tuğba. Hepsini bir tarafa süpüreceksin.
0: Ne yapıyorum işte ne? Ne daha ne yapacağım? Yapıyorum, söylediklerini yapıyorum işte. Allah Allah. Kolay mı sandın sen bu işi?
1: Mızmızlanmayı bırak Tuğba. Eminim çok kolay bir iş yaptın.
2: Evet, midilleri alalım o tarafa doğru. Burayı da süpürelim.
0: Nasıl alacağım?
2: Onları o tarafa doğru çağırın. Gelin buraya. Gelin buraya. Tutun şu yan şeyinle. Evet. O tarafa doğru çekin. Evet.
0: Ne kadar emanet tutuyorum.
2: Evet. O da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız. Çekelim onu.
0: Allah aşkına bir bak nasıl tutuyorum ben. Nasıl emanet ya? Tamam hallettim. Ay yemin ediyorum benim kahkahalarımdan korkacaklar. Ben ondan korkuyorum, rahatsız ediyorum şu anda onları yani.
2: Evet, bir tarafa topladık, tamam. Şimdi bütün dışkılarını topluyoruz bir tarafa. Kürekle de el arabasına doldurup götürüyoruz dışarıya.
0: Yapmasam olmuyor mu?
2: Nasıl?
0: Yapmasam olmuyor mu?
2: Ama yani bu işi yapmak istemiyor musun?
0: İstiyorum.
2: Tamam, bu işi yapmanın kuralı bu. Ama bunlar olmadan bu iş yapılamaz. Ardından da gelip onların temizliklerini yapacaksın.
0: Hangisini?
2: İkisinin de.
0: Neyse yapayım da bari bir an önce. Yapıyorum ben ya. Yapacağım şu küreğe değil mi? Bunları buna...
2: Evet, bir tarafa topluyorsun. Bir tarafa topladıktan sonra tamam. Kürekle el arabasına dolduracaksın.
1: Temizlik hayatımızın olmazsa olmazı Tuğba. Pırıl pırıl olmalı her yer.
0: Gülüyorsun değil mi bana şimdi sen? Oturduğun yerden gülüyorsun bana şu an.
2: Tabii bu ayakkabılarla.
0: Gelmişim beyaz ayakkabılarla böyle.

0: star havasında. Bismillah. Bunları şimdi nereye atacağım?
1: El arabasına.
0: Nerede benim el arabam ya?
1: El arabasını alın, gelin. Tamam, getirin, getirin, getirin. Boşaltın el arabasına. Evet.
0: Allah'ım ya Rabbim.
1: Ya biraz hızlı yapmalısınız çünkü çıkacaklar yoksa dışarıya.
0: Ya ama...
2: Hadi Tuğba, neredeyse akşam olacak. Bu hızla bitiremeyeceksin bu işi.
0: Ayakkabılarım kirlendi. Görüyor musunuz?
1: Yani çizme giymen gerekiyordu madem bu işi yapacağız. Hadi el arabasını alıp götürelim.
0: Ya sürekli çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol diyor. Ben daha ne kadar çabuk olabilirim ki? İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi.
2: Hayat bir yarıştır Tuğba.
0: Yalan mı ama? İlk defa yapıyorum.
1: Orası değil.
0: Neresi?
1: Bak karşısı.
0: Ya burası olsa?
1: Devam et, bak karşıda hemen. Oraya boşaltıyoruz.
2: Temizlediklerimizi öyle istediğimiz yere dökmüyoruz Tuğba.
0: Aşağı gidiyor.
1: Hadi bakalım. Bir tarafa, bir tarafa doğru boşalt.
0: Aşağı gidiyormuş el arabası.
1: Salla, salla, salla, salla. Evet, tamam. Şimdi Poyraz'ı alıp dışarıya çıkarıp güzel bir taranmasını yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz.
0: Ama ondan öncesinde şapkamı görüyor musunuz? Nasıl?
2: Kovboylar gibi olmuşsun Tuğba.
0: Ya hemen bir kıskançlık yapıyorsun ya. Tabii ki güzel oldu, tarz oldu yani. İşi yapamasam da.
1: Devam et önden, devam et. Çek. Çek, çek, çek, çek, çek, çek. Devam Gel. Et.
0: Evet. Aferin sana.
1: Tamam.
0: Çok emanet tutuyorum ya.
1: Hemen başka bir tarafa gidelim. Tamam. Şimdi yani... devam edin.
0: Gel.
1: Burada duruyoruz. Burada temizliğini yapacağız çünkü.
0: Bununla mı?
1: Evet.
0: Aa ne güzel.
1: Sonra saçlarını tarayacağız.
0: Aa Poyraz nasıl? Mutlu musun? Elime de her şey mi yakışır arkadaş ya? Bak tertemiz oldu. Yürü sürü... Bir sürü kıl birikti. Ama Poyraz'cığım şu anda sen sabote ediyorsun beni ya. Poyraz'cığım nasılsın? Nasılsın? Saçların da pek güzelmiş. Kafir kestirmek istiyorum ben de ama. Yakışır mı bana? Şapkam da gidiyor. Ama Poyraz'cığım böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle ama ben seni temizlemeye çalışıyorum. Seni mutlu etmeye çalışıyorum. Sen gidiyorsun, uzaklaşıyorsun. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi gezdiriyoruz Poyraz'ı.
0: Aa!
1: Evet.
0: Ne güzel vallahi. Temizle, ona gezdir,
1: tozdur. Maneji gösteriyorsun, gezdiriyorsun hem de antrenman yapıyoruz. Hadi bak.
0: Gel seninle konuşacaklarım var.
1: Devam et.
0: Bu arada iletişim kurmaya çalışıyorum.
1: Devam et.
0: Bir şey oldu, bir dakika. Ha tamam, spor ayakkabının içine kum kaçmış.
1: Devam et.
0: Ama benim üstüme geliyor.
1: Şimdi seni takip etmek istiyorum. Eğer sen durursan o da yanına gelmek ister.
0: Ha.
1: Dolayısıyla yürüyeceksin, seni takip etsin önden, olur mu?
0: Olur.
1: Hadi.
0: Gel bakalım.
1: Hadi.
0: Gel Poyraz.
1: Devam et.
0: Gel. Ya ben nereye yönlendireceğimi bilmiyorum şu an. Dikkat et.
2: Aman gitti sefa.
0: Ya Sefa iyi misin? Sence kameraman arkadaşım Poyraz'cığım görüyorsun değil mi ne kadar zor şartlar altında çalışıyoruz. Seni gezdirmek için kameraman arkadaşlarım yerlere yerlerden topluyorum kameraman arkadaşlarım. Hadi.
1: Hadi gel bakayım.
0: Hadi gel Poyraz'cığım. Kaç metre bu?
1: Bu bir Alman.
0: Evet.
1: 17 yaşında. Şimdi bunu gezdirelim. Birazdan o yaptıralım. Hadi bakalım. Hadi.

0: biraz daha iyiydi ya.
1: Bu şekilde tutuyorsun.
0: Ha böyle.
1: Tabii bak şimdi şöyle yap. Şunu hafif böyle sayılı savurduğunda, şöyle yaptığında o hızlanır. Hadi bakalım. Bunu İvete yapacaksın, bana değil.
0: Pardon, çok özür dilerim. Böyle yaptığım zaman o döneceğini mi anlıyor?
1: Daha çok hızlanmasını istiyorsan yapacaksın onu. Şu an gidiyor normal. Daha hızlı gitmesini gidiyor istiyorsan. Şimdi eğerini takalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra da bu sefer lounge'da koşturacağız birazdan. Antrenman daha bitmedi.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi eğerini takmaya götürüyorsun. Eğerini takınca altta onu yumuşak tutsun. Kendisine zarar vermesin diye. Bu tarafa geliyor.
0: Şöyle.
1: Evet. Evet. Tam güzel ayarlıyoruz.
0: Niye böyle tepkiler veriyorum ya?
1: O kuyruğuyla sinekleri kovalıyor.
0: Ama beni kovalıyor bilmiyorum.
1: Evet. Eğerini de alalım.
0: Ya ne yapıyorsun? Evet. Yardımlara her zaman açığım. Resmen işi ben yaptırıyor gibi oldum şu an.
1: Şimdi hazır.
0: Hazır ama nasıl? Şöyle mi bineceğim ben?
1: Şöyle yapacağız. İşte bunun için ne yaptık? Şurada bir merdivenimiz var.
0: Evet.
1: Atımızı alalım. Önce sağ sol bacağımızı takıyoruz.
0: Atla. Atla.
1: Korkma.
0: Tamam, oldu.
1: Ne yaptık? İlk önce ayaklarımızı ayarlıyoruz.
0: Ben şimdi buraya niye çıktım, nasıl çıktım, neden çıktım? Şu an iyi
1: bunu
0: mi?
1: Bunu tamamen içine niçin takmıyoruz?
0: Düşersen...
1: Düşme anında rahatlıkla ayağından çıksın. Böyle tutacaksın.
0: Burayı tutmayacağım artık, değil
1: Yok,
0: mi?
1: Yok, sen kumanda ediyorsun. Kollarımızı kapatalım. Bak şu şekilde. Kollar her zaman burada. Tamam mı?
0: Evet.
1: Hadi bakalım şimdi. Gel.
0: Of.
1: Harika. Çok iyi.
0: Çok tarz duruyorum.
1: Dik duruyoruz.
0: Bu işi biliyor edasıyla dursam da şu anda korkuyorum.
1: Devam et.

0: zamanlar, şeyler. Ne yapacağım şimdi?
1: Evet, aç kapıyı. İçeri gir ve ver yemeği.
0: İçeri mi?
1: Evet.
0: Şuradan versek?
1: Açıyorsun, yok içeri. Buraya dökmüyorsun. Şimdi gir içeri.
0: Ben ne yapıyorum?
1: Gir, gir, gir, gir, gir içeri. Şöyle götür. Hadi.
0: Ama bana izin vermiyor.
1: O da yemine gitti, buraya bırak diyor.
0: Ha.
1: Evet. Onu böyle dağıt elinle. Dağıt, dağıt, dağıt, dağıt, dağıt iyice. Ona yardımcı ol biraz. Evet, evet.
0: Aa, çok doldu.
1: Dikkat et, içinden yılan çıkabilir.
0: Ne? Ne? Yılan mı? Aa, hayır ya. Bu kadar da değil. Tamam mı şimdi,
1: tamam,
0: burası?
1: Tamam, çıkabilirsin. Tuğba bugün gayet iyiydi. Başlangıçta evet atların yerleriyle ilgili çok tedirgin oldu. Çünkü ilk defa tabii ki böyle bir şey yapıyor. O konuda çok başarılı olduğunu söyleyemem. Ama antrenmanda ve kontrolde başarılıydı.
0: Evet, sizler de gördünüz. Hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapsın diye boşa demiyorum ben. Kolay mı sandın Tuğba dedim. Geldim at çiftliğine, eğitimlerine dahil oldum. Nasıldı?
1: Evet, gayet güzeldi. Yani yerlerin temizliği çok çok başarılı olduğunu söyleyemem ama atı kumanda etme konusunda gayet iyiydi.
0: Bir de bindim. Bunu evet. Da bu detayı da atlamayalım. Onlar çok eğleniyorlar şu anda. Ben gelecek programda nerede olurum bilmiyorum. Sizlerle de paylaşmayacağım ki sürpriz olsun. İrfan Bey'e çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize kapınızı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz
1: teşekkür
0: tekrardan. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tarbi, el atın şuna. Meret amma da ağırmış ha. Göründüğü gibi değilmiş.
1: Al bakalım.
0: İnsaf be abi, sırtıma bak. Tam bir kova su döktüm. Bu yük bir onluğa taşınır mı? En az bir ellilik.
2: He. Sen çıldırdın mı be? Malı bir de senden mi satın alacağım?
0: Tarife böyle.
2: Tarife marife anlamam. İşine gelirse.
0: Yapma güzel abiciğim, başımı derde sokma benim.
2: Bir de beni tehdit mi ediyorsun lan? Atın şu sesleri dışarı.
3: Hadi bakalım, yürü!
4: Yürü bakalım ufak ufak, hadi! Yürü dedik!

0: Sen benim paramı veriyor musun, vermiyor musun?
1: Allah.
0: Bu hakkım. Bu da cezası. Kulağına küpe olsun. Astama çok zarar getirir. Bu da çabası.
2: Var da!

0: Aa! Merhaba hancı amca, ne o torpile mi çarptın?
1: Al paranı da fazladırlanma.
0: Kusura bakma ama az değil mi? Benim hakkım en az bir yüzlük.
1: Yüzlük mü? Sen ya hiç dayak yemedin ya da hesap bilmiyorsun.
0: Yapma be hancı amca, kesme hakkımı. Bu parayla atıma yem bile alamam ya. Bak gördün mü, gücüne gitti işte.
1: Defol lan! Verin şunun dersini.

0: Dökül paraları bakalım.
1: Tabii kardeşim, şaka yaptık zaten.
0: 100'lük daha vereceksin hancı amca.
1: İstediğini aldın ya, daha ne parası istiyorsun?
0: Dayak parası hancı amca. Dayak...

0: boşuna mı attık? Parasız ziyafet olur mu ha? Bu da cabası.
1: Ah be kemik, yaktın beni.

Helal olsun be kör. Bütün gece sabaha kadar horladın durdun. Ah ulan hergele, kim bilir rüyanda ne kısraklar gördün. Canım.

0: yürü. Yürü oğlum, yürü. Yürü be. Haydi. Haydi, var da. Yürü taş arabası, yürü. Yolu aç oğlum, yürü. Bu dünyanın cefasını senin gibi enayiler çeker. Sefasını da benim gibi açık gözler sürer. Sen bu yükün altına girebilir misin? Sen git de kumda çelik çomak oyna. Yürü yavrum yürü, saçlarını sürü. Şimdi de buradan geçti enayinin biri. Hadi oğlum, yürü geçe yürü be, yolu tıkadım. Yürü taş arabası yürü! Yürü oğlum! Yürü yavrum yürü, yürü taş arabası yürü! Şimdi de buradan geçti enayinin biri! Yeter be! Ha? Yeter artık!
1: Geldim tabii ya!
0: İnsan aşağı!
1: Ne olacak?
0: Ne?

0: Davacı mısın? Hayır komiser bey. Ya sen?
1: Ben de değilim. Zaten cezasını buldu. Bir güzel dayak yedi benden.
0: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
1: Sen kendi suratına bak.
0: Ağzını topla sensin.
2: Ulan yerim seni ulan.
0: Ulan ne yiyorsun?
2: Yoksa şimdi ikinizi de nezarete atarım. Yaz. Taraflar birbirlerinden davacı olmayıp

0: Bir papaz ver bakalım, üç onluğuna.
1: Sen papazı bulmuşsun zaten.
0: Sen kiminle konuşuyorsun?
1: Hiç, kendi kendime. Yasak mı?
0: Serseriye bakın, kendi kendine konuşuyormuş.

0: Bir kız ver.
1: Kızlar sana gelmez oğlum.
0: Tüh, tüh Allah kahretsin, ne şans be!
1: Demedim mi ben sana?
0: Sen susacak mısın ulan, he? Susacak mısın ulan dedim sana, he? Susacak mısın?
1: Hiç niyetim yok, konuşmasam çatlarım.
0: Yerim ulan ben adamı! Yerim ulan!
1: Ne yiyorsun be, tavuk mu?
0: Ulan eşeğine mi susadın? Nefesini gırtlağında düğümlerim adamım ben! Bakın, bırakın! Bırakın, bırakın diyorum! Tutmayın beni!

0: Ah ulan ah! Gene kurtardım paçayı! Babam ölüm yatağındaymış! Yoksa yırtardım lan seni!
1: Cart kaba kağıt!

0: Ne oldu ana?
1: Çok hasta oğlum. Ölüyor.
2: Geldin mi evlat?
0: Nasılsın baba?
2: Sonu geldi evlat. Gidiyoruz.
0: Vah babam vah. Sen böyle olacak adam mıydın?
2: Değildim ama neylersin hayat. Kardeşin nerede? Kardeşin?
0: Cehennemin dibinde. O bana sormasa niye edersin baba?
2: Kardeşin o senin. Et tırnaktan ayrılmaz oğul. Bak, yavrucuğum geldi.

0: Gel oğul, ver elini. Sen de Veli, sen de. Çok az vaktim kaldı. Ölüm döşeğindeyim evlatlarım. Bu size son vasiyetim olsun. Barışın Ergeleler, barışın. Barışın. Yoksa hakkımı helal etmem size. Kucaklaşıp öpüşün evlatlarım. Dünya gözüyle son bir defa sizi beraber göreyim. Candan, daha yürekten. Birbirinizi sevin oğullarım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Merak etme baba.
2: Hiç ayrılmayacağız.
0: Sağ olun evlatlarım. Berhudar olun. Şimdi artık çıkın. Son nefesimde Allah'ımla baş başa bırakın beni.

0: Anam, hiç kimi geçir, daha ölmeye niyetim yok.
1: Sen çok yaşa kocacığım, sayende evlatlarımız barıştı. Canım!
0: Ver! Evlatlarımızın şerefine!
1: Şerefine!
2: Bak! Bundan sonra abin olarak ve babamızın vasiyeti üzerine sana hayatta doğru yolu ben göstereceğim.
3: İyi ama hangisi doğru yol, hangisi yeri?
2: Doğru yol benim gittiğim yoldur. Beni takip edersen daima kazanırsın. Tamam mı?
3: Tamam abicim.
2: Aferin evladım.
3: Öpeyim abicim.
2: El öpenlerin çok olsun. Yo! Dur bakalım! Bundan sonra bu şezlonga ben oturacağım. Tamam mı?
3: Tamam olsun, ne yapalım? İyi geçineceğiz diye moruğa söz verdik bir kere.
2: Bundan sonra emir, kumanda ve dizginler bende. Tamam mı?
3: Tamam abicim, tamam dedik ya.
2: Yeah! Bak kardeşim, hayatta başarılı olmak için eline, beline ve de diline hakim olacaksın. İçkiden ve kadından uzak durmalısın. Hele kadın, en büyük tehlikedir kadın. Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım? Tamam mı? Cevap versene oğlum!

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Ulan ben Kızılay mıyım?
0: Abim çok iyi bir insandır.

0: gibi bir kalbi vardır. Tamam mı?
1: Hayır, ben kötü bir insanım. Yüreğim taştan benim.
0: Abim paraya pula hiç kıymet vermez. Tamam mı?
1: Hayır! Ben parayı çok severim. Parasız hiçbir iş yapmam. Hatta küçük parmağımı bile kımıldatmam, anladınız mı? Eşyalarınızı taşıyacak başka bir enayi bulun. De arslanım, de!
2: Son zamanlarda durumumuz çok bozulmuştu. Kirayı ödeyemiyorduk. Ev sahibi bizi mahkemeye verip sokağa attı.
0: Vay insafsız vay!
2: Babam bizim koruyucumuz, dayanağımız, her şeyimizdi. Onu kaybettikten sonra çok yalnız kaldık.
0: Yalnız değilsin artık Ayşe. Ben varım, abim var, sonra atım Düldül. Bundan sonra sizi biz koruyacağız.
2: Teşekkür ederim. Çok iyisiniz.
0: Sen de çok iyisin Ayşe, hem de çok güzelsin.

0: Allah sizden razı olsun. Eğer siz olmasaydınız belki de bu geceyi sokakta geçirecektik. Bu hale düşecek insanlar değildik ama ne yaparsınız kader.
1: Üzülmeyin, alın bunu, hadi.
0: Sağ olun, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil, hiçbir şey değil. Hadi oğlum, atla arabaya gidiyoruz.
0: Üzülmeyin, her şey güzel.
1: Hoşça kalın.
0: Güle güle oğlum.
1: Hoşça
0: kal. Güle güle.
1: Hadi eyvallah. Yeah, yeah.

0: ulan Ergele! Sen adam olamazsın!
1: Ya Habib Nizamettin, çok güvendiğim iki adamımı sana gönderiyorum. Onları tanıman için parolamız olan her zamanki yüzükler parmaklarında olacak. Kendilerinden 3 milyonu alıp malı teslim edersin. Yanaklarından pus ederim. Bu defa büyük bir voli vuracağız. Malı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
2: Buyurun efendim.

0: ver ahí. Dale. Bien.
1: Vahit, bavul mafiş.
2: Bavul mafiş, biz de mafiş.
1: Mafiş vallahi.
3: Allah Allah, uçma diye olsa burada olur.
1: Var bavul dahil, çok önemli, mühim mi evrak?
2: Bavul bulacak var, sana bol bahşiş.
1: Ya!
3: Kusura bakmayın hacılar, bu iş benim işim değil. Siz polise başvurun.
1: Eyvah!
2: Yok mümkünat!
1: Fecastül azim!
2: Felaketül muazzama!
1: Talihül fukarra!
2: Yandık kara kara!
1: Eyvah, eyvah!
4: Evvel emirde, kapalı çarşıda Sarraf Mahmut Halbuni'ye gidilip mukaddes yüzük gösterilecek ve ondan lüzumlu olan 2 milyonluk meblağ ne bu tahsil olunacaktır. Okunan devam et. Bile

mübarek cuma günü öğle namazından sonra Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellümü hususunda mutabakata varılıp selam, hürmet, muhabbet. Seyyid-i Abdullah veli nimetimdir. Emirleri başım üstüne.

0: Sahte değil.
1: Haklısın. Allah'ıma para gibi kokuyor.
2: Ulan yoksa rüya mı görüyoruz biz?
3: Bilmem ki abi, ufacık bir dokunsana bana.
1: Şimdi oldu, demek rüya değilmiş. Nihayet talih yüzümüze güldü abi.
2: Ne talihi be? Devlet kuşu başımıza kondu.
1: İyi ama bu arpaları nereye saklayacağız?
2: Üstüne bastın sevgili kardeşim. Arpa nereye saklanır?

0: Yalnız paralandım diye şımarmayacaksın oğlum. Anladın mı?
1: Anladım abicim.
0: Ananı babanı unutmak yok.
1: Ha, hiç unutur muyum abicim?
0: Biliyorsun bizim morun bir ayağı çukurda. Ölmeden gidip elini öpelim, gönlünü alalım.
1: Haklısın abicim. Buradan çıkar çıkmaz sen doğru oraya git, ben de arkandan geliyorum.
0: Yok, kaytaramaca yok. Anca beraber, kanca beraber.
1: Ya ama benim önemli bir işim vardı.
0: Akıllana. Gene kara kız dalgası değil mi?
1: Yok be abi, ayıp etmiyor.
0: Yemezler oğlum, yemezler. Bırakmam seni, beraber gideceğiz.

0: Abi, şu karşı kurnada yıkanan palabuyu tanıyor musun?
1: Ya, niye sordun?
0: Durmadan sana bakıyor.
1: Baksın, göze yasak mı var?
0: Öyle değil abi, kötü gözle bakıyor.
1: Sen ne demek istiyorsun?
0: Bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. Baksana abi, şimdi de bıyıklarını vuruyor.
1: Kaşınıyor galiba.
0: Bu adam düpedüz senin ırzına, namusuna göz dikmiş abi.
2: Yiğit! Ulan var mı bana yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Ulan bana adıyla sanıyla deli veli demişler. Ulan ben adamın ciğerini sökerim ha!

0: çok büyük yardımlarda bulundunuz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Yok canım, teşekkür edemez.
0: Değmez olur mu? Bizim için yaptıklarınızı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Size çok şeyler borçluyuz.
1: Asıl ben sana borçluyum, öyle ya. Senin bir bakışın, bir gülüşün milyon eder.
0: Sen de çok tatlı iltifatlar ediyorsun Ali.
1: İltifat değil Ayşe, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
2: Abime 37 tane oldu, daha yedireyim mi?
1: Yok, kes be oğlum, yeter, midesine dokunur, hassastır.
2: Oh! Efendi, oğlumuz geliyor, velike
3: ne? Eyvah! Ne aman, şimdi? Aman çabuk ol hanım, çabuk ol!
2: Ay ay ay ay!
3: Çabuk ol, çabuk ol, sakla! Aman!
2: Oğlum, evladım benim!
4: Moruk nasıl ana?
2: İyi değil, hiç iyi değil oğlum.
4: Ne haber baba?
3: Ah, haberler kötü evlat. Yolcuyum, yolcu.
1: Üzülme baba. Artık zengin olduk. Seni saltanatla uğurlayıp anlı şanlı bir tören yapacağız. Para var bizde, para.
3: Para mı?
1: Gel güzel anacığım. Hı? Al şunları. Al. Tam 10.000 kağıt.
3: Ay!
2: 10.000 kağıt mı dedin?
1: İnanam. Yetmez ama değil mi? Hadi 20.000.
3: Ay ay.
1: Yuvarlak hesap 30.000 olsun bari.
3: Ay ay ay.
1: Çekirdek alırsın.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bu kadar parayı nereden buldun oğlum?
1: Alnımızın teriyle kazandık.
2: Ya.
1: Arabistan'la ticaret yaptık. İthalat, İhracat ve bilumum nakliyat.
2: Aferin oğlum!
3: Yaşa sen!
1: Şuraya bak! Moruk paranın rengini görünce nasıl da canlandı!
3: Var mı ulan canlanmayacak, var mı? Paralandık hanım, paralandık!

0: Ahmet'in muhtemediği, senden gelip para alacaktık.
1: Vallahi biz çok itimatlı, hem de muhtemel kişileriz.
2: Öyle mi? Peki, benden ne istersiniz?
0: Seyit Abdullah'ın parasını.
1: Parolamızı kaybettik.
0: Ya!
2: Siz ikiniz vallahi dolandırıcısınız.
1: Haşa!
2: Hadi
1: ruh,
2: dedim
1: vallahi,
2: size!
1: Vallahi,
2: yallah! Yallah! Ruh!
3: Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellüme hususunda şu malı merak ediyorum be abi. Araplar bu kadar çok parayla ne alacaklardı acaba?
4: Sana ne oğlum? Sen paraların üstüne oturup yan gel keyfine bak.
3: Bana kalırsa şu lokantaya gidip Nizamettin'i görmeliyiz. Bakarsın işin ucunda kıyak bir avanta var.
4: Yahut da yağlı bir kazık.
3: Ne abi, korkuyor musun?
4: Benim adım Deli Veli. Ulan ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
5: Şöyle buyurun.
6: Onlar galiba.
5: Ne emredersiniz?
4: Şu güzel yemekler var.
5: Var efendim, ne isterseniz var. Stroganoff, file mignon, chateaubriand, schnitzel...
4: Bırak şimdi palavra!
3: Döner var?
5: Var efendim.
3: Sen bana iki porsiyon pişkin pilav üstü yap bakalım.
5: Emredersiniz.
4: Bana da kuru fasulye ama bol kepşe. Beraber pilav ve hoşaf. Bir beş de kuru soğan.
5: Emredersiniz.
7: Burası pek tekin bir yere benzemiyor.
2: Haklısın abi, tetikli olmalıyız. Bir numara olursa hemen silaha davran.
3: Ne? Ne oluyor lan?
5: Affedersiniz, affedersiniz. Patladı.
2: Eğer canını seviyorsan sakın bir daha patlatma. Huylanıyorum lan!
5: Emir edersiniz.
4: Yoksa zımbalarım ha!
6: Helal olsun, makineleri ne biçim çektiler? Hiç şüphem yok, bunlar Seyyid Abdullah'ın adamları. Yüzüğü görmeden inanmam.

0: Artık tadını kaçırdın.
1: Kıskanmaya hakkın yok. Ben hiç kimseye bağlı olmayan özgür bir kadınım. Seninle sadece arkadaşız. Sevgilim değilsin.
2: Selamlarım.
3: Ehlem ve sehlem. Ehlem ve sehlem.
2: Ben Nizamettin Ceylani.
3: Ben Habil. Ben de Kabil.
2: Müşerref oldum.
3: Biz de memnun ve mahsur. Mes'ud ve mesrur.
2: Acaba Seyit Abdullah'ı tanır mısınız?
3: Nasıl tanımaz?
2: Seyit Hazretleri nasıllar?
3: Çok iyi maşallah.
4: Var size şuk şuk selam.
2: Aleyküm selam. Mektubunda geleceğinizi yazıyordu. Sizi bekliyorduk. İstanbul'da kaldığınız müddetçe bizim şeref misafirimizsiniz.
3: El teşekkürül minnettar.
2: Otelde yerleriniz ayrıldı. Arzu ederseniz şimdilik istirahat buyurun, akşama bol bol eğleniriz.
3: El minnettarül teşekkürül vel kebir.

0: Nasıl arkadaşlar, beğendiniz mi burayı?
1: Evet, fevkalade.
0: Aliyyülala! Mümtaz misafirlerimizin şerefine!
2: Şerefe!

0: yakın doğuda en ekstra malı ben satarım. Size vereceğim malın eşi emsali yoktur.
1: Maşallah, maşallah.
0: Benden çok memnun kalacaksınız.
1: İnşallah, inşallah. Çaktım dalgayı, bunlar Arabistan'a karı sevk ediyorlar. Dön önüne, uyandırma k***ları.
0: Oo, buyurun hanımlar, buyurun oturun şöyle. Beyler yabancımız değil.
1: Demedim mi, satış başladı.
0: Hanım kızlarımızı nasıl buldunuz?
1: Maşallah, maşallah, çok güzel. Aman ya Rabbi, şuk güzel.
0: Siz eğlenmenize bakın, yarın tekrar görüşürüz. Olmaz
1: münasip.
0: Mı?
1: Şuk münasip.
0: O halde şimdilik müsaadenizle.
1: El selamet.
2: Selamet ve selam.
1: Raks beraber.
3: Memnuniyetle.
1: Hadi.
3: Merhaba güzelim, adım Okşan.
1: Ben de Kabil kulunuzdu. Canım benim.
3: Şekerim, biraz sokulsana.
1: Bende utanmak var.
3: Sen çok hoş bir adamsın.
1: Sen de çok hoş bir kadınsın anam.
3: Beğendin mi beni?
1: Beğenmesem, jiklet gibi yapışır mıyım hiç?
3: Söylesene, nasılım ben?
1: Fırından yeni çıkmış has ekmek gibisin yavrum.
3: Ya.
1: Aç karnına ne güzel yenirsin.
3: Öyleyse ye bitir beni, hadi.
1: Helal olsun abicim, yengemin dişini mi çekiyorsun? He?
4: Hayır evladım, bademciklerini alıyorum.
1: Ah abicim ah, bana verirsin talkımı, kendin yutarsın salkımı ha?

0: Demek bavulu kaybettiniz. Yüzük de içindeydi, öyle mi?
1: Bavul mafiş, mafiş vallahi.
2: Bana da mı numara he? Başka keriz bulamadınız mı yutturacak?
3: Destur ya Habib Nizamettin.
0: Özür dilerim.

0: tasarım. Buyurun oturun. Malımız hazırdır. Arzu ettiğiniz anda teslime hazırım. Numune görmek ister misiniz?
1: Dün gece siz gösterdi bize iki adet numuneyi, şahane!
2: Hakikaten çok güzel hanımlarım! Var elinizde başka mallar!
0: Dostlarım, şu anda bahis konusu olan o biçim mallar değil... ...Seyit Abdullah Hazretlerinin siparişidir. Bu siparişi çok büyük güçlüklere katlanarak nihayet temin etmiş bulunuyoruz. İşte numune!
1: Ben tercih dün geceki mal.
2: Ya vallahi lazım ben de.
0: Yani malı satın almayacak mısınız?
1: Ne talep?
2: La vallahi.
0: Çok ucuza vereceğim. Kilosu 70.000 lira.
1: Bedava verecek gene nafile.
2: Yok efendi, biz kat'i kararı bu malı almayız.
0: Alsanız da sağ olun, almasanız da. Seyit Abdullah bizim veli nimetimizdir. Siz de şeref misafirimizsiniz. Buyurun salonumuza. Bir iki kadeh içki içelim, buyurun.
3: Hadisat aleyhu fecaat! Gazab-ı kader, ekber-i keder! Biz talimat harfiyen riayet! harfiyen tatbikat, yok bizde kabahat!
4: Bavul mafiş!
3: Mafiş vallahi!
4: Yüzük mafiş!
3: Mafiş vallahi!
5: Müthiş, müthiş, çok müthiş! Acilen Mahmud Halbuni müracaat, Nizami Ceylani müracaat, kulluğun izahat!
4: Vaki müracaat, vaki talimat!
3: Velakin yok bize itibar!
4: Var da yak, var tokat!
3: Yetiş ya Sayit, kalmadı takat!
5: Siz otelde istirahat, ilk teyyarıyla geliyor Sayit Abdullah!
0: Gözünüzü dört açın, ellerindeki parayı kumar masasında bıraktırmanız lazım.
6: Merak etme patron.
7: Soyup soğana çeviririz fellahları.

0: sana kemiklerim.
1: Bunlar benim adamlar!
2: Ya ötekiler?
1: Onlar sahtekar, hırsız ve dolandırıcı! Gitti benim paralar!
2: Ne? Sahtekar, dolandırıcı mı? Senin para gitti, bizim kelle gider bu yolda! Perişan olduk Seyit Abdullah!
1: Lazımdı çok göz açmak! Var sizde biraz da kabahat!
2: Sağlamdı herifler! Bir de yüzünü görünce hiç huylanmadım!
1: Ben şok huylanmak! Uçtu gitti 2 milyon! Önce tahkikat ve takibat, sonra da intikam! Müthiş intikam, müthiş intikam!
2: Kelle koltukta ya Seyit! Yakalayınca zımbalarım herifleri! Şakası yok!
1: Yo Nizamettin! Önce benim para, sonra onların cesetleri! Paramı almadan onlara dokundurtmam! Hadi eyvallah!

0: Hemen dağılıp bastırın onları. Biz satıcısı olduğumuzu ihbar ederlerse hepimiz ipte sallanırız. Bu gece ikisinin de ölmesi lazım.
1: 2 milyonumu kaptırdınız! Ay. Bütün planlarımı alt üst ettiniz! Eblahül azim! Ahmakum kerim! Bela ceza! Kulun bela! İnşallah!
2: Merhamet ya Seydi! Merhamet!
3: Merhamet efendim!
2: Ayaklarım bu Hüseyin!
1: Mafiş para! Mafiş merhamet!
4: Ya gözüm seyiriyor be abi.
5: Sağ mı sol mu?
4: Sağ.
5: Hayırdır inşallah? Bize misafir var galiba.

0: Burnuma kan kokusu geliyor.
1: Aa, bak bu hayra alamet değil.
0: Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar.
1: Boş ver be abicim. Kısmette ne varsa kaşıkta o çıkar.
0: Haklısın. Allah rahatlık versin.
1: Sana da abicim.

0: Abiciğim. Abiciğim. Neredesin be abi? Cennette mi yoksa cehennemde mi ha? Bizim gibi adamın cennette ne işi var oğlum? Cehenneme gidiyordum ama yarı yolda vazgeçip geriye döndüm.
1: İyi ki bileti gidiş dönüş almışız abi.
0: Yaralı filan diyorsun ya.
1: Yo, maşallah turp gibiyim. Bu yanasını. Şuraya bak be abi.
0: Herifler az kalsın bizi kalbura çevireceklermiş.
2: Tamam patron, herifleri temizledik.
3: Aferin çocuklar, iyi bir iş başardınız.
4: Sana canımız feda patron.
3: Sağ olun. Hepiniz görüleceksiniz.

0: Doldur anam, doldur. Oh, oh! Mis gibi kokuyor. Anamın kuru fasulyesinin üstüne yemek yoktur ha. Ellerine sağlık anacığım, sağ
1: ol. Afiyet olsun oğlum. Yesene oğlum.

0: İştahım yok anacığım.
1: Allah Allah, nesi var bunun?
2: Aşık baba, aşık!
1: Ha be!
3: Aşık mı, kime?
2: Ayşe'ye!
1: Kim bu Ayşe?
3: Ailemize layık bir kız mı?
0: Ah anacığım, görseniz siz de çok seversiniz. Öyle iyi yürekli bir kız ki.
1: Bunda üzülecek, sıkılacak ne var oğlum?
3: Gider Allah'ın izni, peygamberin kavliyle oğlumuza isteriz ha?
0: Ah yaşa anacığım!
3: Ne
2: Köfte ora bakın! Eşek davası çözümlenince nasıl da iştah açıldı?
3: Doğrusu oğlumdur diye söylemiyorum. Fakat alim, eşi emsali bulunmaz bir pırlantadır benim evladım.
1: Ya!
4: Allah bağışlasın efendim.
1: Bu zamanda böyle ev erkekleri nerede hanımefendi, nerede? Oğlum içki içmez, sigara içmez, kumar bilmez, hayatında huvardalık yapmamıştır.
4: Maşallah, Allah bozmasın efendim.
1: Asaleti aileden geliyor hanımefendi, ailemizden.
4: Tabii efendim.
3: Oh. Kahve nasıl olmuş bey?
1: Fevkalade. Hanım kızımın kahvesi fevkalade!
3: Mütasip bir aile olduğumuz için!
1: Ya! Oh oh!
3: Çocuklarımızı çok kapalı büyüttü!
1: Ya!
3: Ali'nin bir tek kusuru vardır, biraz mahcup bir delikanlıdır!
1: Ya!

0: İçeriz.
1: Acele etme, içme. Bu mutlu günün şerefine içelim.
2: İçelim abi. Kardeşin artık bu yollardan geçmeyecek.
0: Seyahate mi çıkıyorsun Ali?
1: Öyle sayılır. Bizim çapkının başını bağlıyoruz. Ya. Yuva kuracak.
0: Ne kadar iyi. İnsanın içi bir tuhaf oluyor.
2: Olmasın yengecim. Yakında biri senin de desti izdivacına talip olacak. Ya.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba. Ya buyurun.
2: Buyurun oturun şöyle.
5: Ben Seyyid Abdullah. Söyleyin bakalım. Müjde ya Seyyid. Tahkikat muvaffak, tahkikat muvaffak, düşman muassere.
6: Maşallah hacı, aferin sana. Aman dikkat, adamlar zapturapt, ben şimdi harekat.
2: Baksana abi, şu mendebir Arap deminden beri bizi dikizliyor.
1: Gidip hemen ifadesini alayım.
2: Sen bırak abi. Okşan yengemiz bakar icabını onun.
7: Ha, oldu.

0: Hoş geldin ya Seyit.
1: Neredeler?
0: Dışarıda.
1: Yürün.
2: Buyurun ya Seyit.
1: Hani düşman nerede?
2: Düşman mı? İşte, işte düşman, işte orada.
1: Kımıldamayın melunlar! Yanlış, bunlar düşman değil.
3: Dostuz biz cicim. Oturmaz mısın hayatım? Arkadaşlarına da iki dil bel çağıralım, hoşça vakit geçirelim.
1: Çağır yavrum.
0: Muvaffak ver.
3: Huriye! Cevriye! Gelsenize ayol!
1: Aman ya Rabbi!
0: Maşallah! Maşallah!
2: Aman ne güzel şeyler!
4: Merhabalar!
0: Ne tatlı şey ya Rabbi!
5: Ay kekelin hacı sululuktan hoşlanmam!
2: Yavri!
0: Aman ne âlâ!
5: Burnunu seveyim!

0: Alo el ala.
1: Bir buse ey maşuka. Bir buse ya habib.
2: Bir buse ya handan.
3: Bir buse candan.
2: Geliyorum seni. Sizden rica etsem, acaba şu bıçak çıkartır mısınız?
4: Çıkardım.
2: Çok teşekkür, size müteşekkir ya valet.
4: Öyle mi? Al sana teşekkür.
2: Al.
5: Seni gösteririm ben şimdi.

0: Beyler, Orta Doğu'nun en büyük kaçakçılık şebekesiyle Yakın Doğu'nun en hızlı gangster çetesi samimi bir dostluk havası içinde toplanmış bulunuyor. Şu anda bu tarihi olayın heyecan ve mutluluğu içindeyiz.
1: Hayrola acı, hamile sancı.
2: Bıçak yarası, ıstırabul mabadi.
0: Dostlarım, çok büyük bir tehlike karşısındayız. Bu tehlike sizi de bizi de tehdit etmektedir. Müşterek düşmanlarımız olan Ali ile Veli'ye karşı birleşmek zorundayız.

0: Tam 20 saniye vaktim var.
1: Yegane çare halas, vahdet, tesanüt, tevlid, kuvvet, kudret ve de aşkı!

0: Sabotaj mı?
1: İhanet!
0: Galle, sen yaptın bunu!
1: Vay melun bay!
0: Sensin melun!
1: Ağlamayı yakarım!
0: Hiç şakam yoktur mühlerim!
1: Yeter be! Durun!
0: Geçin şöyle! Bizim bakayım! Hadi!
1: Hadi geç be!
2: Hizaya gel! Öldürsek de bazı!
3: Yiğit!
2: Ulan tayıncılar! Siz hiç askerlik yapmadınız mı lan? Çabuk olun çabuk! Yoksa şimdi hepinizi sırada yandan geçiririm ha! Çabuk!
0: Gel! Herkes silahlarını arabaya bıraksın! Ali! Sen de!

0: Beni iyi dinleyin. Şimdi aranızda bir maç yapacaksınız. Yenen yaşayacak, yenilen de ölecek.
1: Buna göre dövüşeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam abicim. At oğlum yazı turanı. Ne geldi?
2: Boş ver be abi, ne gelirse gelsin ya.
0: Orta Doğu takımı bu yana, Yakın Doğu takımı bu yana. Hadi. İyice kulak verin. Tekme, tokat, sille, çelme, yumruk, künde, kurt kapanı, sarma ve kafa göz yarma, kol bacak kırma serbest. Ancak centilmenlik dışına çıkmak yok. Tamam mı? Dikkat! Maç başlıyor. Oğlum, sen polise telefon et. Gelip bu davarları teslim alsınlar. Yalnız sakın Zula'daki paradan bahsetme.
2: Ayıp ettin abi, ben o kadar keriz miyim ya?
0: Aferin oğlum, saksıyı çalıştır.
2: O para bizim oldu artık, bizim!
0: Var mı ulan öyle avanta? Offside! Foul! Çift vuruş!
3: Ne?
0: Yap bakalım atışını!
2: İkinci!
4: Onları ben tepeleyecektim.
0: Kırmızı kart! Dışarı!

Teslim olun.

0: sizi tebrik ederim. Yalnız memlekete değil, insanlığa da büyük hizmette bulundunuz.
1: Estağfurullah komiserim.
2: Biz sadece vazifemizi yaptık.
0: Ne demek? Çok önemli bir iş başardınız. Koskoca bir kaçakçılığını meydana çıkardınız. Suçluları yakalamamıza yardımcı oldunuz. Bu kahramanlığınız zabıta tarihine geçecektir.
1: Sağ olun komiser bey. Allah ömürler versin.
0: Bilhassa parayı ele geçirmekte ve saklamakta gösterdiğiniz dehaya hayran oldum.

0: Ayağının burun içinde olduğu şeytanın bile aklına gelmezdi. Bu para sizin sayenizde hazineye irat olarak kaydedilecek.
1: Yedik mi şimdi ayvayı abi? Açlığa talim sevgili kardeşim.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografika adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kuruldu ve onun adıyla anıldı, Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen

İslam ordularının bayraktarı olan bir kişiyi atmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancaktarî'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktarih Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İznik'in ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu diğerlerine not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısar Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır. Diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbn Batuta'dan öğreniyoruz. İbn Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Kara Hanlar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i de topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. Dört kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu dört kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve absisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için absislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Absis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya

Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatus Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatus Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatus Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
2: Köyden evlatlık aldık deriz.
3: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
4: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
5: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
4: Atıver imzanı hadi.
6: Müjde, hamile.
0: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
4: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
1: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
7: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
8: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
9: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
4: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
9: Onun işini mi?
4: Evet.
9: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
4: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
10: Kınalı Yapıncak, bugün 13.30'da TV4'te.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi.

0: Kendisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action Kireç Karşıtı Çamaşır Suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
4: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
5: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
4: Üzüm.
5: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
4: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
5: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
4: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
5: Ceviz de buna çok yakışır bence.
4: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
5: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
3: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
10: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
10: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor.
3: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
10: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
3: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te TV4'te.
11: Var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abaküs. Kasa. Marul. Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
13: Bu var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık.

0: sana. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük olan yazsınız.
6: Ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız mı buraya daha?
3: Eyvah yakalandım.
7: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
8: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra Konsantre Deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli İstanbul'umuzun Üsküdar sahilindeyiz. Efendim bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ediyoruz, merhabalar.
0: Tanıyabilir miyiz?
2: Ben Aysel, bir tane oğlum var. Emekliyim. İşime başarılar dilerim.
0: Eşinizle katıldınız yarışmaya.
2: Evet, aynen öyle.
0: Hoş geldiniz Aysel Hanım, sefalar getirdiniz. O zaman rakibinize, yani eşinize doğru mikrofonu yöneltmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Tabii, ismim Fahrettin Savaş Coşkun. Ben de emekliyim eşim gibi. Bir oğlumuz var. Bugün karnesini aldı, takdir aldı, bizi gururlandırdı. İnşallah kazanırsak kazancımız da oğlumuz olacak inşallah. Ben de eşime başarılar diliyorum.
0: İnşallah diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Eşler arasında rekabet genelde olur. Ama tatlı bir rekabet olur. Aysel Hanım, sizce kim kazanır?
2: Eşim.
0: Burası rekabet.
2: Ama eşim kazanır.
0: Kendinize önce güvenin ya. Güveniyor musunuz
2: inşallah
0: kendinize?
2: İnşallah ben kazanırım ama...
0: Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: O zaman siz kazanacaksınız. İnşallah. Ben eminim. Ben sizi
2: İnşallah.
0: Tutuyorum.
2: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Peki Savaş Bey, sizce kim kazanır?
1: Hak eden kazansın.
0: Ben sizi tutuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim iyi olan kazansın diyerek ben artık sorularıma geçmeden önce ben sizin tanışma hikayenizi çok merak ediyorum. Kimden duyabilirim?
1: Çok kısa anlatayım.
0: Tabii efendim, buyurun.
1: Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık önce.
0: Kaç yıl önce?
1: 30 sene önce diyebilirim belki.
0: 30 sene önce.
1: Evet, sonrasında araya bir şey girdi, bir ayrıldık. Ve tekrar 15 sene sonra tekrar karşılaştık.
0: Kader varsa?
1: Evet, kader de varmış demek
0: gerçekten.
1: Ki.
0: Gerçekten.
1: O yüzden kaderin önüne geçilmiyor. İnşallah kaderde kazanmak da vardır. Hangimiz kazanırsak kazanalım. Önemli olan dostluk olsun, sevgi olsun.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sizlere bir ömür mutluluklar devam edelim. Devamı gelsin daha nice 30 yıllara, nice 40 yıllarınız olsun diyerek ben artık yavaştan ilk soruma geçmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazırsanız Bil Bilebilirsen'in ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Tek ses geldi.
1: Bulmaca.
0: Bulmaca doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olalım efendim. İlk sorumuzun cevabı da bu şekilde geldi. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Ama sevinmek için de, üzülmek için de çok erken. Aysel Hanım, her şey olabilir.
2: Yola devam.
0: Yola devam efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Dün cuma ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
1: Pazar.
0: Pazar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olduk. Geldik artık üçüncü sorumuza. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Aysel ablacığım, bak bu soru senin için çok önemli. Yoksa

0: Savaş abim galiba kazanacak gibi duruyor.
1: Öyle görünüyor, evet.
0: O yüzden bu soru senin için çok önemli.
1: İnşallah.
0: Sorum geliyor. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses geldi.
2: 9 Mart.
0: 9 Mart yanlış cevap.
1: 8 Mart.
0: 8 Mart doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aysel ablamıza göndermiş olduk sevgili izleyenler. Geldik artık 4. sorumuza. Yarışmanın sonunda, bu etabın sonunda sizlerle bir şey paylaşacağım. Mutlaka ekranlarımızın başından ayrılmayalım. Geliyoruz 4. sorumuza. 5 tane tam altının birleşiminden oluşan altına ne denir? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
2: Beşi bir yerde.
0: Beşi bir yerde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş abimize göndermiş olduk. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Haysel Hanım'ı alkışlarla uğurlamadan önce bir şey paylaşacağımı söylemiştim. 3. sorumuz. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır diye sormuştum. Evet. Ve siz dediniz ki 9 Mart. Ben burada eşinize centilmenlik yaptığınızı düşünüyorum.
2: Doğru, evet. Ben biliyordum 8 Mart olduğunu ama onun 8 Mart olduğunu bildiğini bildiğim için hızlıca cevap verdim.
0: Gerçekten bu büyük aşka kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Umarım mutluluğunuz daim olur diyerek Aysel Hanım'ı da maalesef alkışlarla gönderirken Savaş Bey'le birlikte efendim bizler 2. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Savaş Bey ile birlikte artık 2. etaptayız diyebiliriz efendim. Rakibinizi yani eşinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz öncelikle?
2: Neticede gene kazanan biz olacağız anladığım kadarıyla. Yani eşim de olsa biz neticede ben aileyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bir kaybedenin olmadığını düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz görelim.
0: Bakalım efendim. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyinlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Tabii unutmayalım ki bilmecelerimiz de yine bu etabımızda olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun 10 saniyelik bir cevaplama süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Toplamda 3 sorumuz var efendim bu etabımızda. Hazır mısınız efendim?
2: Hazırım, başlayalım.
0: O zaman ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Bir bilmecemiz geliyor. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında ve yüzer sanki bu hayvan.
2: Kuyruğu var at değil.
0: Evet süremiz geçiyor. Kanadı var kuş değil.
2: Balık.
0: Balık doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Savaş Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim 2. sorumuza. 2. sorumuz bir şarkı sözü. Umarım bildiğiniz yerlerden gelir diyelim.
2: İnşallah.
0: Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen.
2: Sevda.
0: Sevda doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım. Geldik 2. sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. 2. sorumuzun ödülünü de kazandık efendim artık. 3. ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Altın yere düşmekle nokta nokta olmaz. Süremiz başladı bu arada.
2: Sonu olmaz da bitiyor doğru mu?
0: Evet olmaz ama süremiz geçiyor. Hızlı cevap almam gerekiyor sizden.
2: Maalesef.
0: Doldu. Altın yere düşmekle pul olmaz demişler. Aslında dilinizin ucunda olduğuna eminim.
2: Evet mutlaka duymuşumdur ama o an için gerçekten aklıma gelmedi.
0: Olsun. Sağlık olsun. Keyifli bir yarış bulduk.
2: Çok
0: güzel bir anı
2: yarışma,
0: bıraktık
2: evet.
0: Bence. Evet. Ne düşünüyorsunuz?
2: Evet ben de çok mutlu oldum. Gerçekten hani evden seyrettiğimiz zaman yarışma programlarını ekran karşısında olmak çok farklı bir şey. Ama çok güzel bir heyecan. Yani herkese tavsiye ediyorum.
0: Herkesin bir gün yaşaması
2: çok
0: gereken
2: güzel
0: bir heyecan.
2: Evet evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben hemen bu etapta kazandığınız ödülü size teslim etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tanıyabilir miyiz seni?
2: Adım Selin. Bol'dan geliyorum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın Selin?
2: 20 yaşındayım.
0: Okuyor musun?
2: Okuyorum. Bolu'da üniversite okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
2: Biyoloji okuyorum.
0: Bu kadar mı?
2: Evet.
0: İstanbul'a geldin.
2: Evet.
0: Tek başına mı geldin?
2: Aynen. Erkek arkadaşım için geldim.
0: Erkek arkadaşın için geldin. Ooo, güzel bir rekabet olacak bugün sevgili izleyenler. Bu kadar mı Selin?
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. O zaman erkek arkadaşını yani rakibine geçiyorum. Efendim sizi tanıyalım.
1: Osman ben de 21 yaşındayım. Karadeniz Ereğli'den geliyorum. İstanbul'da okuyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim arkadaşlar. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve o yarışmacım para kazanmaya başlayacak diyelim. Selin, sence kim kazanır?
2: Bence güzel, ben kazanırım.
0: Güzel bir rekabet. Sen kazanırsın.
2: Evet.
0: Şansı bence var öyle. Mı? Osman'ın şansı var mı?
2: O da yapabilir ya.
0: Yapabilir mi?
2: Var mı şansı? Bilgisi var onun da. İnanıyorum.
0: Evet, şans dileyelim o zaman Osman'a.
2: Aynen.
0: Ben seni tutuyorum Selin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Geçelim Osman'a. Osman, sence kim kazanır?
1: Yani bence ben kazanırım. Çünkü genel kültürüme birazcık güveniyorum. Umarım kaybetmem.
0: Şans diliyor musun?
1: Bol şans diliyorum.
0: Ben seni tutuyorum Osman.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Her yer her yerde sözünü genellikle kimden duyarız? Çift ses geldi, çift ses.
2: Anne. Selin.
0: Anneden duyarız. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selin'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Selin, sanırım annen sana her yerde çok söylüyor. Çünkü çok dağınık mısındır?
2: Evet, biraz dağınığım. O yüzden söylüyor.
0: Sürekli söylüyor. Peki Osman?
1: Yani ben de çok dağınığım maalesef ama...
0: Duyar mıyız annelerden?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Odanı topla.
0: Annelerin klişe sözleridir.
1: Evet, evet.
0: Ama eksik olmasınlar diyelim.
1: Evet,
0: evet. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Yayık ayran.
0: Yayık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu an puan tablomuzda. Geliyorum üçüncü sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceğin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Şerbet verilir genelde.
0: Şerbet verilir. Peki ne şerbeti verilir?
1: Üzüm. Üzüm şerbeti olabilir mi?
0: Yanlış cevap, geçtim.
2: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selin'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. Şu anlık puan tablomuz 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Tabii şerbet geldi.
2: Evet.
0: Yapıştırdın cevabı.
2: Evet.
0: Söylediğin şeylerde rakibe kopya vermemek çok önemli Osman.
1: Doğru.
0: Gelelim 4. sorumuza efendim. Güzel bir sorumuz geliyor. 2-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Gemi yapılan yere ne ad verilir?
1: Liman.
0: Tek ses geldi. Liman. Yanlış cevap. Gemi yapılan yere.
2: Bilmiyorum ben.
0: Geçiyorum.
2: Geç.
1: Tersane.
0: Efendim?
1: Tersane.
0: Tersane. Doğru cevabı kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz, eşitliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. İkinci etaba geçecek yarışmacım. Bu soru da belli olacak. Birinizden biri mağlup olurken, birinizden biri de galip olacak bu etapta diyelim. Sorum geliyor, güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan, ilk butona basan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Harran Üniversitesi hangi ilimizdedir? Evet, henüz butonlara basan olmadı.
1: Urfa.
0: Efendim?
1: Urfa olabilir
0: mi? Urfa?
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olalım.
1: Neyse, tamam söylemeyeceğim.
0: Söyle söyle, içinde kalmasın.
1: Ya parmağınla kapatmıştın, göremedim.
0: Kopya mı çekecekti?
1: Çekecektim.
0: Çekersin yoksa arkadaşlarımız yakalasaydı rakibi kazanırdı. Diskalifiye olurdun.
1: Okey oldu o zaman. Parmağınla iyi kapattın değil.
0: İyi bakalım. İyi olan mı kazandı? Kopya çekmeye çalışan mı kazandı? Şu an bilemiyorum ama diğer sorularda çekmediğini düşünüyorum. Çünkü ekip arkadaşlarımız zaten o konuda çok hassas davranıyorlar. Selin, seni tanımak çok güzeldi. Bizlere bir şeyler söyler misin?
2: Teşekkür ediyorum. Rakibime başarılar diliyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Bizler Osman'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Osman kız arkadaşını yani rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Osman neler söylemek istersin?
1: Yani mutluyum ama kaybeden yok. Sonuçta beraberiz. O yüzden bir problem görmüyorum. Umarım parayı da kazanırsak beraber yiyeceğiz.
0: Hadi bakalım, sen planları yapmışsın Osman. Kısaca ben yarışmaya dönmek istiyorum. Bu etapımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Tamamlamamız gereken sorularımız olacak efendim. Şarkı sözlerimiz var, atasözlerimiz var ve bilmecelerimiz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlayabiliriz.
1: Ben hazırım, başlayabiliriz.
0: O zaman ilk sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece efendim. Sorumuz geliyor. Ne kanı var ne canı, 5 tanedir parmağı. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Genelde... Deniz yıldızı.
0: Yok yok, değişti. Daha böyle giyilebilen bir şeydir bu.
1: Eldiven.
0: Eldiven. Süremizin son saniyelerinde geldi. Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Ve Osman ilk sorumuzun ödülünü de eldivenle kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Şarkılarla aram çok iyidir. Sürekli söylerim her boşlukta. Umarım...
0: O zaman bu şarkıyı senden duyarız diye düşünüyorum.
1: Sıkıntı.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bu kız beni görmeli, bana nokta nokta örmeli, muradına ermeli artık. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Bu kız beni görmeli, bana örmeli.
1: Kazak olabilir mi?
0: Efendim?
1: Kazak.
0: Kazak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk ve kazakla da ödülümüzü bu etap, bu sorunun ödülünü kazanmış oldu ve bu şarkıyı. Kocaman alkışlarla bence Osman'dan duyabilir sevgili izleyenler. Buyur Osman.
1: Şarkıyı tam bilmiyorum ki ama.
0: Nasıldı? Bir hatırladığın kadarıyla söyle bizlere.
1: Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli.
0: Bu kadar.
1: Devamını bilmiyorum gerçekten.
0: Bu kadar yeterli. Evet. Ben kocaman alkışlarımı yine Osman için göndermiş oluyorum. Sevgili izleyenler, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenin takdirinde üçüncü etabın anahtarı sende olmuş olacak. Sorum geliyor. İstediğini söyleyen nokta nokta işitir. Bu bir deyim. Atasözü gibi. Bu bir atasözü.
1: İstemediğini işitebilir.
0: İstemediğini işitir. Doğru cevap. 3'te 3 yaptık. Düşünün, bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü artık Osman kazanmış oldu. Ben hızlıca senin ödülünü almak istiyorum arkadaşımdan. Şöyle alalım. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen Osman, bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam.
0: Devam.
1: Durmak yok, devam.
0: O zaman efendim bizden üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Osman.
1: Evet.
0: İki etabı da çok güzel geçti. Çok güzel ilerliyorsun. Neyi
1: Fena
0: seviyorsun?
1: Değildi. Bilmiyorum. Nasıl Umarım gidiyor? Üçüncü etabı da kazanırız. Şu ana kadar güzel ilerledik. Bakalım. Şans umarım
0: elinde
1: bizimle olur.
0: Elinde zarflar var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Spor, tarih, Yeşilçam.
1: Sporu seçmek istiyorum. Evet.
0: Peki o zaman. Spor zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Osman'ı neler bekliyor efendim ve bu etapta Osman bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin veya telefonla birilerini arayarak yardım alabilirsin. Diyelim tek bir soru için geçerli bu joker hakkın. Hazırsan ilk soruna başlamak istiyorum.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Sorum geliyor. 2016 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke hangisi?
1: 2016 joker hakkımı kullanabilirim.
0: İlk sorudan mı?
1: Evet.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: Bilmediğim yerden geldi. Şuradaki hanımefendiye sorabiliriz.
0: Evet, tamam. Soralım. Rakibine sormak istiyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Evet, hoş geldin tekrardan.
2: Hoş buldum.
0: Yarışmayı kaybetmiş olsan da erkek arkadaşına yardımcı oluyorsun.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabın?
2: Var. Brezilya demek istiyorum.
0: Brezilya demek istiyorsun.
2: Evet.
0: Emin misin peki?
2: Eminim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, Brezilya cevabı geldi. Brezilya cevabını kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Yok, benim içimden de Brezilya geçiyordu bu arada. Onu söyleyecektim. Onu da söyleyince içim rahatladı. Kesin doğrudur diye düşünüyorum.
0: Peki,
1: eminim.
0: Eminsin. Brezilya cevabı geldi. Brezilya acaba doğru cevap mı? Joker hakkımızda. Bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Doğru cevap.

0: alkışlarımızı Osman'a göndermiş. Alalım Joker hakkımız maalesef bu sorudan itibaren kalmamış oldu Osman. Kaldı iki
1: biraz
0: sorumuz.
1: Biraz kötü oldu.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir?
2: Pota,
0: eminim. Pota, eminsin. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir diye sorduk. Pota cevabı geldi. Eğer pota doğru cevapsa bir sonraki soruya geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Osman bu soruyla bize veda etmiş olacak sevgili izleyenler. Pota doğru cevap mı?
1: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap panya olacaktı.
1: Panya. Yani bilemezdim zaten, şu an öğrendim.
0: Olsun. Evet. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana iade etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman
1: dileğiyle. Teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Osman?
1: Teşekkür ederim yarışma için. Güzel oldu, yine eğlenceli oldu.
0: Aman kaçmasın.
1: Evet, eğlenceli oldu. Sevindim yani bu yarışmaya katıldığıma. Teşekkür ederim sizlere.
0: Seni gördüğümde çok sevindik. Hoşça kal, kendine dikkat et.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Adım Fırat. Vanlıyım.
0: Vanlısın.
1: 18 yaşındayım.
0: İstanbul'da yaşıyorsun.
1: Tabii İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ne işe uğraşıyorsun?
1: Belediye çalışanıyım.
0: Personelsin.
1: Aynen, personeli.
0: Bu kadar mı?
1: Her zamanki gibi aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ne diyebilirim? Bu kadar.
0: Nasıl senaryo yaşıyorsun?
1: Yani aynı senaryo. Yani yaşadığımız şeyler aynı şeyler yani demek istedim.
0: Ha, hep aynı şeyler. Aynı hayatın şeyler. Çok uzun ilerliyor ama daha 18 yaşıyorsun Fırat. Daha önünde çok uzun yıllar var inşallah. Rakibini tanıyor musun?
1: Tanıyorum.
0: Nereden tanıyorsun?
1: Arkadaşım, sınıf arkadaşım.
0: Sınıf arkadaşım.
1: Evet.
0: Haydi bakalım.
1: Ona bol şanslar diliyorum.
0: Hadi geçeceğim şimdi rakibine. Bakalım iyi olan kazanacak.
1: Tabii.
0: Geçiyorum rakibe. Efendim seni tanıyalım.
2: Muhammed Kör ben. Amasya Üniversitesi grafik tasarım mezunuyum. Belediyede çalışıyorum ben de. Bu şekilde 28 yaşındayım. Erzurumluyum ben de.
0: Biriniz 18, biriniz 28. Aranızda 10 yaş var ama arkadaşlık yapıyorsunuz ama aranızda hiç 10 yaş yokmuş gibi sanki yani. Ben anlayamadım. Nasıl 10 yaş var aranızda?
2: Heyecandan öyle söyledi galiba.
0: Sen 28 yaşında mısın? Yani bir insan heyecandan yaşını 10 yaş nasıl küçültebiliyor sevgili izleyen. Peki. Muhammed hoş geldin, sefalar getirdin
2: hoş bulduk,
0: diyelim.
2: Teşekkürler.
0: Şimdi şu andan itibaren arkadaşlar rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren. Yarış başında birlikte bir üst etaba geçeceğim. Fırat, sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen kazanırsın. Rakibe bol şans dilemiyorsun değil mi?
1: Dilemiyorum.
0: Dilemiyoruz. Çok güzel. En sevdiğim yarışmacı tipi sevgili izleyenler. Geçelim rakibe, bakalım rakip neler söylüyor.
2: Ben hiç şansı yok diyorum.
0: Hiç şansı yok.
2: Tabii ki de.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili izleyenler ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesinin sızladığı söylenir. Tek ses geldi Muhammed.
2: Burnunun direği.
0: Burnunun direği direkt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sevgili izleyenler Muhammed'e göndermiş. Olduk 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gördüğüm üzere rakibi de onu alkışlıyordu.
1: Evet.
0: Güzel bir rekabet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Tebrik ederim.
0: Tebrik ediyoruz şu anda. Geldik ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Keçi yavrusuna ne adı verilir?
2: Kuzu mu olacak?
0: Kuzu. Yanlış cevap. Geçtik rakibe.
1: Ben de kuzu diyebiliyordum ama düşünüyorum.
0: Fırat çıkar sanki senden bu cevap. Van'da vardır belki sizin ya.
1: Van'da hiç yaşamadığımdan dolayı.
0: Aile belki aileden, dededen.
1: Oğlak mı?
0: Oğlak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fırat'a göndermiş olduk. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda geliyorum üçüncü soruma. 16 plaka kodu hangi ilimize aittir? Tek ses geldi.
2: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Muhammed'e gelsin. 2-1 olduk. Şu anda çok güzel bir rekabet görüyoruz ekranları başında. İzleyen seyircilerimize de söylemiş olalım. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir? Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir?
2: Dalgıç.
0: Dalgıç. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e gönderdik.

0: 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Fırat
1: alkışlarla aramıza veda etmek zorunda kaldı. Neler söylemek istersin?
2: Burada seyircilerimize çok teşekkür ederim bizi izlediğinden dolayı. Bol şans diliyorum arkadaşıma.
1: Bol şans diliyorsun arkadaşına. Güzel bir iddiam vardı. Ama olsun, sağlık olsun, dostluk kazansın diyelim.
2: Aynen.
1: Efendim bizler Muhammed'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed'le birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Fırat'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Muhammed, neler söylemek istersin, neler hissediyorsun?
3: Biraz heyecanlıyım. İlk defa bir yarışmaya katıldım. İnşallah bir sonraki etaba geçeceğiz.
1: İnşallah diyelim. Artık ikinci etaptasın. Bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Bu etapımızda bilmecelerimiz, atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etabımızın sorularında. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Tekrardan hatırlatalım. Sevgili izleyenler, Muhammed hazırsan ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum.
3: Tamam.
1: Hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Hazır mısın?
3: Hazırım.
1: Daha güçlü.
3: Hazırım.
1: Peki, sorum geliyor. Ramazan gelir sokaklarda dolaşır, insanları onunla sahura kaldırırım.
3: Sahura kaldırırım.
1: Evet, sahura kim gelir kaldırır seni? Seni sahura kim kaldırır?
3: Davulcu.
1: Davulcu değil, neyle kaldırır ama?
3: Davulla.
1: Davul, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Muhammed bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. El yarası geçer, nokta nokta geçmez.
3: Gönül yarası.
1: Değiştir, değiştir. Süren başladı, geçiyor.
3: Kalp yarası.
1: Değiştir, değiştir, değiştir.
3: Kalp yarası.
1: Süremiz kısıtlanıyor. Son. Sürem. Doldu. Çok kolaydı. El yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız.
3: İlk defa diyorum bu sözü, ondan dolayı.
1: Artık bu sözü hiçbir zaman unutmazsın Muhammed diyelim. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü sana hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
3: Teşekkür ederim, çok
1: kendine
3: sağ olun.
1: Kendine dikkat et, hoşça kal Muhammed.
3: Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı, onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Pelin Eken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir

firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin bir parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım.

0: okulları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene, masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda, RORO kısmında, sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluk'tan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: O zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürdük.

dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizin kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Şöyle söyleyeyim benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak

Şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: garantile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: İki saattir sesleniyorum.
8: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
9: Köyden evlatlık aldık deriz.
10: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
9: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
11: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
9: Atıver imzanı hadi.
12: Müjde, hamile.
7: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
9: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
13: Bağırtmayın şu kanyana zırıltısını, demedim mi size?
14: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
15: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
16: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
9: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
16: Onun işini mi?
9: Evet.
16: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen... Leyla'sın.
9: Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
17: Kınalı Yapıncak, bugün 13.30'da TV4'te.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
20: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
21: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
20: Üzüm.
21: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
20: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
21: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
20: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
21: Ceviz de buna çok yakışır bence.
20: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
21: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
12: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
5: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
5: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
4: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
5: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
4: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
7: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
6: Anlattım ya yavrum, 17 sene evvel...
5: Yeter!
7: Sen nesin ki oğlun ne olacak dedin?
5: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
6: Derhal bulunacak.
8: Polis, kapıyı açın.
9: Yok, hırsız girmedi. Bu 30 gün sürecek bir oyun olacak.
10: 30 günlük beylik. İkinize de mutluluklar dilerim.
9: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim.
10: Babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
5: Hırsız polislikle oynamadık. Nikahlar mı kıyılmadı?
7: Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
11: Evcilik oyunu birazdan TV4'te.
12: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: babacığım, günün en yakışıklı erkeği sensin.
1: Sen de dünyanın en güzel kızısın yavrum.
2: Bir peri kadar güzelsin. Her zaman, her dakika başka bir güzelsin. İstiyorum ki bugün hiç bitmesin.
3: Hepimizle oynuyorsun. Bana bir ümit ver. Ömrümün sonuna kadar bekleyeyim seni.
4: Selamün aleyküm.
0: Kimsiniz siz, kimi arıyorsunuz?
4: Mümtaz Bey biladerimi arıyorum.
0: Bugün kızının doğum günü, eğlencesi var. Yarın yazıhaneden arayın.
4: İyi, tam gününde gelmişim demek. Nerede Nazlı, nerede Mümtaz? Hadi ben onların yanına otur.
1: Sanayi vekaletinin istediği raporları dün gönderdim. Bugünlerde de Ankara'ya gidecek ki vekil beyle bizzat görüşeceğim.
4: Mümtaz Bey biladerim, sevgili kardeşim.
1: Kıcığım, canım kardeşim. Olacak şey değil Rıfkı. Seni buralarda görmek ne saadet.
4: Duydum ki Nazlı'mızın seneyi devriyesiymiş.
1: Ya.
4: Hani takvime tarih düşecek bu kadar denk gelmezdi.
1: İyi yaptın.
4: Hadi, yarasın.
1: Yarasın.
4: Allah nazardan esirgesin, pek güzelleşmiş. Adnan görünce apışıp kalacak benim gibi.
1: Öyle ya, sormayı unuttum. Oğlumuz nasıl, ne durumda?
4: Ölmek gibi olmasın ama... Arslan gibi maşallah. Mühendis çıktı, staj yaptı İngiltere'nin Londra'sında. Şimcik'te tüm arazinin başında.
1: Oo, hala.
4: Sebebi ziyaretimi anladın değil mi biladerim Mümtaz? Sözümüz kavlimiz vardı çocuklarımız için.
1: Sözümüz söz Rıfkıcığım.
4: Bana kalırsa tam vaktidir. Baş gözünü verelim şunları. Beşik kertmesi olduklarını biliyor mu kızın?
1: Söylerim şimdi. Ben kızımı oğluna verdim gitti Rıfkıcığım. Nazlı! Yavrum! Bir dakika gelir misin lütfen? Gel yavrum, gel! Gel bak seni kiminle tanıştıracağım. Adana'dan Rıfkı Bey amcan. 16-17 senedir görüşmemiştik. Öp bakalım elini.
4: Pek memnun oldum. Tarifsiz sevindim.
0: Nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Böyle nadir bir gecede sıhhat ve afiyetler dilerim. Size layık bir şey değil ama...
0: Ne zahmet ettiniz?
1: Otur kızım.
4: Zahmet mi olurmuş? Neyin varsa seninle oğlumundur.
0: Anlamadım.
1: Anlatayım kızım. O yıllarda biz Adana'dayken arazilerimiz yan yanıydı. Kardeşten yakındık birbirimize. Sen kundaktayken Rıfkı'nın oğlu Adnan da 3-4 yaşlarındaydı. O havalinin deyimiyle beşik kertmesi yaptık.
0: Nasıl bir şeymiş o?
4: Nişanladık yani.
0: Kimle kimi?
1: Senden Adnan'ı.
0: Demek ben şimdi o Adnan'la nişanlanmış oldum öyle mi?
1: Evet öyle.
4: Tez günde cemiyetinizi yaparak tamamına erdireceğiz hayırlısıyla.
0: Olacak şey mi bu?
4: Oldu bitti bile.
0: Böyle şakalardan hiç hoşlanmam. Babam iyi bilir huyumu.
1: Otur lütfen. İyi dinle beni.
0: Sen ki medeni, uygar bir insansın. Beni hem de bana sormadan nasıl evlendirmeye kalkışırsın?
1: Anlattım ya yavrum. 17 sene evvel...
0: Yeter! Dinleyemem artık bu masalı.
4: Böyle evlenmeler çoktur bizde. Töremizde vardır. Seni de biricik gelinim olarak bağrıma basmak...
0: Şu haline bak. Kılığına, kıyafetine bak. Konuşmana, diksiyonuna bak. Sen nesin ki, oğlun ne olsun? Al bu yüzüğü de, oğlunla evlenecek o budala kıza hediye edersin.

0: Affet Rıfkı. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Üzme canını, senin bir günahın yok. Zamane böyle. Suç bizlerde. Bizler eskidik, bizler geri kaldık.
0: Yoo, sana verdiğim sözden dönecek değilim. Göreceksin bak.
1: Nazlı kızımızı yola getiremezsin, nafile uğraşma.
0: Ben namuslu, şerefli bir insanım. Bugüne kadar verdiğim her sözü tuttum. Ölünceye kadar da tutacağım.
2: Bana ait bir konuda kararı ben veririm.
0: Dur! Benim dediğim olacak. Beraberce Adana'ya gideceğiz, Rıfkı'dan da oğlundan da özür dileyeceğiz. Evleneceksin.
2: Bu gece sana ne oldu anlamıyorum baba.
0: Anlamazsın tabii. Bugüne kadar bir dediğini iki etmedim. Şımarttıkça şımarttım, şımarttıkça şımarttım. Ama bitti artık.
2: Anlaşıldı baba, bu gece anlaşamayacağız seninle.
0: Gel buraya. Lafım bitmedi. Sana ömrümde ilk defa emrediyorum. Adnan'la evleneceksin.
2: Ölsem evlenmeyeceğim. Seni de affetmeyeceğim. Çünkü sen sarhoşsun baba. İlk defa vurdun bana.
0: Sonuncusu da olmayacak. Kızını dövmeyen dizini dövermiş. Yarın sabah ilk uçakla Adana'ya gitme de gör bak o zaman.
3: Dün geceki olaydan sonra bir arada yaşamamıza hiçbir imkan, hiçbir olanak yok. Beni sakın arama. Arasan da bulamayacaksın. Kendi hayatımı yaşamak üzere bay bay.

0: derhal bulunacak. Her yer aranacak. İcap eden her şey yapılacak.
1: Baştır efendim.
0: Bütün arkadaşlarına telefon edin. Gazetelere resimli ilan. Polise haber verin. Arayın, tarayın, göğü yeri birbirine katın ve kızımı bulmadan gelmeyin kardeşim.
2: Yapma diyorum sana! Çocuğum hasta oldu mu sana?
3: Sayende vücudun su yüzü görüyor.
2: Sayende vücudun su yüzü görüyormuş, değil mi? Bak, bana bak, yapma diyorum. O hortumu elinden alır, sonra ne yapacağımı bilirsin, değil mi? Gördün mü?
3: Yapma, üşüteceğim!
2: Sen üşüteceksin de biz üşüteceğiz, değil mi?
4: Allah kahretsin, kazık kadar herifler, bebekler gibi oynamaya utanmıyor musun ha?
2: Haklı, geldi! Amcamız geldi!
5: Hoş geldin beyim!
6: Hoş geldin beyim!
7: Hoş geldik!
4: Hoş geldin ağabey! Hoş geldin!
6: Adnan niyelerde?
4: Sabah erkenden araziye çıkmıştı. Hah, dönüyor işte!

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum.
0: İnşallah kötü haberle dönmüşsündür.
1: Kötü haberlerle döndüm. Babası erkek adam, benim gibi, sözü söz. Ve lakin kızı senin gibi, aynı soysunuz. Evlenmem ben öyle bilmediğim etmediğim adamla diye öttü durdu.
0: Aferin kıza, gözüme girdi. Kaldı mı bu devirde artık beşik kerti?
1: Şöyle senin gibi makul konuşsa neyse ney. Canım yanmaz ama çok gücüme gitti.
0: Ne oldu? Ne yaptı ki?
1: Fakir gördü beni, alay etti. Şu haline bak, kılığına, kıyafetine bak. Sen nesin ki oğlum ne olacak dedi.
2: Kendisi neymiş ki sana bulaşmak ne haddine?
1: Hediye olaraktan yüzük almıştım, onu da yüzüme çaldı, çekti gitti dans etmeye, kepinmeye.
2: Ay şimdi bayılırım, nankör şımarık, öyle gelin istemem ben.
3: Sopayla kovalarım billahi. Hem seni hem de Adnan'ı tahkir ederek kendini bir matah zanneden onağını şekerini bir güzel dövecek ve...
1: Sussana lan sen, cinim tepemde zatı.
0: Öfkelenme baba. En baştan tekrar anlat. Sana neler yaptığını, neler söylediğini teker teker bilmek istiyorum.

0: Hiçbir haber yok mu? Bir ipucu da mı bulamadınız komiser bey?
1: Aramaya devam ediyoruz. Katli olarak tespit ettiğimiz bir husus var. Yurt dışına çıkmamış.
2: Buyurun efendim.
3: Polis. Bu genç kız otelinize mi kalıyor?
2: Hayır efendim. Dikkatli bakın. Baktım efendim. Burada böyle birisi yok.
3: Gelebilir. Kalmak isteyebilir. Dikkatli olun.
2: Başın efendim.
3: Tekrar uğrayacağız.
4: Good morning.
2: Good morning.
5: Geliyor musun abla? Hemen gidiyoruz ha. Hemen gidiyoruz, körfez durur. Evet beyler. Are you coming?

0: This coach, bu sahiller are the most beautiful coasts of Turkey. En güzel yerlerdir memleketimin.
1: Yes, I like them. Ben çok beğendim.
0: The far distance are more beautiful. Uzaklar çok daha güzeldir.
1: How did you learn? Nereden öğrendiniz siz İngilizce?
0: Sizin gibi turistlerden.
1: Wonderful, bravo.
0: Thank you, miss. Nedir isminiz?
1: Oh, Diana.
0: Diana? Çok güzel isim.
1: Aptal herif, ne biçim denizcisin sen?
0: Affedersiniz, ters bir dalga yedim.
1: Çek çıkar beni buradan! Çabuk ol be!
0: Korkmayın, verin elinizi, ha!
1: Sersemin birisin sen! Gözlüğüm gitti, periğim de mahvoldu!
0: Öderim gözlüğünüzü, üzülme!
1: Çek sahile! Geriye döneceğim, budala!
0: Şu ufacık kazanın bir faydası oldu size, mükemmel Türkçe konuşmaya başladınız! Perukayı da kafanızdan hiç çıkaramıyorsunuz!
1: İlgilendirmez, çabuk dönelim!
0: Baş üstüne mi isteyeni?
2: Oh, başım! Nedir o?
3: Bir buz torbası daha hazırladım.
2: Ah, iyi ettin!
3: Biraz da kendi canınıza acıyın beyefendi. Her yanınızdan alevler çıkıyor.
2: Bir elime geçirirsem... o zaman asıl Nazlı yanacak Marmara çırası gibi. Oo.

0: Kim o?
1: Sus, sesini çıkarma ne olur. Yardım et bana.
2: Açın kapıyı. Polis, kapıyı açın.
1: Yalvarırım, ele verme beni. Çok müşkül durumdayım. İnanın vaziyetim çok kötü.
0: Gir mutfağa saklan. Who are you? Siz kimsiniz?
3: Lütfen kapıyı açın.
2: Open the door.
3: Kapıyı açın.
4: Özür dilerim matmazel, rahatsız ettik. Bir hırsız kovaladık. Acaba sizin odanıza girmiş olabilir mi?
0: Hırsız? Benim odada? Yok, hırsız girmedi.
4: Birisinin parasını çalarken kıstırdık. Ama kaçtı elimizden.
3: Elbet bulucuyuz. İyi geceler. Hı hı.

0: Siz olmasanız mahvolmuştum. Minnettarım. Bu iyiliğinizi unutmayacağım.
1: Bir hırsızın elini tutamam ben.
0: Öyleyse niçin kurtardınız?
1: Kendimi düşündüğüm için. Şimdi de sen beni kurtaracaksın.
0: Neden kurtaracağım, kimden?
1: Babamdan.
0: Babandan mı?
1: Bu fikir birden geldi aklıma. Müthiş bir şey, mükemmel. Dediklerimi yapmazsan polisi çağırır, hemen teslim ederim seni.
0: Söyleyin, nedir?
1: Benle evleneceksin.
0: Benim gibi çulsuz, meteliksiz, üstelik mesleği de hırsızlık olan bir adamla mı evleneceksin?
1: Evet, bu 30 gün sürecek bir oyun olacak. Tam 30 gün sonra boşanacağız.
0: 30 günlük beylik beyliktir. Yaşadık desene. Sen de fena kız sayılmazsın hani. Zahmete değersin.
1: Yok, yağma yok. Gerçekten kocam olacak değilsin. Ayrı odalarda yatacağız. Elin elime bile değmeyecek.
0: Anlamadım. Ben böyle evcilik oyunlarında yokum.
1: Mecbursun. Polisi unutma. Hem para da veririm sana.
0: Ha? Ha, o zaman işler değişir tabii. Ne kadar?
1: 50.000 lira.
0: Peşin peşin mi?
1: Taksit taksit.
0: Öyle olsun. Ama ilk takside hemen peşin isterim.

0: Şu andan itibaren karı kocasınız. İkinize de mutluluklar dilerim. Birbirinizi incitmeden daima saygı ve sevgiyle yaşamanızı, kurduğunuz yuvada ömür boyu daima sağlık ve esenlik dilerim.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bir ömür boyu diyor. 30 günden ne haber?
3: Adnan! Adnan!

0: yetişemedik mi, bitti mi be?
1: Sahiden yetişemedik be.
0: Tebrik ederim, mesut olun inşallah.
2: Sonsuz saadetler. Adnan büyük ikramiyedir, kıymetini bil.
3: Kimsiniz siz? Kim bunlar?
2: Tebrikler.
0: Ben halasıyım. Bunlar da yeğenlerim. Hep bakayım elimi kız. Hiç beğenmedim ama ne yapalım, kısmet böyleymiş. Nikahta keramet vardır derler Adnan'ım. Belki ileride seversin.
3: Size fikrinizi soran olmadı.
0: Aa, yok! Çenebazlığa gelemem ben. Bana cevap vermek kimin haddine? Bugüne bugün, ipek böceği, kına çiçeği, yalnız mürvet derler bana. Mürvet yerim adamı!
4: Dur hala, dur ya.
5: İdare et reisimizdir. Mesleği hepimize o öğretmiştir. Birinci sınıf arakçı ve de tırnakçıdır. Nereyi soyacaksak planları o yapar. Cevat kasa açar. Nami de jileti basıp cüzdanı çarpar.
6: Müjde beyim, müjdeler olsun!
7: Küçük hanımdan telgraf var.
8: Sevgili babişko, Yıldırım nikahıyla evlendim. Kocam da ben de seni çok çok öperiz, yakında döneceğiz. Dön bakalım Nazlı Hanım, dön bakalım nankör köpek. Bak neler yapacağım, sana da kocan olacak o av köpeğine de kan kusturmazsan bana da mümtaz demesinler.
5: Sen olmasan hapisteydim şimdi. Tekrar tekrar sağ ol.
3: Konuşmana dikkat et. Sen değil, siz diyeceksin. Fazla samimi oldun.
5: Olmaz. Yeni evli, çok karı koca değil miyiz? Resmi olduk mu, resmi konuştuk mu durum çakılır.
3: Babamın yanında, başkalarının yanında tamam. Fakat şimdi gereği yok. İki yabancıyız.
5: Dilimi şimdiden alıştırmazsam açık verir. Teklerim sevgilim.
3: Hey, kendine gel. Bir daha bu lafı işitmeyeyim.
5: Peki hayatım.
3: İnat mı yapıyorsun? Beni deli mi edeceksin, sersem?
5: Yoo, ağzını bozma. Madem ki evcilik oynuyoruz, sen de haddini bileceksin.
3: Balık elle yenmez! Bardak oradan tutulmaz! Balık böyle yenir. Bardağı böyle tutup içeceksin. Gördün değil mi?
5: Bugüne kadar görmemiştim. Görsem de sıkıntılı herifimdir ben. Hokkabaz gibi uğraşamam.
3: Ne yapıyorsun?
5: Mantar kırıntısı düşmüş, onu çıkarıyorum.
3: Bırak şunu! Etrafına bak, rezil oluyorum burada.
5: Burası hiç sarmadı beni. Keşke bizim Rafet'in oraya gitseydik. Bol acılı fasulye, midye, tava, cacık, ateş gibi servis. Üstelik adam başına 20 kağıda çıkardık.
3: Dur, ne yapıyorsun?
5: Ne oldu gene? İkide bir yüreğimi ağzıma getirme, dişime kılçık kırmış, onu çıkarıyorum.
3: Kürdan var, kürdan!
5: Amma alengirli işler! Ha parmak ha kürdan, ne fark eder?
3: Of, yandım, çok uğraştıracaksın beni.
5: Yani... Daha başka kaideler, merasimler de mi var? Bitmedi mi?
3: Ben masaya yaklaşınca sandalyeyi yavaş ve kibar bir hareketle çekeceksin.
5: Olur.
3: Ancak ben oturduktan sonra karşıma geçip oturacaksın.

0: yavaş tut elimi, ne o öyle ağaç silker gibi. Tekrar.
1: Nasılsınız hanımefendi?
0: Teşekkür ederim Adnan Bey. Ne yapıyorsun?
1: Öpüp başıma koyuyorum. Bizde de adet böyledir.
0: Bizde yaşlı hanımların bile eli başa götürür.

0: Yapamayacağım.
1: Biraz daha, ayakların ritm düzenine girmeye başlamıştı.
0: Tango yeter bana. Bu yeni modalar başladı mı bir bahane bulur otururum.
1: Olmaz, şüphelenirler.
0: Şüphelendikleri dans olsun. Dua et de başka açık vermeyelim.
1: Çek elini, saygılı ol. Son defa tembih ediyorum. Yalnız kendsiz diyeceksin, terbiyeli konuşacak, terbiyeli davranacaksın.
0: 50.000'e çekilmez bu sıkıntı. Sahte çek yazsan, imza taklit etsen, cüzdan yürütsen daha kolay.
1: Uff, uyuşmun! Mesleğini de buldum. Armatörsün.
2: Nasıl bir iş bu?
1: Balıkçılık kesiminde yatırım yapmışsın. Teknelerin var. Kısacası balık ihraç ediyorsun.
2: Şimdiye kadar alıkların sayesinde geçiniyordum. Sıra balıklara geldi demek.

0: Vay vay vay vay. Yarım milyon lira verirler bu eşyalara. Hani damadı olmasaydın bu evin... ...gece gizlice girer...
1: O mesleği unut dedim sana.
0: Ha?
1: Beni öldürecek misin?
0: Yok asla. Fakat şu gümüşler, şu vitrindeki antikalar, şu halılar içimi gıcıkladı. Daha da neler vardır kim bilir.
2: Odanızı dünden temizledik, buyurun istirahat edin.
1: Babam nerede? Şirkette mi, fabrikada mı?
3: Buradayım, burada. Sizleri bekliyordum dört gözle.
1: Babişkocuğum, çok özledim seni.
3: Yazıklar olsun sana. Dünyada aklıma her şey gelirdi de... ...öz kızımın bana bunu yapacağını düşünemezdim.
1: Boş ver. Unutalım, her şey bitti. Yeni bir hayata başladım ben. Kocam Adnan Bey.
0: Sizi tanıdığım için şeref duydum.
3: Bense azap, utanç duyuyorum. Nazlı'yı başka bir adamla, Rıfkı'nın oğlu Adnan'la evlendirecektim. Yazık oldu.
0: Bir hata ettik. İzninizi almadan evlendik, öpeyim.
3: Hadi hadi.
1: Al şunları, uykum geldi, yatacağım.
0: Önce şu para meselesini halledelim.
1: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatı. Anlaşmamızda hakir görülmek, küfür yemek yoktu.
1: Babam benden başka herkese haşindir.
0: Bana ne? Ben herkes değilim. 10.000 lira isterim.
1: Gecenin bu saatinde mi?
0: Para ödemenin saati olmaz.
1: Yarın veririm.
0: Bak, vermeyecek olursanız şu avizeyi... tuvaleti, bir de şu halıyı yürütürüm, ödeşiriz.
1: Utanmaz alçak herif, fırsat düşkünü, adil hırsız!
0: İyi geceler karıcığım.
1: Terbiyesiz herif!

0: Beyefendi yok mu? Bu odada yatmadı mı?
1: Yattı da... Şeye gitti canım.
0: Anlayamadım hanımefendi.
1: Şeye gitti dedim ya işte.
2: Banyonun yolunu şaşırdım karıcığım.
1: Tam karşıki kapı demiştim ya sevgilim.
2: Yanlış anladım herhalde bir tanem.
0: Günaydın beyefendi.
2: Günaydın. Kahvaltıyı balkonda yapacağız. Biraz daha uyuyacağız, değil mi tatlım?

0: Emredersiniz efendim.
1: Çek ayağını, çek diyorum!
2: Ayakların ateş, benimkiler buz gibi! Hadi ısıt biraz, ısıt, yapma zifeni!

0: sinirlenme sevgilim. Sen bir an evvel çeki hazırlamaya bak.
1: Bir kokteyl parti vermeye, kocan olacak adamı dostlarımıza tanıtmaya mecburuz.
0: Aha, çok güzel. Dostlarınızla tanışacağıma sevindim.
1: Benim istediğim adamla evlenseydin, telini duvağını sürüyerek gelin olsaydın, muhteşem bir düğün yapacaktım sana.
0: Önemli olan anlaşmak, sevişmek, mutlu olmak değil mi?
1: Sen sus! Fikrini soran olmadı. Alo! Ben Mümtaz, evet!
2: Hayırlı günler beyefendi! Toftaş şirketine bir çek gönderecektik.
1: Kaç paralık bir çek? 450.000 lira mı? 450.000 lira, ha? Olur, olur. Şimdi yazarım. Yolla memurlardan birini vereyim.
0: Kimse zahmet etmesin buraya kadar. Çeki ben götüreyim.
3: Yok, istemem, ne münasebet!
0: Peki ama niye bağırıyorsun sevgilim?
3: Pardon, senin yorulmanı istemedim şekerim.
1: Kesin oynaşmayı! Ben babayım, kayınpederim! Önümde böyle mayalaşmak istemem!
4: Tanıyan var mıymış damadı? Kimin nesiymiş?
5: Ne asalet, ne para, ne şöhret! Kimsesizmiş! Baksana etrafına! Erkeğin ailesinden kimse var mı?
6: Peki ne iş yapıyormuş?
3: Nazlı'ya kocalıktan başka mesleği yok.
6: Zavallı Mümtaz bey, açsın bakalım keserin de ağzını!
7: Çelimsiz, çirkin, bastı bacağın biriymiş herif!
3: Ay gelseler artık! Şu bostan korkuluğunu görsek de işletsek, eğlensek biraz!
8: Tanışırken erkeklerin elini sıkacaksın, kadınların da elini öpeceksin. Başına koymak yok! Fazla da gevezelik etme, görgüsüz kültürsüz olduğunu anlamasınlar.
0: Önce paramı isterim.
8: Ne parası?
0: Manevi hakaret tazminatın.
8: Paranın zamanı mı şimdi, aşağıda bekliyorlar.
0: Parayı almadan adımımı atmam. Aşağı yalnız inersin.
8: Kaçmıyorum ya! Sabah alırsın.
0: Aklımda duracağını cebimde dursun.
8: Şimdi yangın var diye bağıracağım, ne aşağılık adamsın be!
0: Böyle hakaret edersen 10.000 lira daha alırım. Bağırma öyle, gülümse biraz, sakin ol.
8: Aman!
0: Yüksek sosyeteye rezil etme beni.
8: Allah seni kahretsin.
9: Güzel ama hikaye.
8: Dur! Beni bekle! Dur diyorum! Dursana bir! Yapacaklarını biliyorsun, göreyim seni.
0: Biliyorum, merak etme, göreceksin.
8: Bu mutlu günüme katıldığınız için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Size eşimi tanıtmak istiyorum, kocam Adnan. İşte en yakın, en saygın dostlarımız.
0: Sizleri tanıdığıma çok sevindim. Gelişinizle mutlu ettiniz bizleri. Nasılsınız efendim?
10: Teşekkür ederim.

0: İlk dansı biz yapmalıyız sevgilim.
1: Çok ustaydın, zariftin. Sanki doğup büyüme bizlerden biri gibiydin.
0: O kadar görgü dersini eşeğe versen adam olurdu. Gülümse biraz, etrafı seyret. En az 2 milyon var.
1: Ne 2 milyon?
0: Mücevherlere bak, şu kadınları bir soysam kuyumcu dükkanı gibi.
1: Başlama gene, çıldırma.
0: Şunlara bak, ışıl ışıl. Gözünü kamaştırıyor insanın. Nasıl çıldırmam, 5 dakikada milyoner olur insan.
1: Şimdi gırtlağını sıkarım senin.
0: Neşemi kaçırıyorsun.

0: Başkasıyla dans edeceğim. Bu dansı bana lütfeder misiniz hanımefendi?
1: Memnuniyetle.

0: Mutluluklar bir tanem.
1: Ben de kutlarım.
0: Sağ olun. Çok şaşırdım. Bayıldım kocana. Değil mi Sibel?
1: Ya. Hiç böylesini beklemiyorduk. Müthiş bir adam seçmişsin.
2: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Kocan ne iş yapar?
0: Armatör.
1: Çok güzel.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Benimle bir şey içmez misiniz?
2: Çok sevinirim. Buyurun.
3: Ay yine mi geç kaldı?
4: Kimsiniz?
3: Damat değil, akrabalarındanız.
4: Bekleyin, haber vereyim.
3: Şekerim, ben de molos sende. Oğlumuz demede sulan mı gireceğiz yani, kokona?

0: insan karşılamaz mahlasını. Ah bak kimler geldi. Ah benim canım evladım yavrum. Gel bakayım koş bana.
1: Hoş geldin halacığım.
2: Hoş bulduk canım. İnsan kapıya bizim için bir adam dikmez mi köpoğlusu?
1: Doğru halacığım, haklısın. Kusura bakma, heyecandan unutuvermişim.
2: Bir dahaki düğüne unutma. Nerede gelinim, gelinim nerede ha?
3: Hoş geldiniz.
2: Öpsene kız. Evlilikte hemencik yarıyı vermiş.
4: Nikahta kedi gibiydin, güzelleşmişsin.
5: Keramet nikahta değil, Adnan'ımızda.
2: Adnan, sakın çocuk yapma ha!
6: Kimdir hanımefendi?
3: Adnan'ın halası, öbürleri de kardeş çocukları.
2: Bu yakışıklı pehlivan, eski topraktan civan gibi beydik.
3: Babam.
2: Maşallah, tam tipim.
6: Nasılsınız hanımefendi?
2: Teşekkür ederim beyefendi, çok iyiyim. Tabii sizi tanıdığım için.
4: Bizler de çok iyiyiz.
7: Ömrünüze duacıyız efendim.
6: Çok sevimli, çok candan çocuk.
2: Vallahi sen delisin ayol.
6: Aman efendim, rica ederim. Bu iltifatınızla bendenizi mesrur ettiniz. Büfeye buyurmaz mısınız?
2: Önce evi gezelim. Adnan'ım nasıl bir yerde oturuyor ben bilmeliyim.
1: Buyur halacığım, göstereyim.
3: Yok, hayır. Sen misafirlerin yanında kal sevgilim. Ben gezdiririm.
2: Müsaadenizle. Salon da pek güzelmiş doğrusu.
4: İki kamyon doldursak iki sene çalışmadan yer yatardı.
7: Yo, olamaz. Yengemizin hatırı var.
4: Öyle ya.
2: Yatak odanız burası mı?
3: Burası ve içerisi.
2: Güneş görüyor mu bari?
4: Perde açmazlar ki güneş görsün. Burası yatak odası.
8: Sus lan, terbiyesiz.
3: Kendinize gelin. Yeter be. Yangın var diye bağıracağım şimdi.
2: Bağır kızım, cümleye asabiyene iyi gelir.
4: Fakat en faydalısı geğirmektir.
5: Şu saate bak be, harika.
2: Şşş, bırak onu. Ha? Bugün yeminliyiz.
4: Öyle ya.
5: Ye oğlum, Cevat ye.
4: Abi şundan al, şundan.
5: Alıyorum, alıyorum.
2: İnsan bu köşkte pek nesil olur. Ama yalnız yaşarsa da kahrolur.
6: Hem de nasıl, hiç sormayın.
2: Muhabbet kuşları gibi çifter çifter yaşamalı.
6: Nerede o günler, nerede?
2: Seni eski kulağı kesik. Dünden hazırsın değil mi?
6: Bir kadeh bir şey almaz mısın?
2: Nasıl isterseniz.

Adnan'ımla gelinimin şerefine. Bit tabii sizlerin de. Ay! Bu gece şıkırdatmayacağım da ne zaman oynayacağım be? Söylesene güzelim, ne zaman ha, ne zaman? Hadi be abi, Cevak hadi bakalım.

0: içtiğim. Ömrümde böyle parti göremem bir daha.
1: Ben de.
2: Al götür şu halanı.
3: Kolaysa sen götür. Bravo.
2: Yo, öyle bedava sinir yok Mümtaz Bey. Geç karşıma bakayım. Hadi yavrum.
4: Geçelim be.
2: Ay yaşa be. Oh lan bak. Ay koçum benim.

0: Ölüyordum. Yüreğime iniyordu. Bir daha gelecek olurlarsa kovacağım. Haberin olsun.
1: O zaman başına gelecekleri sen düşün.
0: Bu işe bulaşmaz olaydım.
1: En doğru lafı söyledin. Ben mi istedim bu evliliği? Beni sen mecbur ettin. Mürvet ablaya da, çok sevgili arkadaşlarıma da güler yüz göstereceksin. 26 gün daha sabredeceksin.
0: Sen sabır mı bırakırsın insanda? Ağzın sussa ellerin oynuyor. Hırsız herif.
1: Bir şey mi çaldın? Tam iş tutuyordum, öyle bir baktın ki vazgeçtim.
0: Salon tepeme yıkılıyordu, bayılacaktım az daha.
1: O senin ödlekliğin, ben o kadar acemi miyim? Çaldığımı belli eder mi? Bak, bunda seni göğsünden yürüttüm. Ruhun duydu mu?
0: Allah kahretsin seni! Git zıbar! Mürvet da söyle, babamı rahat bıraksın. Yoksa yapmadığım rezaleti bırakmam.
1: Oo, kendine gel, iftira etme kadına.
0: Ne iftirası? Babama telefon numarasını verdi, ahlaksız. Gir.
2: Meyve sularınızı getirdim.
0: İyi ettin. Hangisinden içersin sevgilim? Kayısı mı, vişne mi, şeftali mi?
1: Sen bilirsin biricik meleğim.
2: Başka bir emriniz?
0: Hayır, mersi.
2: Hayırlı geceler.
0: Sana da Osman efendi.

0: Çek arabanı! Odandan dışarı!
1: Sinirlenme sevgilim! Renkli rüyalar! En güzel uykular senin olsun!
0: Nereye gidiyorsun?
1: Dolaşacağım! Birkaç kadeh bir şeyler içeceğim bir yerlerde.
0: Gitmeyeceksin o...
1: He? Bakayım.
0: Esin denen... Ona da yapacağımı biliyorum. Bütün gün kırıştırdınız.
1: Böyle küfürler sana hiç yakışmıyor. Geç kalıyorum.
0: Gitmeyeceksin! Sen kim oluyorsun da beni boynuzlatmaya kalkıyorsun, serseri!
1: Gene başlamayalım. Başlangıçta böyle istemiştin. Siz diye konuşacağız. Ayrı odalarda yatacağız. Kimse kimseye karışmayacak.
0: İnsanın kocası ne olursa olsun biraz ciddi hareket eder. Karısının şerefini, gururunu düşünür.
1: Gerçekten karım olsan düşünürdüm.
0: Para sayıyorum sana. Benden sonra istediğin namussuzluğu, hırsızlığı, zamparalığı yap. Ama gidene kadar benim emrimdesin.
1: Para para diye ikide bir başıma kakıp durma. Bedava vermiyorsun o parayı. Bileğimin hakkıyla, alnımın teriyle kazanıyorum parayı. Hoşça kal bebek!

0: Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
16: Bırak onu, not alırım onları. Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
15: Şofer!
17: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
18: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
19: İsteriz! İsteriz!
20: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
21: Dalga geçme, Azize için.
17: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
18: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
15: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
20: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
21: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
22: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
15: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
23: Kara gözlüm bugün 16.15'te TV4'te.
0: Fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm

0: yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: İzlerim.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Sen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
12: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
12: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
4: Yaşamın devamlılığı için...

0: sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te TV4'te.

Rengil gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
4: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
3: O zaman

0: filtre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Öfkesinden ağladı nihayet. Gitmeyeyim diye yapmadığını bırakmadı. Şu anda Esin denen samimi arkadaşıyla baş başa biliyor
1: beni. Biraz fazlaca üzmüyor musun ha?
0: Az bile yapıyorum. İlk defa Anya'yı Konya'yı öğreniyorum.
2: Bizleri de ikide bir karşısında görünce aklı başından gidiyor.
0: Aslında iyi kız ama babası, parası, etrafı fena şımartmışlar.
1: Allah için güzel kız. Ha? Sen ne dersin Cevat?
2: Ya hele sizin o partinizde peri gibiydi.
0: Dikkat etmedim.

0: Canım gel birazcık da insan yalnız yaşamamalı dememiş miydin?
1: Ama sen de uzakta
2: ya. Madem ki dönüyorum, hiçbir şey eksik olmamalı.
3: Ha? Bu geceki şenlik hepsinden baskın olacak.
4: Ne yazık ki bizler göremeyeceğiz.
0: Güzelliğine danışım.
1: Oh canım. Canım benim, suhatine yavrum. Çekil canım, ayıp ya.
0: Yaklaş bana. Başını ruhuma yasla.
1: Ay canım. Bakalım, sarıl bana. Canım benim.
0: Mürüvvet.
1: Canım.
0: Biricik nanoşum.
1: Söyle yavrum.
5: Ne bu halin? Aşk olsun baba.
1: Ne işi var yani? Misler gibi biraz hafifçe içkili.
0: Öyle ya, tabii.
5: Senden önce hiç böyle şeyler yapmazdı. Bir daha görecek olursan...
1: Çocuk mu be Mümtaz Bey, koskoca adam! Biraz eğlenmiş, 40 yılda bir değişmiş, ne olmuş yani?
0: Ne olmuş yani?
5: Olmaz olsun böyle eğlence!
1: Artık sana esir olmayacak, öyle değil mi Mümtaz?
0: Sen nasıl istersen onu...
5: Ayıptır! Babamı kendine benzetemezsin!
1: Bana bak, gelin melin dinlemem, bozarım senin fiyakanı, bozma kafamı yani!
5: Sizlerden her şey umulur!
0: Barış Bey'in, beni sen soysan yatırın onu.

0: kadın senin odana girerse ben giderim bu evden.
1: Nereye gidermişsin?
2: Bir dakika. Seni bağışladım ama Mümtaz'ımın hatırı için yani. Mümtaz'ın hatırı için o kadar. Hadi yürü.
1: Nanaşım gitti.
0: Hey! Nereye gidiyorsun baba? Dur!
1: Nanaşıma!
0: Şimdi yat uyu hemen. Sabah konuşalım babacığım. Hadi.
1: Ne varmış konuşacak? Yani biraz içtim diye mi? Ya
0: içeceksin tabii. Ama kendi muhitinde. Sana yakışır bir şekilde içeceksin. Mürvet gibi basit, görgüsüz bir kadınla değil. Anlaşıldı değil mi?
1: Mürvet.
0: Senin...
1: Mürvet.
0: Yat, yat uyu. Neredeydin bu saate kadar?
3: Eğrinin köründe. Bilmiyor musun kimin
0: olduğunu? Kes sesini, utanmaz herif.
3: Ay, bana kimse karışamaz.
0: Bağırma, babam uyanırsa rezil olurum.
3: Baban mı? Yatmamış bile, yatmamış ki uyansın.
1: Bana dırdır edeceğine, kocana bak. Kocanın hakkından gel. Kocanı yola getirince.
3: Ya.
1: Bu saate kadar neredeydin ha? Sor bakalım.
4: İyi akşamlar muhterem peder.
1: Eyvallah damat.
4: Demek ki ikimiz de dağıttık bu gece.
0: Yürü odana, dağıtmayı yukarıda göreceksin sen.
4: Cart kaba kağıt.
1: Ah Mürvet. Ah.
4: Madam, dear, dear,
1: oh yeah.

0: Bu ne?
1: Ha? Hangisi?
0: Bu leke.
1: Ha? Ha, ruj. Gömleğimi çıkaracak vaktim olmadı.
0: Rezil, adi, ahlaksız!
1: Ne? Doğru söyledik diye mi? Sormasaydın.
0: Başka kadınlarla düşüp kalkamazsın. Parçalarım seni! Parçalarım!
1: Terbiyeli ol biraz, ne demiştin? Kimse kimseye karışmayacak.
0: Bak, ahlaksız!
1: Bu gece için ceza kesiyorum sana. 25.000 lira!
0: Ahlaksız herif!

0: Telefon efendim. Babanızı istiyor. İlle uyandır diye tutturdu.
1: Kim?
0: O kadın. Mürvet mi ne?
2: Alo! Tontunum sen misin? Günaydınlar hayatım!
1: Ben Nazlı. Dün gece de söylemiştim. Babamı rahat bırakmazsan canını okuyacağım senin. Ne yüzsüz şeysin be!
2: Yavaş gel! Yüzsüz diye sana derler. Adnan'ı yalvara yakara parayla kendine koca yaptın. Biz ağzımızı açtık mı ha? Beni zıvadan çıkarma maydanozsuz salata!
1: Bir dakika, beni dinleyin lütfen!
2: Ah! Şöyle yavaşla! Mayna et de konuşalım!
1: Babamı bir daha arama! Ne kadar istersen, kaç para istersen vereyim!
2: Ha, bak bu olur işte! Para dedim mi dayanamam! Ben hesabımı yapayım, gene seni ararım!
1: Teşekkür ederim, telefonunu bekleyeceğim!
2: İşte bu kadar! Dünyanın kaç bucak olduğunu anladı! Adnan'ımın intikamını da katre katre aldık!
3: Kızcağıza içim parçalanmaya başladı!
2: Boşver! Yakında bitiyor zaten! Hiç olmazsa burnu sürtüldü! Aklı başına geldi!
4: Ah! Hayırlısıyla bitse de Adana'mıza dönsek! Gözümde tütmeye başladı bile!
2: Ah! Ah! Mümtaz'ım da koç gibiydi ha? Vallahi!
5: Mümtaz!
3: Mümtaz!
2: Mümtaz ya!
5: Mümtaz!
6: Seni Allah gönderdi! Sakın acıyıp da yumuşak davranma! Bu kızı ancak sen adam edeceksin!
7: Madem ki emrediyorsunuz...
6: Estağfurullah, rica ediyorum! Ben de gizlice arkandayım! Aman konuştuklarımız aramızda kalsın! Seni bekleyemedik, ikimiz de çok acıkmışız! Gel bakalım, geç karşıma!
1: Dışarıda yiyeceğim yemeğimi!
6: Anlamadım!
1: Davetliyim, geç bile kaldım!
7: Söyleseydin, ben de yemezdim!
1: Seni çağırmadılar, ben tek başıma gideceğim.
6: Canım olur mu hiç? Yakışık alır mı?
1: Sana anlatmadık babişkocuğum. Biz o şartla evlendik. Birbirimize karışmayacağız, hesap sormayacağız. Öyle değil mi sevgilim?
7: Ha, evet. Öyle.
1: İyi geceler.
7: Sana da.
1: Merci. Bay bay.
6: Ne demek bu? Nasıl bıraktın?
7: Söyledi işte. Anlaşmamız var. Ne yapabilirdim?
6: Bir de soruyor. Böyle adi anlaşma mı olurmuş? Koca dediğin kükrer şöyle. Ağzını açtı mı karısı kaçacak deli karar. Nazlı'nın canını okuyacak, çekip çevireceksin sanmıştım. Boşuna ümitlenmişim. Seni de muma döndürdü. Gene bildiğini okuyor. Yazıklar olsun.

0: Alo, buyurun.
1: Merak ettim nasıl vakit geçirdiğinizi. Babam iyi tavla oynar, haberin olsun.
0: Sen eğleniyorsun ya, bizleri düşünme.
1: Aa, nasıl düşünmem? Biriniz babam, öbürünüz kocamsınız.
0: Neredesin şimdi?
1: Lale kulüpte. Çocuklarla beraberim. Çılgınlar gibi eğleniyoruz. Sabah gelirim artık. Sen sütünü iç, uyu şekerim.
2: Burası bu akşam ne kadar kalabalık, evet, değil mi canım?
3: Çok mutluyum.
1: Neden?
3: Hatanı anladın, herifi şutladın, gene bana döndün.
1: Başını geri çek biraz, kolunu da gevşet. Bırak. Ben evli bir kadınım.
3: Bırak canım, artık unut şu evliliği.
4: Geldi seninki.
1: Niçin bıraktık dansı? Neden sokulmuyorsun?

0: demin bir şeyler söylüyordum.
1: Söylüyordum ama.
0: Ben de gerçeği gizlemeyeceğim artık. Seni eskiden beri çok beğenirdim.
1: Tam zamanında geldim galiba.
2: Maalesef.
0: Bak masamız orada, içki de var, git otur.
1: Hadi evde içeceğiz beraber.
0: Ev mi? O da neresi?
1: Düş önüme, ağzını da açayım deme.
0: Herkes kendi hayatını yaşayacak sevgilim. Aa, gitmeyeceğim o. Bırak beni.
3: Duymadın mı? Gitmek istemiyor.
1: Karışma. Hiç kimse de karışmasın.
4: Adnan, sakin ol lütfen. Sen de otur bizimle.
1: Hadi yürü dedim.
0: Aa, gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim.
3: Gitmeyecek.
2: Boşanacak, istemiyor seni. Aa.
1: Sabrım tükendi. Fena döverim, rezil olursunuz.
2: Bas git lan. Dövermiş.
3: Sen bir kadına hava yaparsın ancak, zibidi.
1: Gel buraya hadi. Yürü.
0: Bırak beni, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim diyorum.
1: Gitmeyecekmiş.
0: Ne yapacağım?

0: Tekrar söylüyorum, beni boynuzlatamazsın. Şu anda nikahlı karımsın, anlıyor musun?
1: Bağırma, sağır değilim.
0: Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında kurtulacaksın. O zaman ne yaparsan yap. Ama benim adımı taşıdığın müddetçe bir falsonu yakaladın mı, gırtlağını sıkıveririm senin.
1: Kendine gel, sersem! Babamı da, çevremi de inandırdım bu evliliğe. Boşanmak için daha ne bekliyoruz? Hemen bir avukat tut kendine. Mahkemeye başvuralım. Alo, buyurun. Evet, burada. Sizi bir hanım arıyor.
0: Buyurun efendim, ben Adnan.
2: Müjde Adnan'ım, baban geldi. Merak etmiş bizleri, duramamış Adana'da.
0: Aa, merhaba güzelim. Çok sevindirdin beni. Dün geceden beri nasılsın?
2: Aa, sen deli misin oğlum? Ben Mürvet. Baban geldi diyorum. Burada, köşkte seni bekliyor.
0: Hemen geliyorum. Öperim bir tanem. Ben çıkıyorum. Belki de akşama gelmem.
1: Sen bir yere gidemezsin. Benim nikahlı kocamsın.
0: Çekil yolumdan. Ben istediğim gibi hareket etmekte serbestim.
1: Sen serbestsin, ben de serbestim.

0: Hoş geldin baba.
1: Hoş gördük oğlum. Pek özledim seni kalan.
0: Ben de seni.
1: Bunca zamandır insan bir haber vermez mi? Bir mektup yazmaz mı? Bir telefon içmez mi be?
0: Hiç vaktimiz olmadı.
1: Her şeyi anlattılar bana. Aferin. Tam bana layık bir evlatmışsın. İntikamımı fazlasıyla almışsın.
2: Hırsız polisçilik mi oynamadık? Nikahlar mı kıyılmadı? Hele partilerini bir bastık dönecek beni.
1: Mürüvvet Kalfa, kalan pek de marifetliymişsin maşallah.
2: Ohoho! 70, 80, 90, rampi, rampi, rampi, rampi. O sosyete kızını görecekti, yüreklerine indi vallahi.
1: Resmen ve de alenen nikahlı karın, öyle mi?
0: Evet baba. Çok da çapkın bir kocayım.
3: Bizden içiyor, gömleğine rujlar sürüyor, sonra da Nazlı Hanım'ı deli ediyor.
4: Bizleri de kasa hırsızı, cepçi, tırnakçı biliyor. Ödü kopuyor.
1: Tam kumpanyasınız öyle mi? Yazık olsun, kaçırmışız festivali.
0: Ha, dur baba, daha bitmedi. Boşanırken villayı da soyayım diyorum.
3: Aa, yok ben yok.
1: O kadar da biraz fazla kaçmaz mı kalan?

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Erken döndün.
1: Elbise değiştirip gideceğim.
0: Mümkünse gitme. Hı?
1: Neden?
0: Güzel güzel boşanmak istiyorum senden. Medeni iki insan gibi. Kavga, küfür, tehdit bizlere yakışmaz.
1: Pek değiştin birdenbire.
0: Düşündüm, ayıpladım kendimi. Bu mesele güzel başladı, güzel bitmeli.
1: Nasıl mesele?
0: Yemeğe çıkalım bu akşam. Bir tavernaya gidelim, eğlenelim.
1: Biz mi?
0: Arkadaşlarını da çağır. Onlarla bak, dostça ayrılmak istiyorum.

0: şerefine.
1: Aslan sütüdür bu be.
0: Ne?
1: Siz bir tutturmuşsunuz gidiyorsunuz.
0: Öyle ya.
2: Fazla hızlı gidiyorsun.
0: Boş ver, inceldiği yerden kopsun.

0: Yaşa varol! Hoppa hop! Canım olsun
1: istersen... Yavaş bağırma!
0: Aman sen de! Garson! Hey bana bak! Garson!
2: Buyurun efendim, emriniz.
0: Çalgıcılara içki götürün. Benden ne isterlerse, ha? Hadi. Doldur. Hadi ben sana söylüyorum.
3: Biraz ara versem dokunur belki.
0: Dokunursa ne olur? Sizler yanımda değil misiniz?
4: Yanındayız bir tabii.
5: Yani demek istiyoruz ki
0: tekleme Nami. Etrafına bak. Şu herifteki cüzdan akordiyon gibi.
5: Anlamadım yenge.
0: Boş versene sen. Hadi göster marifetini. Şu cüzdanı çarpıver de seyredelim. Neşemize cila olsun hadi hadi.
4: Yeri değil, doğru değil. Başka akşam yapar o işi. İçelim şimdi.
0: Olur. Hadi içelim.
1: Yavaş biraz, içecekseniz adam gibi için.
0: Ha?
1: Tadı kaçmakta, laf dinleyin yoksa hepinizi sürerim buradan.
0: Kes ulan, kimi sürüyorsun düdük?
3: Hızlı bir şey çalalım çocuklar.
6: Bana düdük diyenin...
0: Dedim ulan, adam mısın?
6: Hadi be açıl git şuradan sarhoş karı, tokadı yapıştırırım ha.
7: Kusura bakma arkadaşım, içki hali malum ya.
0: Tokat öyle atılmaz, böyle atılır, ayı!
6: Ulan parçalarım seni!
7: Ağzını bozma, halden anla dedik.
0: Bağıracak bir şey yok!
6: Yanındaki kadına sahip değilsen mentarı giy.
7: Ulan bıyıklı...
6: Yapmayın beyler, sakin olun ayıptır!
0: Yürü, taşa!
6: Ulan karım!

0: Bana da öğret de oynayalım. Başımıza bir iş daha açacak bu deli. Buranın ne zaten olduğunu unuttu galiba.
1: Düşeş, düveş, düz sağlar. Dört çar duvar hep yık verir, tamam mı?
0: Tamam. Hadi salla bakalım. Hadi durma. Bir de kumardan ceza yersin, buradan cenazemiz çıkar artık. Sus, sus diyorum, uğruma başını ye inşallah. Allah kahretsin seni. Tüh, Allah cezanı. Altı altı gelmezseniz yuh olsun ikinize de.
2: Lütfen, başımız dertte zaten.
0: Boş ver ya, öyle de battık böyle de. Yanıma çök, salla sen de.
2: Yeter Allah aşkına.
0: Bırak kolumu.
2: Ama yeter dedim.
3: Amir bey sizleri istiyor.
0: Baş üstüne, baş üstüne efendim. İki gözüm kör olsun ki, temiz yok.
4: Post bıyıklı biri vardı efendim.
5: Yengemize laf atıp saldırdı.
6: Yazıklar olsun hepinize.
7: Beyefendiye dua edin. Bütün zarar ziyanı ödedi. Sizlere de kefil oldu. Onun kefaletine rapten şimdilik serbestsiniz. Hadi bakalım. Bir daha da karşıma geleyim demeyin.
6: Teşekkür ederim komiser bey. Sen de metelik etmezmişsin. Nazlı denen deli kızımı sen çekip çevireceksin sanmıştım ama görüyorum ki o seni idare etmeye başladı.
2: Kendisinden böyle bir şey beklemediğim için gafil avlandım.
6: Neyse hadi, bundan sonra dikkat et de gafil avlanma.
2: Buyurun, ben Adnan. Evet, kocasıyım. Ne? Olamaz, yapamaz.
8: Gecikecek olursanız derhal polis çağıracağım. O zaman hırsızlık masasında bulursunuz karınızı.
2: Geliyorum, bekleyin beni.
8: Tamam mı? İstediğiniz gibi konuştum mu?
0: Mükemmeldiniz, bundan iyisi olamazdı. Geldiği zaman da aynı oyunu bekliyorum.

0: hanımın kocası siz misiniz?
1: Evet. Mutlaka bir yanlışlık olacak. Karım böyle bir hırsızlığa tenezzül edecek bir insan.
0: Maalesef tenezzül etti. Suçüstü yakaladım. Şu yüzüğü çalmaya kalktı.
1: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Sonra da yalvardı. Babasının ünlü bir iş adamı olduğunu iddia etti. Siz de milyoner bir armatör müsünüz?
1: Öyleyim, evet. Armatör.
0: Ben de sizlerin ticari itibarınızı düşünerek bir defa için affetmek istedim.
1: Sağ olun. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Hadi. Hadi kalk artık, gidelim. Hadi. Çıldırmaya başladın sen. Böyle bir hırsızlığa nasıl kalkışırsın aklım almıyor.
2: Tehlikenin heyecanını duymak istedim.
1: Ama yakalandın işte. İnsanı hapsederler. Hem de hırsızlık gibi adi bir suçtan.
2: Hırsızlığı adi bir suç mu buluyorsun? Hem de sen.
1: Bana bakma. Ben senin gibi asil, namuslu falan değilim. Hayatım kaymış bir defa.
2: Benim de kaysın, ne fark eder? He? Harika bir şeydi. Elimi yavaşça uzattım yüzeye doğru. Parmaklarım yaklaşmaya başladı. Kalbim korkudan küt küt atıyordu. Yüzük her an biraz daha yaklaşıyordu bana. Allah'ım ne müthiş bir zevkti.
1: Yo, olamaz. İnanamıyorum, aklım almıyor.
2: Düşün ki nihayet ufacık bir yüzüktü çalacağım. Daha büyük bir hırsızlık kim bilir nasıl bir zevktir. Bu gece onu da hep beraber tadacağız.
1: Bu gece mi? Ne olacak bu gece?
2: İşte köşk. Sahibi babamın çok samimi arkadaşıdır. Avrupa'da şimdi. Kimseler yok. İçindeki kristaller, gümüşler, antikalar milyon değerinde.
1: Bize ne?
2: Her şeyi planladım. Kimsenin ruhu bile duymayacak. Bizden şüphe etmek kimsenin aklına bile gelmeyecek.
1: Olamaz, yapamazsın. Ölsem bırakmam seni.
2: Ne biçim hırsızsın sen? Sevineceğine korkuyorsun.
1: Ama...
2: Arkadaşlarına haber ver. Bütün çete çalışacak bu akşam.
1: Hayır, yapmayacağız.
2: Sen ödleksen, yüreksizsen, korkuyorsan tek başıma yapacağım bu soygunu. Hiç kimse mani olamaz bana.

0: Yandık. Artık bizi kimse el kurtaramaz.
1: Elimizde kelepçeler, mahpushane sürüneceğiz artık.
2: Bu işlere girmez olaydık.

0: cevap atla vitrine. Hadi çabuk ol. Nami, sen de büfeye. Mürvet abla, sen benden gel.
1: Gelirim, tamam.
0: Yatak odasından çarşafları alacağız. Bütün çaldıklarımızı denk yapacağız. Hadi.

0: Eller yukarı!
1: Kıpırdayanı vururum!
2: Şimdi mahvolduk işte!
3: Anneciğim! Annem, annem, annem!
4: Ben bunların kurbanıyım komiser bey!
0: Ortaya çıkın! Yan yana durun! Geçin şöyle!

Adnan Bey, oyun bitti artık. Bu kadar korku yeter sizlere. İndirin ellerinizi. İndirin dedim. Bu polisler seni motelde kovalayan polisler gibidir Adnancı. Onlar gibi sahtedirler. Benim arkadaşlarımdır hepsi. Ödeştik galiba. Bunlar da hırsız mırsız değil, sadece sahtekar bir aile. Adanalı meşhur milyoner Rıfkı Bey'in oğlu, mühendis Adnan. Diğerleri de akrabaları. Şu sevimli şişman hanım da dadıları, kalfaları. Çekilin kapıdan çocuklar, yol verin gitsinler.

gereği düşünüldü. Tarafların şiddetli geçimsizlik ve ruhi anlaşmazlık iddiaları şahitlerin ifadeleriyle de ispatlandığı cihetle karı kocanın boşanma istekleri uygun görülerek

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o kim tutar seni? Express içelim.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
7: Nereye buldun bu adamı?
8: Ağaçta.
9: Neredeyim ben ya?
7: Hamsi köyünde. Bu ne çu?
9: Şeker.
7: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
8: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
7: Namusunu temizlemeden dönme.
9: Dağdan indim şehire.
10: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
9: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
7: Sen kayıncamsın. Sen ne istersen yaparım.
9: Anlaştık.
10: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
7: Ne anlatacaksın?
11: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
9: Seviyorum baba.
7: Sevseydi celurdu peşimde.
12: Güllü bugün 18'de TV4'te.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.

0: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba, ben Ela Tokyo.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
1: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
0: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
1: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
0: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
1: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
0: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: fiyatları yakala, alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temiz.

0: Müzik sponsoru.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Aprilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.

0: Gidebilir miyiz motorcu?
1: Emredersin. Dur, dur. Dinle beni.
0: Hayır, hızlı. İstemiyorum. Bırak beni. Bırak dedim. Ya, vurdum.

0: de Sıla Bilgili Tokgöz.
1: Annem Mutfakta programından sevgiler.
0: Evet, kocaman selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, yine her zaman olduğu gibi sizler için çok güzel iki tane

0: tarif seçti. Neydi bunlar Ela'cığım?
1: Çilekli semiz otu salatası.
0: Evet.
1: Bir de
0: patatesli
1: böcek.
0: Evet, bir de bir güzel böreğimiz var bugün. Çok güzel, çok sağlıklı iki tane tarifimiz var. O halde biz hemen önlüklerimizi giyelim ve tarifler için burada buluşalım.
1: Salatamıza başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, başlayalım. Bugün çok güzel bir salatamız var. Ela'cığım önce bizim için malzemelerimizi saysın bakalım, neler kullanacağız. Ne vardı?
1: Çilek.
0: Evet.
1: Ceviz. Top peynir.
0: Ve?
1: Semiz otu.
0: Evet ve semiz otu vardı. Sosu için ise onları da ben sayayım. Yapacağımız sosa nar ekşisi, zeytinyağı, susam, kekik ve tuz kullanacağız. Özellikle böyle bahar aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan semiz otunu kullanmak istedik. Bugün omega 3'ten çok zengin, çok güzel bir lif kaynağı. Çilek var. Çilek zaten C vitamin deposuydu. O yüzden bu salatayı mutlaka yapın. Gerçekten çok seveceksiniz. Farklı meyvelerle de bunu yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Ela'cığım istersen önce ben biraz çileklerimizi doğrayayım. Olur mu? Ne dersin?
1: Tamam.
0: Sen de o sırada bu kabımızın içerisine bu semiz otlarımızı doldurabilirsin. Tamam mı?
1: Hepsini mi?
0: Hepsini doldurabilirsin. Özellikle böyle hani bu tip tarifleri sevenler için gerçekten çok ferah bir öğün yerine bile geçer. İçerisinde peynir de kullandığımız için bir yandan proteini de yükseltmiş oluyoruz.
1: Hani bir tane kaşık verir misin?
0: Tabii ki verebilirim. Al bakalım.
1: Şundan da gitsin de.
0: Koyayım mı?
1: Koy.
0: Şöyle alayım ben. Çok pardon.
1: Şey döküldü.
0: Evet olsun, zaten bir şey olmaz.
1: Zaten bu ucuymuş.
0: Evet, onu alabilirim ben. Tamamdır.
1: Evet,
0: alırım sonra. Problem yok bir tane.
1: Karıştırayım mı?
0: Karıştır bakalım. Ben de bir yandan çileklerimizi doğrayayım içerisine eklemek için. Şöyle şurasını almayalım. Çilekler özellikle bu aylarda gerçekten çok kısa dönemi olan bir zaten meyve açıkçası. O yüzden bunu mutlaka deneyelim. Hazır mevsimi de geçmemişken. Bunu çağlayla yapabilirsiniz aynı mevsimde. Çağla böyle çok güzel buruk bir tat, bir ekşi tatlı, hafif güzel bir mayhoş bir tat veriyor. Onu da mutlaka deneyebilirsiniz. Böyle size alternatifler olsun. Peynirli sevenler peynirli. Tamamen salata anlamında kullanacaksanız hiç peynir kullanmaya da bilirsiniz bu arada. Ama ben en çok çileği yakıştırıyorum.
1: Ay,
0: efendim?
1: Şu.
0: O da bilmem sapı olabilir belki bir tane. Senin en sevdiğin meyvelerden bir tanesi değil mi çilek Ela?
1: Evet.
0: Bu aralar çok seviyorsun
1: bir
0: görüyorum.
1: Bir de üzüm.
0: Bir de üzümü zaten artık hepimiz öğrendik. Bence bu kadar çilek bitecek gibi duruyor.
1: Ben içine, de karıştırdım.
0: İçine istersen şöyle biraz bana yaklaştırabilir misin tabağımızı? Teşekkür ederim. Şöyle içerisine çileklerimizi ekledik. Şimdi yine bir omega 3'ten zengin başka bir şey olan cevizi ekleyeceğiz. Ceviz de çok yakışıyor. İsteyenler buna böyle
1: blenderdan
0: kabak
1: çekirdeği...
0: Yok, blenderımız yok bugün. İsteyenler buna böyle kabak çekirdeği içi de ekleyebilirler. O da gerçekten çok yakışıyor. Ekleyeyim mi cevizlerimizi?
1: Ceviz ekle.
0: Sen ya da bunları eklerken ben sosu yapayım olmadı. Ne
1: hepsini
0: dersin?
1: Mi?
0: Hepsini koy. Böyle aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar kullanabilirsiniz. Şimdi zeytinyağı, nar ekşisi, susam. Buraya sağlıklı yağlardan...
1: Ay ben de
0: yağlardan...
1: susam yapmak istiyorum.
0: Öyle mi? O zaman ben şöyle bir ekleyeyim bakalım.
1: Yok, ben de eklemek istiyorum.
0: Sen karıştırmak ister misin?
1: Hayır.
0: Ben sen mi? Hadi gel o zaman ekle bakalım.
1: Değişelim.
0: Yine mola daha şey peynirleri koyacaktık.
1: Tamam.
0: Sen peynirlerimizi koy istersen, ne dersin? Ben sana bunu hazırlayayım.
1: Ben sana yetişirim.
0: Yetişirsin. Sen. Hepsini çok sularına koymana gerek. Dur bak şöyle yapalım istersen.
1: Su geliyor.
0: O kadar sulandırmayalım o zaman. Şöyle yapalım içerisine. Böyle.
1: Ben kaşıkla koyabilir miyim?
0: Keyfinize göre. Al bakalım. Koy, tutabilirsin. At bakalım içerisine. Bence biraz daha güzel olacak gibi duruyor. Ne dersin? Şöyle biraz daha ekleyelim.
1: Son kaşık galiba.
0: Koy. Biraz da top peynir ekledik. Ben top peyniri yakıştırdığım için kullandım. Elbette keçi peyniri, burada beyaz peynir, lor peyniri, her türlü peynir de olabilirdi. Şimdi zeytinyağı ekledik birazcık.
1: Salata güzel oldu.
0: Evet, nar ekşisi de çok
1: bana
0: güzel yakışıyor buna.
1: Az şey bırakma yapacağım.
0: Hayır, bırakmadım. Hadi tamam gel. Sen bunu yapmak istiyorsun. Gel bakalım.
1: Ben şunları alayım. Şunu da alsana sen.
0: Alayım.
1: Şunu da sen.
0: Tamam, ben salatamızı da alıyorum o zaman.
1: Kaşık verebilir misin?
0: Verebilirim. İstersen şunu da çırp bak. Çırpma telimiz var ya. Al bunu da güzelce çırpalım. Şimdi içerisinde birazcık susam ekleyeceğim.
1: Susam ekle. Susam. Ama evet. Her zaman en üstüne ekleniyordu hani.
0: Hı hı.
1: Bu ne?
0: Evet.
1: Bu ne?
0: Dur Ela'cığım, bu da tuz. Buna şimdi nane ekledik. Yok, bu susam nane. Ekledik, kekik ekledik bir tane. Onları sen şöyle güzelce bir çırp bakalım nasıl oluyor.
1: Nane mi? Nane.
0: Nane, kekik, kekik.
1: Nane de ama
0: sen. Nane mi dedin? Çok pardon. Ama nane de güzel olabilir gerçekten de. Şimdi ben bir yandan salatamızın şu güzel renklerine bir bak Ela, ne kadar güzel oldu. Rengarenk bir şey oldu burada.
1: Asıl şuna bak sen.
0: Evet, o da çok güzel oldu Ela. Hadi getir bakalım sosumuzu da ekleyelim mi?
1: Sos mu?
0: Bu bizim sosumuz. Teşekkür ederim.
1: Ay bu tarifi verdik.
0: Ben bunda birazcık daha yağ ekleyeceğim sadece. Evet, şimdi çok güzel oldu bak.
1: Ya ama oldu diyorsun, karıştı diyorsun.
0: Birazcık daha çırptım. Bir şey yapmadım ki başka. Şöyle sosu da ekleyelim güzelce.
1: Karıştırayım.
0: Evet, şimdi karıştırma kısmı sende. Al bakalım. Tekrardan karıştırdık. Böylece çok hem çok lezzetli hem çok faydalı. Gerçekten de bu aylarda böyle ferah bir şey yemek istiyorum. Çok yağlı besinler tüketmek istemiyorum diyenler için çok güzel bir alternatif oldu. Ela'cığım sen de beğendiğin gibi duruyor.
1: Evet.
0: Tamamdır. O halde şimdilik salatamız hazır. Bunu şimdi dolaba götürelim. O halde biz diğer tarif için tekrardan burada buluşalım.
1: Haydi anneciğim, böreğimize başlayalım.
0: Evet Ela'cığım, patatesli böreğimizi yapmak için buradayız. Şimdi Ela'cığım hemen sizler için önce bir malzemelerimizi saysın. Bakalım neler kullanacağız.
1: Patates, maydanoz, yoğurt, peynir, havuç, yumurta.
0: Evet, içerisine bir de susam koyacağız üzerine. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve tatlı bir pul biberimiz de olacak içerisinde. Bunlar da baharatlarımız. Bunu dilediğiniz gibi farklı baharatlarla yine de aromalandırabilirsiniz. Evet. Özellikle böyle patatesi çok seviyorsunuz ama böyle kızartma yemesinler, işte biraz daha az tercih etsinler diyenler için de çok güzel bir tarif aslında. 3 tane yumurtayı güzelce rendeleyip aslında suyunu sıktık ve un olarak da onu kullanmış olacağız. Unsuz, yani glutensiz de bir tarif olacak bir noktada. O yüzden güzel olacak bence. Başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet,
0: hadi başlayalım. Bakalım şimdi malzemelerimizden patates içine ekler misin? Güzelce bir karıştıralım onu.
1: Hepsini.
0: Hepsini koy.
1: Tamam.
0: Getir istersen, ben şöyle kaşıkla yardım edebilirim. Sen de koyabilirsin. Şöyle yardım edeyim mi? Ben tutayım istersen, şöyle yapayım.
1: Yok ben koy.
0: Sen
1: ben
0: koy o zaman. Tamam hadi öyle yapalım, tamam. Güzelce doşalt bakalım.
1: Ben daha hendek
0: evet.
1: Kolay doşaltım.
0: Yani böyle haşlanmış olmasına hiç gerek yok. Çok rahat fırında pişiyor zaten. Hani belki aklınıza çiğden koyma fikri tuhaf gelmiş olabilir ama gerçekten de güzel oluyor. Alayım bir tane.
1: Maydanozu mu?
0: Biraz şöyle bir... Evet.
1: Maydanozu mu?
0: Havucu da ekleyelim bir tane.
1: Havucu mu? İyi.
0: Havucu ekleyelim, evet. Şuna miktar bakalım. Evet, onu da ekleyelim. Getir bakalım. Ben alayım, ben şöyle tutayım.
1: Ya da ben bunları.
0: Tamam, yardımcı olalım. Havuçlar beta-karotenden çok zengin. Gerçekten de bağışıklığı da destekleyen bir şey. Çocukların da sevdiği bir yiyecek aslında. İçerisine yakışıyor. Hafif o tatlımsı bir tat bırakıyor piştiği zaman. O da çok güzel oluyor. Şimdi şöyle yapalım.
1: Maydanoz.
0: Önce içerisine yumurtamızı bir koyalım.
1: Tamam.
0: Yumurtamızı bir ekleyelim güzelce.
1: Şöyle almak zorundayım çünkü dökülmesin diye.
0: Tabii ki. Yumurta bunu bağlayıcı bir özellik de oluyor. Ekleyelim bir tane.
1: Bol bir şey var.
0: Allah Allah. Bakalım şimdi şöyle, onu ayıralım istersen şöyle, evet. Bunu da şey yapalım.
1: Al.
0: Tamam, alalım onu da. Tamam, yumurtanın beyazı girmiş aşkım orada da. Şimdi gel bakalım, bunu güzelce karıştıralım.
1: Ama ne oldu?
0: Ha, evet, değişik bir renge dönüşmüş herhalde ya. İçerisine biraz yoğurt ekleyelim mi Ela'cığım, ne dersin?
1: Yoğurt.
0: Yoğurt da bunun aslında çok güzel kıvam almasını sağlıyor. Ben şöyle bir alayım, 3 kaşık gibi ölçüm yapayım, olur mu bir tane? Biraz hem de suyundan çok koymamaya çalışalım, çok da sulandırmasın diye. Şöyle yapalım. Evet, 3 kaşık kadar da yoğurt ekledik içerisine. Hem yoğurtlu hem de peynirli. İçerisinde güzel sebzelerin de olduğu
1: şimdi
0: bir tarif.
1: Şimdi maydanoz koyacağım.
0: Şimdi içine evet maydanoz ekleyebiliriz bence. Maydanoz ekleyebilirim birazcık. İstersen getir bana. Sen koy içerisine. Maydanozlarımızı da ekle. Dök dök, çok güzel. Dereotu da olur, maydanoz da olur. Farklı öyle sevdiğimiz yeşillikler de olabilir.
1: Karıştır
0: tabii ki. Ben de bir yandan fırın kabımızı getireyim artık böreğimizi yapmak için. Karıştır bakalım, ağırlaştın birazcık.
1: Anne biliyor musun ben yoğurt ve patates ve havuç koyunca ben bir yemeğe benzettim.
0: Öyle mi? Biraz karıştırayım ister misin? Nasıl bir yemeğe benzettin?
1: Şöyle bir yemeğe benziyor.
0: Yemek gibi oldu değil mi böyle görünce?
1: Aa,

0: Senatör gibi. Hatırladım. Evet.
1: Evet, havuç senatör.
0: Bir tane içerisinde
1: havuç
0: birazcık...
1: Havuç benziyor.
0: Evet, havuç taratora benziyor değil mi? Böyle yoğurt koyunca. İçerisinde biraz kaşarıza ekleyelim bir tane. Zeytinyağımızı da getir. Diğer baharatlarımızı da getir bakalım. Koy onları da.
1: Koyun mu yok? Şunu da
0: tamam.
1: Olsa olur mu?
0: Alayım onu
1: ya da.
0: Ya
1: da ben koyacağım.
0: Tamam. Dur o zaman şöyle yapayım. Sen...
1: Şimdi sosunu mu yapıyorsun?
0: Şimdi içerisinde baharatları getir. Zeytinyağımızı da getir. Burada peynir opsiyonel. İstiyorsanız peynir kullanmayabilirsiniz.
1: Ölçülü mü?
0: Onun hepsini o ölçüyle geldi. Onun hepsini koyabilirsin bir tanem içerisine. Ekle bakalım. Dök içerisine canım. Evet, çok güzel oldu ya. Şimdi oradan pul biber, karabiber ve tuz da alalım. Çünkü patatesli olan tariflerde mutlaka bir tuz isteği oluyor. Gerçekten çok az tuzlu olmasını da istemediğimiz için mutlaka birazcık tuz ekleyelim buna. Birazcık karabiber, tatlı pul biber de koyarsak baharatlarımız hazır.
1: Anne, ben karıştırabilir miyim?
0: Biraz ağırlaştı el hacim aslında ama bilmiyorum. İstersen ben şimdi bunu kaba dökeceğim. Sen de buna güzel bir susamlı süsleme yaparsın. Onun süslemesini yapabilirsin, olur mu?
1: Susamı yanıma aldın mı?
0: Aldım.
1: Tamam, şimdi şunları da alsan olur mu?
0: Ver bakalım.
1: Ve şöyle de temizlesen olur mu?
0: Olur tabii ki de. Elacığım da hijyenik çalışıyor gördüğünüz gibi. Evde de biz hep böyleyiz. Herhalde onun etkisi de burada sürüyor. Şimdi bunu içerisine ekleyelim. Fırın kabımızı aldık.
1: Evet, bunu koymak
0: biraz daha şu baharatları harmanlayalım.
1: Bunu ben koymak istiyorum.
0: Evet, süsleme yapabilirsin üzerine rahatlıkla.
1: Ama ilk önce koyduktan sonra değil mi?
0: Tabii ki.
1: Koyduktan sonra daha iyi. Anne şu şeye hem de açayım mı?
0: Açabilirsin tabii ki de.
1: Anne bak içerisine girdi.
0: Olsun, ben şimdi onu ayarladım, sen merak etme. Evet, şöyle güzelce. Üzerini şöyle birazcık bütünleyeceğim Ela'cığım. Sen de en son ister çörek otu ister susam farklı bir şekilde eklemeler yapabilirsiniz. Hadi bakalım Ela'cığım, susamları eklemeye başlasan.
1: Tamam.
0: Olur mu?
1: Hepsini bence ekleyebiliriz.
0: Ekle ekle, çok güzel oluyor. Özellikle böyle sebzeli kekleri seven çocuklar için çok güzel oluyor. Hani hem börek hem kek kıvamında bir alternatif. Ben seveceklerini düşünüyorum. Ela zaten çok severek tüketiyor. Ekleyelim birazcık. Buraları da dökelim bir tane. Sağlıklı yağlardan da zengin olmuş oldu.
1: Bence hepsini ekleyebiliriz.
0: Şöyle yapalım. Öyle hepsini eklemeyelim ama çok olur. Şöyle yapalım bak. Ben sana şöyle yardımcı olayım.
1: Ben de öyle yapacaktım.
0: Evet, bir anda dökülür diye dedim ki hepsi şimdi giderse bu sefer çok susamlı olur.
1: Ay şurada... Azıcık
0: koy bakalım. Olur.
1: Olmaz mıydı?
0: Bunu da 180 derece fırında böyle üzeri kızaracak kadar, yani kızarana kadar aşağı yukarı 30-35 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.
1: Çünkü bak.
0: Bitti, harikasın ya.
1: Ah,
0: o halde ben bunu fırına götürüyorum Ela'cığım.
1: Tamam oldu.
0: Tamamdır. Bizim şu an böreğimiz hazır. Hemen bunu fırına götürüyoruz ve sunumlarda tekrardan buluşalım.
1: Tariflerimiz hazır.
0: Evet, tariflerimiz hazır oldu ve gerçekten de çok da güzel oldular. Özellikle ilk tarifimiz olan o çilekli semizotu harika kokuyor. Gerçekten omega 3'ten çok zengin protein deposu, lifli çok güzel bir alternatif oldu bizler için. Bir diğer tarafta ise ne yaptık Ela'cığım bugün? Patatesli bir börek yaptık. Havuçlu, içinde peynirle, yoğurtla, yumurtayla gerçekten çok sağlıklı. Çocukların çok severek tüketeceği aslında şahane bir alternatif olmuş oldu. O yüzden bu tarifleri mutlaka deneyin diyorum. Benim favorim tabii ki burada salataydı. Sen önce hangisini beğendin Ela? Seninki hangisi?
1: Benimki de salata.
0: Evet, çünkü bir çilek sever olarak bakın çocuklar ne kadar güzel. Salatayı da bu sayede sevmiş olacaklar. O halde Ela'cığım ne diyorduk?
1: Bir günlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Gökçe Feray Centekin. 10 yaşındayım. 5. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul Pendik'ten katılıyorum. Süper Kumbara'yı çok severek izliyorum. Ben de burada olmayı çok istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Ayşe Serra Ceylan. 10 yaşındayım. Boyum 1.38. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim el sanatlarıyla uğraşmak, yüzmek ve spor yapmak ve Galatasaray'ı takip etmek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Görüşürüz.
3: Topraktır. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Sizin reklamınızı televizyonda gezinirken gördüm ve anneme söyledim. Annem de talebimi gerçekleştirdi. Siz de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hobilerim, ülke parası biriktiriyorum ve mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Arife. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinleme. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün 1. masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz. 2. masamızda Furkan var. 3. masamızda Gökçe ve 4. masamızda Ali Ferit. Hoş geldiniz tekrar.
6: Hoş bulduk.
0: Tabii alkışlamak istediniz. Çok tatlısınız. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim, seni tekrar tanıyalım. Hoş
7: geldin. Merhaba, benim adım Ayşe Serra Ceylan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Boyum 1.38. Hobilerim buz pateni sürmek.
0: Buz pateni yapmak. Heyecanlıyız. Evet. Biraz geçecek o birazdan, hiç merak etme.
7: Resim çizmek, sosyal bilgilerle ilgili böyle kültürlerle uğraşmak.
0: Şahanesin. Peki sen ileride ne olmak istiyordun Ayşe'cim?
7: Doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
7: İnsanları kurtarmak için, ondan sonra böyle faydalı bir iş yapmak için.
0: Ah, çok tatlısın. İnşallah hayallerin gerçek olur. Başarılar diliyorum ve Furkan'cığım hoş geldin.
8: Merhabalar, ben Furkan Yusuf Toprakçı. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim Galatasaray fanatiyim. Hatta müzesine bile gittim.
0: Ayşe de Galatasaray fanatiydi, evet. Değil mi?
8: Müzesine de gittim Galatasaray'ın.
0: Teşekkür ediyoruz Furkan'cığım sana. Teşekkür da. Gökçe'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Merhaba, ben Gökçe Feray Centekin. 10 yaşındayım. 5. sınıftayım. Hobilerim masa tenisi oynamak.
0: Ne olmak istiyorsun ileride?
9: Yazar olmayı bir kere düşünmüştüm ama şu an yani belli değil. Daha çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Hı, ama şu anda bir şeyler yazıyorsundur değil mi Gökçe'cim?
9: Evet, yazmıştım.
0: Böyle hayaller kurar mısın? Onu yazıya döker misin sonra?
9: Yani bazen aklıma geliyor.
0: Öyle İlham yazıyor. Geliyor. Sana da teşekkür ediyoruz. Başarılar Gökçe'cim ve Ali Ferit, hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim adım Ali Ferit. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim müzik dinlemek, resim yapmak. Sonra
0: sen ne olmak istiyordun Ali Ferit'cim?
10: Ben iç mimar olmak
0: istiyorsun. Istiyorum. Peki neden karar verdin bu işe?
10: Neden?
0: Sever misin böyle çağırdayım, iç mimar hani?
10: Çağırdayım. İç mimarlığı yaptığını gördüm. Hoşuma gitmiş.
0: Başlayalım mı artık arkadaşlar?
5: Evet.
0: O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
7: Canım kardeşim, Alya'nın A'sı.
0: Alya'nın A'sı 60 puan değerinde ve teknolojiden geliyor sorumuz. Cep telefonu kamerasıyla okunabilen çeşitli veriler bulunan simgedir. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması? Bir kutu açalım.
1: Kare kod.
0: Doğru mu görelim? İlk 50 puanımızı Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramızı attık. Furkan'la devam ediyoruz.
1: Annemin, Nuriye'nin neyse.
0: Nuriye Hanım'ın neyse 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bezdir. Süremiz başladı. Hadi bakalım ekip çalışması. Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez. Acaba bu ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Dilimin ucunda ama çıkmıyor.
0: Furkan dilimin ucunda ama çıkmıyor diyor. Bir kutu daha açsak çıkar mı acaba? Bir bakalım.
1: Tente.
0: Doğru mu cevap görelim? Bravo. Dilimin ucunda dedim, dilimin ucunda dedim. Bak Furkan'cığım, sonunda cevap geldi. Gökçe ile devam ediyoruz.
2: Annem Banu'nun B'si.
0: Banu Hanım'ın B'si 70 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. El çabukluğuyla yaptığı gösterilerinde insanları şaşırtan sanatçıdır. Süremiz başladı.
2: Hokkabaz.
0: Cevabımız hokkabaz mı görelim? Ali Ferit?
1: Sihirbaz.
0: Sihirbaz mı görelim? Harikasınız. Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Ali Ferit için geliyor Arif tablomuz.
2: İlkimin iyisi.
0: İlkimin iyisi 40 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Dutgillerden bir ağacın yaş veya kuru olarak yenilen tatlı meyvesidir. Süremiz başladı.
2: İncir.
0: Cevabımız doğruysa 40 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Görseli de görüyoruz. Severiz değil mi meyve?
2: Evet.
0: Herkes seviyor bu ekipte meyve. Ayşe için geliyor harf tablomuz.
2: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 60 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir organın durumunu tespit etmek amaçlı görüntüleme türüdür. Süremiz başladı.
2: Dilimin ucunda.
0: Hadi ekip çalışması röntgen derken Furkan'dan cevap doğru mu görelim? Furkan'cığım seninle devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 30 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Havadan gelen topa teniste raketle, futboldaysa ayağın üstüyle vurma hareketidir. Süremiz başladı.
1: Voley.
0: Futbolla arası iyi olan Furkan'dan bir
1: tenise
0: cevap geldi.
1: Gidiyor,
0: tenise de gidiyor. Masa tenisi miydi? Doğru mu görelim?
1: Voley.
0: Bravo. Sen masa tenisi.
1: Yok, kort tenisi.
0: Kort. Bir de masa voleyi tenisi yapan biliyor sanki vardı arkadaşlar.
2: Masa tenisi.
0: Masa tenisini biliyor. Gökçe yapıyor.
2: Evet.
0: Sen de?
1: Kort tenisi.
0: Kortta bravo. Tebrik ediyorum arkadaşlar.
1: Voleyi oradan sizi biliyorum.
0: Hepiniz sporla ilgileniyorsunuz. Harikasınız ve Gökçe ile devam ediyoruz.
2: Kemanın K'si.
0: Kemanın K'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Ülkemizde kış mevsiminin yaşandığı yılın 12. ayıdır. Süremiz başladı.
2: Aralık.
0: C Cevabımız doğruysa eğer Gökçe Kumbara'mıza 50 puan ekler mi görelim? Bravo Gökçe'ciğim. Şahanesin. Tebrik ediyorum seni ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
1: Vida'nın V'si.
0: Vida'nın V'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir şeyin istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan denemedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. Ekip bir çalışsın bakalım, bir düşünelim beraber. Beraber yaparız arkadaşlar. Bir şeyin istenilen düzeyde... Gökçe?
1: Prova.
0: Daha soruyu ikinci kez okumadan Gökçe'den bir cevap geldi. Katılıyor mu ekip arkadaşları Gökçe'ye?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman kumbaramıza 40 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ayşe ile devam ediyoruz.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 40 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Adasını korumak için okyanusa açılan cesur bir kızın hikayesini anlatan animasyon filmidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken Gökçe'den cevap gelir mi?
1: Moana.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Arkadaşlar animasyon filmimizin görseli de hemen yanımda. Bilen var mı? İzleyen?
1: Ben küçükken bir kere izlemiştim.
0: Nasıl? Ne anlatıyor? Birazcık bize bahsedin kısaca. Gökçe?
1: Bir kız adasına yaklaşan tehlike için denize açılıyor. Orada bir kişiyle karşılaşıyor. Onunla takım olup böyle adasını kurtarmak için denizde açılıp adasını kurtarıyor insanlar.
2: Ama babası izin vermiyor. O gizlice gidiyor.
0: Herkes izlemiş bunu arkadaşlar o zaman.
1: Ben küçükken izlemiştim.
0: Küçükken izlemişti Ayşe de. Teşekkür ediyoruz. Furkan'la devam ediyoruz.
2: Ramazan'ın reisi.
0: Ramazan'ın reisi 30 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Çaydan küçük, yazın kuruyan veya suyu azalan küçük akarsudur. Süremiz başladı.
2: Dere.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Furkan'dan. Bu cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Dere en küçük akarsudur. Çay dereden daha büyük, nehirden daha küçüktür. En büyük akarsu da nehirdir. Bunun da bilgisini vermiş olduk ve Gökçe ile devam ediyoruz. Ayşe alkışlamak istedi. Teşekkür ederiz Ayşe'cim. Gelsin harf tablomuz.
1: Denizin D'si.
0: Denizin D'si 30 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Öğretmenin öğrencilerine okul dışında yapmaları için verdiği çalışmadır. Süremiz başladı.
1: Ödev.
0: Gökçe 30 puanı kumbaramıza ekliyor mu görelim. Arkadaşları alkışladı. Herkes çok emindi. Ekip çok emindi arkadaşlar. Ve geldik ısınma turunun son sorusuna ve son harfine Ali Ferit için geliyor.
1: Sivas'ın S'si.
0: Sivas'ın S'si 50 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Genellikle önü siperli olan bir tür başlıktır. Süremiz başladı.

Hadi ekip, biraz düşünelim. Açalım bir kutu.

0: Bir kutu daha açalım. Herkese bir göz göze geldim.
1: Masket.
0: Masket mi doğru cevabımız, görelim. Masket değil de başka ne olabilir acaba Elif Ferit'ciğim?
1: Masket sanki şimdi.
0: Başka ne olabilir?
1: T'yi görünce masket.
0: Sanki yaklaştık biraz ama ne olabilir bir düşünelim.
1: Maskot.
0: Maskot mu doğru cevabımız? Olmadı. Hadi ekip. Son 40 saniyemiz. Ayşe?
1: Misket.
0: Misket mi doğru cevabımız?
1: Öne süperli diyor.
0: Furkan bir şey söyledi.
1: Öne süperli diyor.
2: Bilmiyorum ama basket.
0: Basket mi görelim? Arkadaşlar başlığı düşünelim, başlık. Genellikle öne süperli olan bir tür başlıktır.
1: Savaşta mı kullanılır?
0: Başlıktır.
1: Ha.
0: Önü siperli olan bir başlık ne olabilir? Hadi bir kutu daha açalım.
1: Kasket.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
2: Evet.
0: O zaman Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar işte kasket. Aklınıza gelmiş miydi? Bu görüntü aklınıza geldi mi?
2: Bir şey söyleyeceğim. Bunu hani filmlerde oynayan Şaban giymiyor muydu?
0: Kemal Sunal değil mi? Rahmetle anıyoruz onu da buradan. Saygı ve rahmetle. Evet değil mi? Şapkamız burada.
2: Evet.
0: Kasket.
2: Evet.
0: Nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz.
1: İkinci tura.
0: O zaman ikinci tur için hazır mıyız?
3: Hazırız. Evet.
0: Hazırsınız. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci tura çok hazır olduğunuzu düşünüyorum.
3: Evet.
0: Evet, harikasınız. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
1: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 110 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Bazı yiyecekleri ezip suyunu çıkarmaya yarayan, kol gücüyle ya da elektrikle çalışan mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. İyice okuyalım dikkatlice arkadaşlar. Bir düşünelim.
1: Elektrikle çalışan mutfak gerecidir.
4: Ben birinci kelimeyi buldum gibi ama...
1: Ben de buldum.
0: Herkes bir buldu mu acaba? Hadi bir ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Ben ikinciyi bulamadım.
0: O zaman bir kutu açalım.
4: Meyve sıkacağı.
0: Katılıyor muyuz arkadaşımıza?
1: Katılıyoruz, katılıyorum.
0: Herkes evet, evet. Katılıyor. Ekip çok güzel çalıştı. Kumbaramıza 100 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar az önce de söylemiştiniz meyve çok seviyorum diye, değil mi? Herkes çok seviyor
1: evet,
0: bu ekipte meyveyi.
1: Özellikle ben çilek çok seviyorum.
0: Özellikle çilek çok seviyor Ali Ferit.
1: Ben de.
0: Furkan'la de devam kiraz. Ediyoruz.
1: Yahya'nın yeğesi.
0: Yahya'nın yeğesi 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Matematikte sıfırdan büyük değerlere denir. Süremiz başladı.

0: Kim en çok matematiği seviyordu arkadaşlar? Bu ekip matematiği seviyor. Şimdi bütün ekip seviyor aslında değil mi? O zaman evet. Güzel bir ekip çalışması yapıp bence cevabı bulacağız.
1: Ne olabilir?
0: Bir kutu açalım. Herkes birbirine soruyor acaba ne olabilir?
1: Zero.
0: Bir kutu daha.
1: Altı buldum. Evet, ben de
0: herkes buldu.
1: Sayılar altı.
0: Evet, yukarısı aynen. Ne olabilir yukarısı acaba? Altını bulduk diyorlar.

0: Eğer doğruysa üst kısım ne olabilir? Bir kutu daha açalım.
1: Pozitif sayılar.
0: Ali Ferit?
2: Bence de pozitif sayılar.
0: Bence de pozitif. Ayşe herkes katılıyor.
3: Negatif eksi oluyor, pozitif artıyor.

0: ben Mustafa'nın M'si.
1: Mustafa Bey'in M'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İçinde sıvı olan bir kabı sarsarak karıştırmaktır. Süremiz başladı.
0: Çalkalamak.
1: Bütün arkadaşların katıldı sana Gökçe'cim. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ali Ferit için geliyor harf tablomuz.
0: Babam Genco'nun G'si.
1: Genco Bey'in G'si 90 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Bulunulan ortama yeni katılan kişiye söylenen selamlama sözüdür. Süremiz başladı.
0: Ben biliyorum.
1: Hadi ekip çalışması.
0: Geri gelmiş en son. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz mi doğru cevabımız? Bravo.
2: Ben de kişiye ne denir?
3: Ben de tam
2: basacaktım, aynı anda bastık.
1: Hadi aynı anda. Arkadaşlar güzel bir ekip çalışması yapıyoruz bugün. Evet. Şimdi ben merak ediyorum, bu ekip kumbaramızda kaç puan toplamış? Görelim. Kumbaramızda 840 puanımız var arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1660. Harikasınız. Ayşe'cim senin için geliyor harf tablomuz.
0: Remzi'nin R'si.
1: Remzi'nin R'si 130 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Kestane, Gürgen, Palamut sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 6 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz ne? Başladı. Çok tatlısınız. Herkes şu anda bir ekip çalışmasına başladı. Birbirine yardım ediyorlar. Hadi ekip çalışması. Erken başladınız bugün. Ayşe'deyken Furkan yardım edeyim dedi.
0: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak üstü bulut.
1: Görelim doğru mu? Harikasınız. Ali Ferit'ciğim, biliyor musun bunu?
4: Biliyordum.
1: Nasıldı? Bak bende de biraz sözleri var. Nasıldı?
0: Kestane, Gürgen, Palamut, 6 yaprak üstü bulut.
1: Gelsen sonrasını burada bilmiyorum. Derdi unut. Orman ne güzel, ne güzel. Dallar kol kola görünür. Yaprak yaprağa sürünür. Kışın karlara bürünür. Orman ne güzel, ne güzel. O zaman teşekkür ederim. Ailelerimize biz de teşekkür ediyoruz bizi destekledikleri için ve Furkan'la devam ediyoruz.
3: Adem'in ağası.
1: Adem'in ağası 110 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli girintili çıkıntılı yaprakları olan bir bitkidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması.
0: Karnıyarık. Buldum ama.
1: Çok güzel bir takım oldunuz girintili arkadaşlar.
0: Üst var ama alt.
3: Üst ne ki?
1: Bir kutu açalım. Salatalarda sıkça kullanılan yeşil renkli, böyle yaprakları girintili çıkıntılı. Bu ne olabilir? Gidiyor muyuz biz annelerle pazara?
0: Ben altını buldum.
3: Altı marul olabilir.
0: Ben üstünü buldum. O zaman...
1: Bir kutu daha açalım.
3: Bassana biraz.
0: Üstü ne? Üstü?
3: Üst zaten bulundu.
0: Kıvırcık.
3: Bari şöyle.
0: Altı. Marul mu diyorsunuz?
3: Evet marul.
0: Tamam.
1: Şimdi Gökçe dedi ki kıvırcık, altına da marul mu diyorsunuz dedi. Arkadaşlarına sordu ekibe. Ekip de Gökçe'ye katıldı. Peki cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar yemeklerle aranız nasıl? Annelere yardım eder miyiz mutfakta?
0: Evet.
1: Ediyoruz
0: evet.
1: Böyle alışverişe gider misiniz?
3: Evet.
1: Çok güzel. Gökçe ile devam ediyoruz.
0: Arkadaşım İpek'in iyisi.
1: İpek'in iyisi 110 puan değerinde ve internetten geliyor sorumuz.

0: Güzel bir ekip çalışması daha bizi bekliyor. Ne olabilir? Ben hemen bir kutu açacağım sizin için. Açalım bir kutu. Furkan'cığım sen kodlama yapıyordun değil mi?
1: Yok ben kodlama değil.
0: Yok robotlarla
1: evet,
0: dedin.
1: Kodlamayı evet. Daha çok bilmiyorum.
0: Ha, tamam. İnternet. Peki interneti hepiniz kullanıyorsunuz. Dikkatli kullanıyoruz tabii değil mi arkadaşlar? Ne olabilir? Hadi bir okuyun soruyu. Açalım bir kutu.
2: Açalım.
1: Altı buldum.
2: Evet, altı.
1: Altı ne?
2: Altı ne? Altı kelime.
1: Kelime. Söylersem iyi oluyor mu?
0: Tabii tabii kelime. Söyleyebiliyorsunuz birbirinize şu anda.
1: Kelime.
0: Bu bir ekip çalışması.
1: Altı kelime.
0: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar kelime. Eve girerken kapıyı neyle açarız?
3: Anahtar kelime.
0: Katılıyor mu arkadaşların
1: evet,
0: sana?
1: Evet.
0: Görelim doğru mu? Harikasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgi. Arama motorları, internet üzerindeki sitelere içlerinden geçen anahtar kelimeler, ziyaret sıklıkları ve diğer sitelerin verdikleri link referanslarına göre endeksleyerek arama yapan kişinin girdiği kelimelerle ilişkilendirilip hızlı bir şekilde sonuçları ekrana getirmektedir. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Ali Ferit'le devam ediyoruz.
1: Pidenin P'si.
0: Pide mi?
1: Pide.
0: Pidenin P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor.
1: Deyim.
0: Çok şaşırmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Fikri olan var mı?
1: Çok fikri olan var mı? Ekip şahane. Çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar.
0: Havalar
1: çok şaşırmak anlamındaki deyim ne olabilir acaba?
2: Ha ben üstü buldum sanırım.
0: Ne?
2: Paniğe.
0: Paniğe.
2: Paniğe? Kapılmak.
0: Kapılmak olmuyor.
2: Onu denedim de.
1: Bir kutu açalım.
2: Aa.
0: Panik.
2: Piknik.
0: Olmuyor. Panik de olmuyor. Olmuyor.
2: Piknik.
0: Panik.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Ne? Pan. Paş. Pan.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Parmak. Üstü parmak.
2: Parmak.
0: Parmak yalamak.
1: Parmak yalamak mı? Acaba oldu mu bakalım?
3: Hayır o L değil.
1: Olmadı. Bir doldurmaya çalışalım arkadaşlar.
2: Parmak.
1: Ne olabilir?
2: Parmak o.
0: Üstü parmak ama.
3: Parmak ısırmak.
1: Katılıyor muyuz?
2: Evet katılıyoruz.
1: Ekip katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? 80 puanı kumbaraya attınız. Şahanesiniz ekip. Ve Ayşe için geliyor harf tablomuz.
2: Canım arkadaşım Talya'nın T'si.
1: Talya'nın T'si 130 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Türk dilinin bilinen en eski yazı sistemidir. Süremiz başladı.
2: Neydi?
1: Yok. Hadi ekip çalışması.
2: Bilen var mı?
1: Ayşe diyor ki bilen var mı?
0: Fikri olan hiç yok.
1: Fikri olan hiç yok. O zaman ben sizin için bir kutu açıyorum. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
2: Şurası Türk.
3: Ben ilk başta Türk ile mürekkep şu zannetmiştim.
1: Bir kutu daha açalım.
0: Dört kısmı Türk, orası Türk. Türk.
1: Bir kutu daha.
0: TD.
2: Sistemidir derken ne demek istiyorlar yazı?
1: Bir kutu daha.
2: En ya,
1: Türk dilinin bilinen yani en eski yazı şey sistemi.
3: Tüy ile kalem... tüy ile mürekkep gibi.
2: Ha. Göktürk alfabesi.
1: Katılıyor muyuz Ayşe?
0: Evet. Göktürk aklımda var da tam emin olamadım.
1: Görelim doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar hemen size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türkler tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. Türklerin kullandığı ilk alfabe Göktürk alfabesidir. Bu alfabe aynı zamanda ilk milli alfabemizdir. Bunu da öğrenmiş olduk ve Furkan'la devam ediyoruz.
0: Elif Sun'un E'si.
1: Elif Sun'un E'si 80 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Futbolda top kaleye girdiği zaman oyuncuların yaptığı kutlamadır. Süremiz başladı.
0: Gol sevinci.
3: Bence de
0: basit zaten.
2: Erkekler bence çok basit geldi.
1: Herkese çok basit geldi. Peki cevap doğru mu görelim? Harikasınız. Kaldı kaç soru arkadaşlar? Son iki sorumuz ve son iki harfimiz Gökçe için geliyor.
2: Karenin K'si.
1: Karenin K'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Başkasına zarar veren kişi çok daha kötüsüyle karşılaşır anlamındaki atasözüdür. Rüzgar nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Rüzgar akar eker su eker. Rüzgar eker sula sula. Rüzgar.
3: Şu üçüncü soru, üçüncüsü de biçer.
1: Çok tatlı bir ekip oldunuz. Hadi
3: rüzgar
1: ekip şöyle. Çalışmaya başladınız
3: rüzgar
1: önceden.
3: Eker.
0: Evet, rüzgar eker.
3: Nokta nokta nokta biçer.
0: Evet.
2: Rüzgar eker.
1: Ne olur?
0: Diker de olabilir.
1: Ne olabilir Furkan?
0: Diker en son.
2: Diker olamaz.
1: Tamam arkadaşlar. Hayır, bir kutu açıyoruz. Bir tahmin edelim. Şimdi bir kutu açıyoruz. Bir kutu daha açalım.
0: Rüzgar eker.
2: Fırtınalarda.
0: Ha, rüzgar.
3: Rüzgar eker, fırtına biçer.
1: Eker. Rüzgar.
2: Eker, fırtına biçer.
1: Rüzgar
0: eker olmuyor.
1: Rüzgar
3: eken, fırtına biçen.
1: Arkadaşların katılıyor mu peki sana?
2: Evet.
1: Herkes katılıyor. Görelim bakalım kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz?
0: Rüzgar eken.
2: Kesin ne fırtınalar esen.
0: Fırtına değil.
1: Rüzgar eken. Ne dedik şimdi demin arkadaşlar?
2: Ama biçer de olmayabilir çünkü rüzgar...
3: Bir şey söyleyeceğim, fırtına olmuyor.
0: Rüzgar eken, fırtınalar oluyor. Diken.
1: Demin ne dediniz?
2: Fırtına...
1: Rüzgar eken...
3: Ben şey dedim...
0: Diken.
2: Olmuyor.
1: Fırtınalar...
0: Diken.
1: Diken mi görelim? Olmadı.
2: Fırtınalar olmuyor.
1: Rüzgar... Evet, az önce çok yaklaşmışsınız
2: rüzgar
1: arkadaşlar.
2: Rüzgar eken, fırtına... Biçen.
1: Biçen. Görelim doğru
2: ben
1: mu?
2: Dedim.
1: Arkadaşlar orada bir şey değiştirmemiz gerekiyor.
0: Rüzgar eken, fırtınalar biçer.
1: Şimdi fırtınalar mı oluyor? Bir bak oraya.
2: Hayır.
1: Rüzgar fırtına eken, fırtına...
0: Fırtına biçer.
1: Ne?
0: Biçer.
1: Biçer mi?
0: Biçer.
2: Hayır.
1: Biçer. R harfi. R harfi mi? Hangi harf?
3: R harfi, R.
1: Herkes katılıyor mu Furkan'a?
2: Evet.
1: O zaman Ali Ferit Gökçe, Furkan evet. ve Ayşe'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 120 puan ekliyor muyuz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar.
3: Ben minnacık bir yanlış yapmışım.
1: Minnacık bir
2: ben
1: yanlış.
2: Ben orada fırtına deyince ekip birden hemen anladı.
1: Harikasınız. O zaman Ali Ferit için geliyor son harfimiz.
3: Sıranın sesi.
1: Sıranın sesi 110 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz.
2: Hadi iyi, bunu bilebilirim.
1: Çocukların el ele tutuşarak ebeyi çemberin içinde tutmaya çalıştıkları oyundur. Süremiz başladı.
3: Hatta şarkısını da biliyorum.
1: Sen de yanlış mı acaba? Ne acaba? Söyle bakalım. Haydi
3: yok,
1: arkadaşlar siz bugün harika bir ekip oldunuz. Gurur
3: ben
1: duyuyorum.
3: Böyle bir oyun duymadım ama şey için duydum.
0: Ben de duymadım.
3: Hani tamam, çemberle el ele tutuşuyorlar. Bir kişi böyle arkasını dönüyor sonra tekrar oluyor tekrar.
2: O şey. O
3: yok
2: elma.
3: Mendil kağıdı.
1: Şimdi tamam o zaman süremiz gidiyor. Ben size bir kutu açacağım. Bir tahmin etmeye çalışalım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
0: Bak. İkisi de aynı Ece'nin üstteki.
2: Evet.
1: Aynı. O kadar güzel bulmaya çalışıyorsunuz ki arkadaşlar.
0: İlk harfini bulsak ortadaki.
1: Tamam ben sizin için evet. bir kutu daha açıyorum.
0: Tamam.
1: Tamam bak, dedi Furkan.
3: Tamam şimdi
1: bir kutu ama. Daha açalım.
2: Baltal. Baltal.
0: Baltal.
2: Ne?
1: Bir kutu daha.
0: Baltal.
2: Şey kafeste sonu.
1: Ne kafeste kafes olabilir arkadaşlar sağ. Acaba?
0: Kafesteyse bal bal kafeste olabilir.
2: Bülbül kafeste.
1: Ha. Furkan sen bal bal mı dedin?
0: Herhalde.
1: Bal bal kafeste.
0: Öyle dedim
1: dedi
0: de
1: Gökçe.
0: O değilmiş.
2: Bülbül kafeste.
1: Ha, bülbül kafeste dedi Gökçe. Doğru mu görelim?
2: İyi.
1: Arkadaşlar bu oyunda öğrenmiş olduk. Ah,
2: Gökçe sen onu çek.
1: Çok tatlısınız. Nasıldı bu tur?
2: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi.
1: Çok güzeldi. Evet. Peki şimdi bir kumbaraya bir daha gidelim mi? Bir tahmin olur. Alalım Ayşe.
2: 1300.
1: 1300 Furkan.
0: 1450.
1: 1450 Gökçe.
2: 1460.
1: 1460 Ali Feri.
0: 1550.
1: 1550 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1560. Ali Ferit'ciğim bugün çok yaklaşıyorsun.
2: Evet Ali Ferit.
1: 940 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
0: Ödüle
1: final
0: yaklaştık.
1: Turunda... Ödüle çok yaklaştık. Ali Ferit söylüyor. Final turunda?
3: Final turunda tam tamına 5 tane soru bilmemiz lazım.
1: Soru bilirsek ödül bizim oluyor arkadaşlar. Artık finale gidelim mi?
2: Evet.
1: Ay duyamıyorum
2: evet.
1: yeterli bir...
2: Evet.
1: Tamam, tamam duydum. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Harikasınız arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve arkadaşlarım çok hazır, değil mi arkadaşlar?
4: Evet!
1: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Matematik, giyim, duygular, genel kültür. Hangisi olsun?
2: Genel kültür A.
1: Genel kültür A. Sorumuzu görelim. Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri şenliktir. Süremiz başladı.
0: Bilebiliyor musunuz? Şenlik dediğini.
2: Bir top, bir şey değil.
0: Kutlamak olabilir.
2: Kutlama değil.
1: Hadi ekip çalışması. Gökçe.
0: Kutlamak olabilir.
1: Kutlamak.
2: Kutlama değil.
1: Doğru cevabımız kutlamak mı? Bir bölgenin en ünlü ürünü. En ünlü ürünü için yapılan böyle bir şenlik gösteri, böyle bir şenlik alanı düşünün. Bir bölgenin en ünlü ürününü düşünün. Ne olabilir?
0: Bunu biliyor musunuz?
1: Bir kutu açalım.
2: Açalım.
1: Bir kutu daha açalım.
3: Tamam, bu bize yeter.
1: Bu bize yeter dedi Ali Ferit.
2: Bence bir kutu daha lazım.
1: Bir kutu daha açalım.
3: Tamam.
1: Şimdi bence bulursunuz arkadaşlar.
2: Festival.
3: Bak demiştim. Evet.
1: Bak demiştim diyor Furkan.
3: Bond.
1: Arkadaşları da katılıyor Ayşe'ye. Doğru mu görelim? Harikasınız. 200 puan. Kumbaramıza eklendi arkadaşlar ve Furkan için geliyor kategorilerimiz.
3: En iyi olduğun şeyi seç.
2: Hadi bakalım yaparsın.
1: Hangisi?
2: Matematik. Giyim R.
1: Giyim R. Görelim sorumuzu. Kurulanmak için kullanılan havludan yapılan giyecektir. Süremiz başladı.
2: Bornoz.
1: Furkan'dan hızlı bir cevap geldi.
3: Bulamazsın bunu diyecektim ben de.
1: Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Şahane gidiyoruz.
3: Ödüle gidiyoruz.
1: Ödüle gidiyoruz diyor Ferit ve Gökçe ile devam ediyoruz. Son 3 evet.
3: İyi oldu.
1: Hangisi olsun?
0: Bir şey. Çok heves kaldım. Duygular ne?
1: Duygular L. Sorumuzu görelim.
3: İyi. Güzel.
1: Çok beğenme duygusudur. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip.
1: Mükemmel.
0: Mükemmel.
2: Duygu. Mükemmel bir duygu değil ki.
3: Evet, duygu böyle.
0: O mükemmel mi cevabımız görelim? Bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha.
1: Ben bilmiyor olabilir. Mükemmellik.
3: Olmuyor sanırım.
0: Mükemmellik. Görelim doğru mu? Bir kutu açalım. Ben şimdi bir kutu açacağım. Bir kutu daha açalım. Hani böyle bir şey olmak derler arkadaşlar. Ne olunur?
2: Duygu.
1: Bir kutu daha açalım bence.
2: Evet açalım.
0: Tamam bir kutu daha.
2: Hayranlık.
3: Evet.
0: Evet dedi herkes.
3: Evet hayranlık.
0: Herkes katılıyor Furkan'a.
4: Evet.
3: Evet.
0: Doğruysa cevap. Bu harika ekip kumbaramıza 200 puan ekler mi? Bravo. Birbirimizi de kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Ben şimdi bir kumbaramıza gidiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikti?
1: Çok az. 2 soru kalmıştır.
0: Çok az kaldı
1: bence.
0: Diyorlar.
1: Yok 3.
3: Bir soru kaldı.
0: 2160 puanımız var ve 340 puana ihtiyacımız var. Yani iki soru daha cevaplarsak.
1: İki soru kaldı.
4: Ben yaptıktan sonra Ayşe'nin yapması lazım.
1: Tamam.
0: Tamam o zaman Ali Ferit için geliyor.
1: Hadi yaparız.
2: Yaparız.
1: Çok iyi.
2: Ali Ferit yapınca bitiyor.
1: Hayır. İki soru
4: hayır.
0: Şimdi Ali Ferit için geldi kategorilerimiz. Evet Ali Ferit.
1: Giyim E.
0: Giyim E. Görelim sorumuzu. Vücudun belden aşağısına giyilen farklı türleri bulunan bir giysidir. Süremiz başladı.
2: Etek.
0: Gökçe ve Furkan'ın böyle eller butondaydı.
2: Etek.
0: Doğruysa cevabımız? Evet.
1: Doğru bence. Doğru.
0: Herkes katılıyor. Görelim bakalım doğru mu? Bravo.
1: Etek aklıma geldi ama
0: olacağım. Sadece kaç sorumuz kaldı ödül için?
1: Bir soru.
0: Bir sorumuz ama daha çok sorumuz var. O yüzden baskı altında hissetmiyoruz tamam mı Ayşe'cim? Ayşe için gelsin kategorilerimiz.
1: Hadi Ayşe.
0: Arkadaşlar destekliyor.
1: Genel kültür P.
0: Genel kültür P. Sorumuzu görelim. Gelişim, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi amaçlarla doğada konaklamalı yapılan etkinliktir. Süremiz başladı.
1: Biliyor musunuz bunu?
3: Sonlu kampı.
1: Ne?
2: Ne? Doğa kampı, doğa kampı.
3: Evet söyle.
1: Doğa kampı.
2: Doğa.
0: Hadi. Doğa kampı mı görelim?
2: Aa, doğa değil mi? O zaman ne?
0: Başka ne kampları var arkadaşlar?
1: Orman kampı var ama olmaz.
2: Sonu kampı.
0: Bir kutu evet. Açalım. Bir kutu daha.
1: İnci kampı.
4: İnci kampı.
2: İnci değil.
1: İnci inci.
2: İnci değil.
1: O biliyor. O,
0: doğruysa o. Eğer ödüle gider miyiz görelim.
2: İzci kampı.
1: İzci kampı.
3: Aa, evet.
1: Doğru ya onu.
2: Diyorum işte izci
4: kampı. Bu da bizi ödüle götürür tabii ki.
0: Peki cevap doğruysa Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz?
5: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize geliyor.

0: kızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira. Bir şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İki saattir sesleniyorum.
9: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
10: Köyden evlatlık aldık deriz.
11: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
10: İnanmam. Kaç tane sevgilin var?
12: İnan bana, inan canım. Ütü yapacaksın sen, ütü.
10: Atıver imzanı hadi.
13: Müjde, hamile.
8: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
10: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
14: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını, demedim mi size?
15: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
16: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
17: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
10: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
17: Onun işini mi?
10: Evet.
17: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
10: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
18: Kınalı Yapıncak, bugün 13.30'da TV4'te.
19: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıkları

0: Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
8: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
7: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
8: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
7: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
8: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
7: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
9: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
8: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder

0: ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
11: Botanik!
9: Abacus!
10: Kasa!
12: Marul!
10: Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: Cevap doğruysa Ali Ferit, Gökçe, Furkan ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla biz ödüle gider miyiz? Harikasınız!
13: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Furkan. Bravo Furkan! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Gökçe. Bravo Gökçe! Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ali Ferit. Bravo Ali Ferit. Arkadaşlar harikaydınız. Yine söylüyorum, sizinle gurur duydum. O kadar tatlıydınız ki beraber böyle bir ekip çalışması yaptınız. Şahaneydiniz. Ayşe'cim senin için nasıldı?
10: Çok güzeldi. Yani ekip çalışması dünyanın en tatlı ve en güzel şeyiydi.
7: Haklı. Harikasın Furkan'cığım.
15: Çok eğlenceliydi. Ekip çalışması olmasaydı takılabilirdik.
7: Evet.
15: Eğlenceliydi yani.
7: Harikasın. İyi ki geldiniz Gökçe.
10: Çok eğlenceliydi. Başkalarının da bu yarışmayı severek izleyeceğini ya da yarışacağını çok...
7: Düşünüyorsun,
10: evet,
7: tahmin
10: ediyorsun. Evet, düşünüyorum.
7: Teşekkür ederim.
10: Ve ekip çalışması çok güzeldi.
7: Harikaydınız. Ali Ferit'ciğim.
12: Evet, ekip çalışması çok güzel ve Furkan'ın dediği gibi mesela herkes birbirine yarışsaydı tek bir soru bile bilemezdi.
7: Evet, siz çok güzel bir takım oldunuz arkadaşlar. Ödülü de hak ettiniz. Nerede bizim tablet ablamız? Nerede acaba ödül ablamız? Ben gidiyorum. Bu tarafta mı? Nerede?
13: Burada.
7: Herkes bir gördü. Bu tarafta mı? Burada.
13: Evet.
7: Duygucuğum, her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Tabletlerimiz elimde arkadaşlar.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor, benden söylemesi. Efendim Beykoz ilçesinde neredeyiz şu anda? Burası Beykoz Hidiv Korusu diye geçiyor. İçinde Hidiv Kasrı var. Ama şu anda Hidiv Kasrı'nın içine buraya geldiğiniz zaman giremiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Restore ediliyor çünkü. Onun bilgisini vermek istiyorum. Yoksa buraya kadar gelmişken tabii ki Hidiv Korusu'nun içine de girip, Hidiv Kasrı'nın daha doğrusu içine de girip orayı da sizlere göstermek isterdik. Koru gerçekten çok güzel. Burası, yani şu an bulunduğumuz alan 1700-1800 metrelik bir yürüyüş, koşu alanı. Şu anda içinde bulunduğumuz alan. Buraya geldiğiniz zaman koşmak, yürüyüş yapmak zorunda değilsiniz. Salına salına da buranın keyfini çıkartabilirsiniz. Yıldızım ben yürüyüp koşamam ama egzersiz yaparım burada bulunan aletlerde diyorsanız beyler gibi buradaki spor aletlerini değerlendirebilirsiniz. Hemen arka tarafta da şöyle görmüş olduğunuz gibi piknik yapabileceğiniz alanlar var, masalar var. Mangal yakmak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum. Şöyle bir gidelim bakalım. Belki birisi bizi misafir eder. Ne dersiniz? Hadi. Buradaki aletlerde biraz önce spor yapabileceğinizi, daha doğrusu egzersiz yapabileceğinizi söylemiştim sevgili seyirciler. Şimdi arka tarafta piknik yapanların yanına konuk olma planım var, gideceğim. Ama burada iki beyefendi, şöyle geleyim de Mithat beni de görsün, çok güzel egzersiz yapıyor. Bu neymiş? Pedalın üzerine çıkın, her iki elinizle tutanaklardan tutarak dengenizi sağlayınız diyor. Deneyim beyefendi, nasılsınız? Ay, hoş buldum. Burada mı oturuyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Kavacık'ta oturuyormuş beyefendi. Bakın buraya egzersiz yapmaya gelmiş. Sorması ayıp, kaç yaşındasınız acaba?
1: 58.
0: 58. Hiç göstermiyorsunuz. Siz?
1: Ben de 58.
0: 58. Vallahi maşallah. Her sabah düzenli olarak spor, egzersiz. Yapıyor musunuz? Yok yok, kahve istemem, iltifat ettiniz bana diyor, bir kahve ısmarlayalım diyor. Yok, iltifat etmedim aslında, vallahi gerçekleri söyledim. Şöyle buyurun, her sabah düzenli olarak yapıyor musunuz egzersizinizi?
1: Bazen gelemiyorum, her sabah olmasa da gelmeye çalışıyorum.
0: Ya peki iş güç?
1: Ben öğretmenim.
0: Öğretmensiniz.
1: Bugün boş günüm olduğu için bugün gelmedim.
0: Sizler de haftanın 2-3 günü böyle kesinlikle egzersizinizi yapıp zinde oluyorsunuz. Kesinlikle. Yaşınızı göstermemenin nedeni de hareket etmek herhalde.
1: Biraz da oksijen,
0: yok iltifat etmiyorum
1: biraz
0: gerçekten.
1: Egzersizle beraber oksijen kalitesi çok yüksek Beykoz'da. Hava kalitesi yüksek.
0: Buraya mı taşınsak acaba?
1: Yani taşınmadığınız her gün zarardasınız.
0: Gerçekten evet, mi? Aynen. Siz öğretmen misiniz?
1: Antrenörüm. Aynı meslekteniz yani.
0: Aa, ne kadar güzel ya. Vallahi helal olsun size. Kaç saat yapıyorsunuz?
1: 1,5 saat falan sürüyor.
0: Of. Yürüyüş yapacak mısınız?
1: Yürüyüş yaptık.
0: Yaptınız, bitti yürüyüş, üstüne.
1: Yürüyüş yapıyor, üstüne kuvvet egzersizleri yapıyoruz.
0: Sonra yemeğe içmeye dikkat ediyor musunuz?
1: Sonra kahvaltı yapıyoruz.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Bu saate kadar kahvaltı yapıyoruz. Bu saatten sonra kahvaltımız.
0: Zaten aç karnı egzersiz yapmak gerekiyormuş.
1: Yani çok aç doğru değil. Onu biraz şey söylüyorum. Çünkü insan aç karnına hiçbir şey canı istemez. Yani bir şeyler atıştırmak gerekiyor.
0: İşin futbol antrenörü müsünüz bu arada?
1: Ben hocam beden eğitimi okulda öğretmenim.
0: Ben tabii beden eğitimi dersi bence çok önemli bir ders gerçekten. Kesinlikle. De. Çocuk

0: çocukların hareket etmeleri açısından.
1: Sosyalleşmesi
0: aynen öyle, kesinlikle. Bir çocuk tenise eğilimi varsa tenise yönelmeli. Şimdi, matematiği kafası almıyorsa tamam bitti, tenise yönlendirmeniz gerek. Aa, ne yapacaksın? Beden eğitimi boş ders gibi görülüyor ya, kesinlikle katılmıyorum. Bence en önemli derslerden biri hocam.
1: Çocukların hepsi zaten beden eğitimini istiyor. Hep site çocuğu olmuş. Her taraf site dolmuş. Hareket edecekleri yer yok.
0: Ben çok severdim. Okulda, tabii. Gerçekten çok severdim. Saygı duyuyorum. İkinize de. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gününüz güzel geçsin. Hoşçakalın. Önce hanımların bisikletlerini göstermek istiyorum. Bak, bisikletlerle gelmişler. Telefonu da burada unutmuş. Hanımefendi isim?
2: Azra.
0: Azra telefonu burada unutmuş. Ya bu papatyalarla hikaye atarken o kadar tatlı görünüyordum ki. Ne güzel çıkmıştır o hikaye ama güvenlik beyefendinin arması girdi galiba hikayeye, değil mi? Şimdi baştan çekmen gerekiyor o hikayeyi. Lütfen. Sosyal medyaya koyduğumuz hikayeler önemlidir, değil mi Mithat? Evet. Benim de çok önemlidir. Ben çok aktif kullanırım sosyal medyamı. Çok da severim. Baksana. Oh, burada dudak parlatıcısı, cüzdan, değil mi? Evet, burada kalmış. Aa, orada mı kalmış diyor. Getireyim. Burada kalmış dudak parlatıcısı. Getireceğim. Çok güzel ya, bunu hikaye atmak için mi koydunuz yoksa normalde var mı bisiklette bu? Kendiniz koydunuz. Hani böyle görselde güzel çıksın diye, içiniz açılsın diye. Siz içiniz açılsın diye koymuşsunuz, benim de içim açıldı. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Böyle fazlasıyla dikkatimi çektiniz biraz önce bisikletle geçerken yanımdan. Burada resmen bir kahvaltı tabağı var. Bak Mithat, burası sanki bir kafe. Mithat'cığım, serpme mi istersin, kahvaltı tabağı mı diye soruyorlar sana. Görmüş olduğun gibi kahvaltı tabaklarını yapmışlar. Şöyle oturuyorum. Şoktayım. Azra, yanımdaki hanımefendinin isim?
2: Merve.
0: Merve Hanım'ın kızı. Ve Merve Hanım'ın 3 çocuğu varmış. Ve Azra büyük kızıymış. Ve ben deminden beri ikisini sen diye konuşuyorum, herhangi bir sakınca yok değil mi? Arkadaş zannediyorum. Diğer çocuklar kaç yaşındaymış? 9 ve 8 yaşında. Evet. Zor olmadı mı üçünü büyütmek? Yani tek büyüttünüz
2: tek
0: galiba.
2: Aynen öyle. Babayla beraber birlikte büyüttük. Tek büyüttük. O zamanlar zordu ama şu anda herhalde nimetlerinden faydalanıyorum. Hepsi birlikte büyüdüğü için şimdi hepsi bana arkadaş oldu. Diğerleri birlikte okula gidiyorlar.
0: Üç işte, kız mı? Erkek var mı?
2: İki kız bir erkek.
0: Aa, Allah bağışlasın ya. Allah amin, sağlık amin, versin. Amin. Mithat dedi ki senin de bugünlerini görelim inşallah dedi. Amin. Sağlıkla, mutlulukla, güzellikle.
2: İnşallah.
0: Ben Merve ve Azra ile hala arkadaş gibisiniz. İnanmıyorum anne kız olduğunuza. Sohbete devam edeyim. Siz de biraz buralara şöyle göz atın. Sonrasında buluşalım. Karpuz da yiyeceğim, kusura bakmayın.

0: Afiyet olsun, görüşürüz. Hala şoktayım. Hala şoktayım Mithat. Sen?
1: Evet, biliyorum.
0: Yani inanamıyorum. Hafta sonları oturacak yer olmadığını da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. Bol oksijenin keyfini çıkartmak istiyorum.

kendiniz piknik yapmak için yiyeceklerinizi getirmenin yanı sıra burada bir şeyler satın alabileceğiniz içeride küçük kafeler var. Yine oradan da bir şeyler alabilirsiniz atıştırmalık. Sevgili seyirciler, Koru'nun Hidiv Korusu'nun 3 giriş 3'te çıkış kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. Egzersiz yapabileceğiniz aletlerin yanı sıra çocuklar için parkın da içeride bulunduğunu belirtmek isterim. Hafta sonları hafta içine göre fazlasıyla kalabalık olan Koru'ya vapurla da gelmeniz mümkün. Çubuklu vapur iskelesindeki seferlere bakarsınız. Ona göre yine deniz ulaşımıyla da gelebilirsiniz. 1700-1800 metre yürüyüş

alanı var dedim. Yürümekten yorulduğunuz zaman burada görmüş olduğunuz gibi banklar var. Banklarda oturabilirsiniz. Korunun içinde bir şelale var. İstanbul'un içinde aslında böyle bir yerin olması bence muhteşem bir şey. Burası tam İstanbul'un iç noktasında baktığınız zaman.

Fidim Kasrı Korusu'nda şelaledeyiz sevgili seyirciler. Gerçekten muhteşem bir yer. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdan Boğaz'ı izlemek ayrı güzel. Yürüyüş, koşu parkurunda yürümek ayrı keyifli. Buraya geldiğinizde ayrı bir keyif yaşıyorsunuz. Sanki zaten buraya girdiğiniz anda farklı bir dünyadasınız. Havaların sıcak olduğu şu günlerde buraya geldiğiniz zaman su sizi fazlasıyla serinletiyor. Burası da insanların fotoğraf çektirme alanı. Onu belirtebilirim. Biraz önce biz buraya giriş yaptığımızda bir aile burada fotoğraflarını, kendi fotoğraflarını çekiyorlardı. Selfie, çekim, öz çekim yapıyorlardı. Şehrin içinde böyle bir yerin olması muhteşem. Vapur sesi bir yandan yürüyüşünüzü yaparken kulağınıza geliyor. Bir yandan su sesleri, bir yandan kuşların cıvıltısı. Yani şehrin içinde böyle yerlerin olması gerçekten çok keyifli ve çok güzel. Ben burada birazdan Mithat'a fotoğraf çektireceğim ama önce bu huzurlu ve güzel yerin biraz şurada oturarak keyfini çıkartmak istiyorum açıkçası. Ben de kendimi, bütün düşüncelerimi suya bırakıp su gibi akmasını istiyorum. Sizler de öyle yapın.

Şelaleden gelen su zerrecikleriyle birlikte kendinizi muhteşem bir terapi ortamında bırakabilirsiniz sevgili seyirciler. Ücretsiz meditasyon, ücretsiz yoga. Şimdi yoga kampları, meditasyon kampları var. Siz kendi yoganızı, kendi meditasyonunuzu buraya gelip yapabilirsiniz. Çok huzurluyum şu anda. Vallahi 20 seneden fazladır İstanbul'da yaşıyorum. İlk kez İdil Kasrı Korusu'na geliyorum. Mithat sen? Mithat doğma büyüme İstanbullu ama ilk kez Hidiv Kasrı Korusu'na geliyormuş. Siz de ekran karşısında eğer Hidiv Kasrı Korusu'na gelmediyseniz, korunun içindeki bu muhteşem şelaleyi bilmiyorsanız mutlaka gelmenizi ve burada terapi yapmanızı, kendinize suyun akışına kendinizi bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ve sizleri suyun akışına uğurluyorum.

anda Mithat sizlere Edip Kasrı'nı gösteriyor sevgili seyirciler. Kasrı'nın mimari olarak Osmanlı mimarisinin özelliklerine taşıdığını söyleyebiliriz. Tabii onun dışında batılı tarzı mimari özelliklerini de taşıyormuş bu kasır. Gerçekten çok güzel bir kasır. Hemen zaten yan tarafında bilgiler de var. Şöyle bakın. Çubuklu mahallesinde olduğumuzu söylemiştik. Çubuklu sırtlarında olduğu, hangi senelerde, hangi mimari yapılarda yapıldığı yazıyor kasrın. Çok güzel.

bir kasır. Önceden hizmete açıktı. Yani buraya geldiğiniz zaman, kasra geldiğiniz zaman lokanta hizmeti veriliyordu. Şu anda uzun bir müddettir kapalı olduğunu belirtmek istiyorum. Yine dışarıdan bizim gibi kasra bakabilirsiniz.

Koru'nun içinde. Ben Hidiv Kasrı Korusu'nu çok sevdim gerçekten de. Beykoz ilçesinde Çubuklu Mahallesi'nde muhteşem bir koru. Kanlıca'da buraya çok yakın, bir gününüzü burada dolu dolu geçirebilirsiniz ama Kanlıca'da Mihrabat Korusu var. Mihrabat Korusu'na da gidebilirsiniz. Yani Anadolu yakasının sahil hattını bir günde kısa ve öz bir şekilde de gezebilirsiniz. Bence muhteşem olur.

kasrın içinde oturacak yerlerin olduğunu söylemiştim. Farklı farklı alanlarda oturabilirsiniz. Soğuk limonatanızı, soğuk kahvenizi, sıcak hiç fark etmiyor. Tatlınızı, sandviçinizi, kurabiyenizi, hamburgerinizi saymakla bitmeyecek bir sürü lezzeti bütçenize ve damak zevkinize göre satın alabilirsiniz. Ben limonatayı tercih ettim. Kameraman arkadaşımız Mithat da aynı şekilde ve tatlı yemeği tercih ettim. Şimdi kendimi kuş seslerinin arasına bırakıyorum. Hem ağaçları izliyorum, hem kendimi dinliyorum. Bugün bana çok iyi geldi. Birazdan sizi Beykoz'da bulunan muhteşem bir yere daha götüreceğim. Buradan çıkacağız. Yine çok yakın, orası da Çubuklu Mahallesi'nde ve buraya yürüme mesafesinde. Yani buraya geldiğinizde dolu dolu bir gününüzü sadece Beykoz'da Çubuklu Mahallesi'nde de geçirebilirsiniz eğer geçirmek isterseniz.

Yine Koru'nun farklı noktalarında birçok bank var. Orada da oturup nefes alabilirsiniz. İstanbul manzarasını izleyebilirsiniz. Hemen Mithat'ın sağ tarafında bir çocuk parkı var. Çocuklarınızla geldiğiniz zaman o çocuk parkında da çocuklarınız keyifli vakit geçirebilirler. Hafta içi görmüş olduğunuz gibi boş ama hafta sonları dediğim gibi burada adım atılacak yer olmuyor. Aracınızla geldiğiniz zaman gün boyu aracınızı burada park etmenin bedeli çok uygun sevgili seyirciler. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Otoparktan başlıyorsunuz. Sonrasında bir tur atıyorsunuz. Yaklaşık 2 kilometre gibi 1700-1800 metre gibi bir mesafe. Tur atıyorsunuz, böyle dolaşıp aynı noktaya geri geliyorsunuz. 3 giriş çıkış kapısının olduğunu söylemiştim. Güvenlik görevlileri var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Koru sabah 6'da açılıyor, gece 12'de kapanıyor. Yani tüm gece açık değil. Piknik yapabileceğiniz yerler girişte mevcut. Yani oturup piknik yapabileceğiniz piknik masalarıyla girişte mevcut. Onun dışında banklar var birçok bölgede. Buraya geldiğiniz zaman bahçe için çiçekler alabileceğiniz uygun fiyatlı bir bahçe marketi de var. Yine buradan da alışveriş yapmak isterseniz eğer işte mandalina ağacı olsun, çam ağacı olsun ya da farklı çiçekler almak isterseniz bütçenize ve tabii ki zevkinize göre evinize, bahçenize buradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Bol oksijeni bize nerede izliyorsanız size gönderdiysek sevgili seyirciler, şimdi sizi Beykoz'da yine Çubuklu mahallesinde bulunan çok güzel, çok keyifli bir yere götürüyorum. Belki birçoğunuzun bilmediği bir yere. Son kez Koru'ya göz atın, sonrasında sizi gideceğimiz yerden karşılayacağım.

Sizi sahile getirdim sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu'ndan o kadar boğaza baktık. Ben izleyicimi bakmışken direkt olarak boğaza getirmez miyim? Getiririm. Hemen karşı taraf İstinye. Mithat nereyi gösteriyorsun bilmiyorum şu an ama Anadolu yakasındayız. Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeyiz. Hemen karşı tarafımız İstinye sevgili seyirciler. Hidiv Kasrı Korusu şu an bulunduğumuz Çubuklu sahile fazlasıyla yakın. Beykoz'da Çubuklu Mahallesi sınırları içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve Mithat'ın arkasında hemen arabalı vapur var, onu göstermesini rica ediyorum. İstinye Çubuklu arabalı vapuru, hemen yan tarafında da vapur iskelesi var. Çubuklu vapur iskelesi var. Yani Hidiv Kasrı Korusu'na da biraz önce içinde bulunduğumuz, şu anda bulunduğumuz Çubuklu sahile de ulaşım aracınızla, deniz ulaşımıyla, kara ulaşımıyla aslında fazlasıyla kolay. Ve ben sizi nereye getirdim? Çubuklu silolara getirdim. Şöyle baktığınızda aslında demir yığını gibi geliyor. Ay ben içeride ne yapacağım diyebilirsiniz. İçerisi muhteşem. Şu anda kültür, sanat ve yaşam alanı olarak hizmet veriyor. Arkamda görmüş olduğunuz Çubuklu silolar. Dilerseniz siz bir şöyle benden önce göz atın. Kapıda silonun ne olduğunu, silonun ne anlama geldiğini ve burada neler olduğunu daha detaylı anlatacağım. Önce silolara, sonra şöyle deniz havasını evlerinize ya da bizi nerede izliyorsanız bir taşıyalım. Sonra girişte buluşalım. Silo ne demek? Şimdi geldik biz Çubuklu silolara. Ne kadar güzel görünüyor değil mi Mithat? Yukarıya çıkacağız bu arada birazdan sevgili seyirciler. Şimdi silo ne demek sevgili seyirciler? Petrol, gaz ve türevi gibi maddelerin depolandığı alan. Burası 2 sene restore edilmiş. Restorasyon çalışmaları olmuş burada. Ve daha sonra kültür, yaşam, sanat alanı olarak şu anda hizmet veriyor görmüş olduğunuz gibi. Sadece pazartesi günleri hariç, şimdi birazdan gireceğiz içeriye, sergi alanı var. Sergi alanını pazartesi günleri ziyaret edemiyorsunuz. Ama arkamda görmüş olduğunuz siloları pazartesi günleri de dahil haftanın 7 günü ziyaret edebiliyorsunuz. Süreli sergiler var 2 ayda, 3 ayda bir, ayda bir, 6 ayda bir belli olmuyor. Değişen sergiler var. Geldiğiniz zaman sergileri de gezebiliyorsunuz. Dediğim gibi pazartesi gezemezsiniz sadece. Onun dışında burası haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 10'a kadar açık. Ve siz benden önce yine giriş yapın sevgili seyirciler. Sonra beraber gezelim. Ne dersiniz?

Toplamda 9 silo var. Geldiğiniz zaman bu 9 silonun da üstüne çıkabilirsiniz ve muhteşem Boğaz manzarasını izleyebilirsiniz. Çok güzel görünüyor değil mi Mithat? Gerçekten muhteşem görünüyor sevgili seyirciler. Şu an havanın sıcak olmasına rağmen bulunduğumuz yerin esmesi de ayrıca bir güzellik katıyor buraya, benden söylemesi. Şimdi bu 9 silonun bazılarında sergiler var. Şimdi birazdan Dijital Sanat Müzesi'ne gideceğiz. Bu da süreli bir sergi. Onu belirtmek istiyorum. Silonun ne olduğunu bilmeyenler, televizyonunu yeni açanlar için tekrar ne olduğunu söyleyeyim. Petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı alan. Yani şu anda bulunduğumuz silolar petrol, gaz gibi maddelerin depolandığı silolar. Yoksa farklı şeyler içinde kullanılan silolar olduğunu belirtmek istiyorum ve Dijital Sanat Müzesi'ne giriş yapıyorum. Bu arada bir uygulama var. O uygulamayı indirdikten sonra buradaki bütün sergileri, geldiğinizde hangi sergi varsa ücretsiz bir şekilde gezebilirsiniz.

Baktığınızda sadece demir parçaları gibi görülüyor sevgili seyirciler. Ama içine girdiğiniz zaman muhteşem eserler var. Daha yukarıya çıkmadık, neler var neler yok bilmiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir yer. Ben çok keyif aldım. Muhteşem manzarası var her şeyden önce. İstanbul'un içinde aslında en güzel noktasındasınız. Ama sanki İstanbul'un içiyle ilginiz yok. Şehrin karmaşasını bulunduğunuz yerden izliyorsunuz sadece. Ve şunu belirteyim, buraya geldiğinizde sadece sergileri gezmek değil, bu siloların üstüne çıkıp anınızı ölümsüzleştirmek, buralarda dolaştırmak tamamen ücretsiz. Sadece buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var. İşte yetişkinler için ve çocuklar için. Onlarla ilgili belirli bir ücret ödüyorsunuz. Uygulamaya girip onun ücretine hani ya da biletine bakarsınız. Ya da kafede yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde burayı ücretli gezmiyorsunuz. Hep ücretsiz. 2 sene restore edilmiş burası. Restorasyon çalışmaları yapılmış. Ve sonrasında da bizlere hizmete en güzel şekilde açılmış. Hafta içi fazla yoğunluk olmadığını belirtmek isterim. Hafta sonu geldiğiniz zaman kafede oturacak yer bulamayabilirsiniz. Buralar geniş alan, tabii ki ferah ferah gezebiliyorsunuz ama kafede oturacak alan bulamayabilirsiniz. Onun dışında şimdi T6 silosuna giderken şunu da belirteyim. Sergileri 10 ile 19 arasında, sabah 10, akşam 19 arasında gezebiliyorsunuz ama siloları sabah 10'dan akşam 10'a kadar gezebiliyorsunuz. Şimdi dijital sanat sergisinde müze olarak geçiyor ama süreli bir sergi. Girdiğimiz odalar, yani silolar karanlık. Eserlerin daha net bir şekilde sizlerin görmesi açısından. Ama diğer gezeceğimiz sergi aydınlık. O yüzden ben gözükmeyeyim, sadece sesim duyulabilir. Ayarlarınızla oynamayın.

Dijital sanata ilginiz varsa sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman, eğer ki siz geldiğinizde bu programı izleyip dijital sanat sergisi devam ediyorsa, buradaki eser sahiplerinin dijital sanat eserlerini görebilirsiniz. Her eserle ilgili bilgi hemen girişte yazıyor. Eserin sahibi de yazıyor. Onu belirtmek istiyorum. Dilerseniz cep telefonunuzun kamerasını tutup QR kodu okutup eserle ilgili bilgiyi bu eseri gezerken okuyabilirsiniz. Dilerseniz de girişteki yazıdan hem Türkçe hem İngilizce olarak eserle ilgili bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdi dijital sanat eserleri sergisini burada bırakalım. Genellikle ortamlarımız karanlık ama siz buraya geldiğiniz zaman keyifle gezebilirsiniz. Bir başka sergiye geçelim ve orada buluşalım sizinle. Sonra da siloların üstüne çıkmak için sabırsızlanıyorum gerçekten de. Şöyle bir içine baksana Mithat. Yani metre küp, 1800'leri aşan metre küp depolama alanı. Gerçekten muhteşem, bunun içinde olmak muhteşem. Hayatımda ilk kez silo görüyorum. Aslında görüyoruz da hani şu anda daha çok algımız açıldı sanki, değil mi? Genellikle arabayla yolculuk yaparken İzmir'e falan beton siloları falan görüyoruz. Un siloları var. Bak şu an algıda seçicilik. Şimdi beni izleyenler, aa ben de gördüm siloyu, ben de gördüm siloyu diyordur. Hadi gelin. Gezmeye devam siloları.

burası doğal ve bilim sergisinin olduğu sergi. İki sergi var şu an silolarda. Çocuklar burayı çok seviyormuş. Hem deniz canlıları var. Hem de şöyle baktığınız zaman ormanların içindeki canlıların sesleri var. Ses efektleri de var aynı zamanda. Deniz canlılarının ve diğer canlıların. Sanki hepsi bir yandan çıkacakmış gibi geliyor değil mi Mithat? Çok keyifli. Tabii geldiğiniz zaman bu sergi bitmiş olabilir. Ya da diğer dijital sergi de bitmiş olabilir. Buraya geldiğiniz zaman farklı sergilerle karşılaşabilirsiniz. Doğa ve bilim sergisinin olduğu yerde şu anda hem deniz canlılarının hem de diğer canlılarının olduğu yerden çıktık ve şimdi insanlık tarihi ve medeniyetin olduğu alandayız. Şöyle buraya gelip medeniyeti buradan görebilirsiniz.

Ateşin icadıyla başlıyor medeniyet, yani bulunduğumuz sergi günümüze kadar devam ediyor. Ateşin icadıyla başlayıp. Ne kadar güzel değil mi Mithat? Ben çok sevdim burayı. Keyifle gelip bu sergiler özellikle bitmeden bence ziyaret edebilirsiniz. Ama bu sergiler bitse de önemli değil, üzülmeyin. Dediğim gibi süreli burada birçok sergi var. Atölyelere katılmayı da ihmal etmeyin. Şimdi artık siloların üstüne çıkın.

0: kocaman kocaman teneke parçalarının içinde arasında gezdiğime inanamıyorum şu anda. Yani bu teneke parçalarının üstüne çıkıp boğazı birazdan sizlere en güzel şekliyle göstereceğime inanamıyorum. Asıl inanamadığımda biraz önce içeride dedim ya, gerçekten algım açıldı şu an. Aslında birçok siloyu her yerde görüyormuşuz ama ne olduğunu bilmediğimiz için farkındalığımız yokmuş, değil mi?
1: Evet.
0: Bu arada çocukların çıkabilecekleri silolar da var. Güvenliğini arttırdıkları bir silolar var. Aşağıda hemen o. Yani çocuklarınızla geldiğinizde de rahat bir şekilde hemen şurada... İki silolarda, ilk girişteki silolarda rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Gösteririz birazdan. Hatta o silolara çıktığınız zaman bir kaydırak yapmışlar. Çocuğunuzu oradan kaydırabilirsiniz. Alanın içinde aynı zamanda kütüphane de var. Şunu da belirtmek istiyorum. Buraya geldiğiniz zaman atölye çalışmaları var sevgili seyirciler. Hem yetişkinler hem de çocuklar için. Siz çayınızı kahvenizi boğaza karşı yudumlarken dilerseniz... Çocuğunuz için ücretsiz atölye alabilirsiniz. Ücretsiz. Sadece uygulama var. Uygulamaya giriyorsunuz. Eğer kontenjan varsa ileri tarihe de alabilirsiniz. İşte bugüne varsa örnek veriyorum. Bugüne de bakarsınız orada saatlerine, gününe. Alırsınız. Kendiniz için de alabilirsiniz. Hani maksat anneler birazcık çayını kahvesini içerken çocuklar kendileriyle meşgul olsun. Ama anneler de kafasını dağıtmak istiyorsa ücretsiz yine kendileri için atölye satın alabilirler. Bence çok güzel bir uygulama. Hadi gelin şimdi. T kaç silo bu? Göremedim. T7'ymiş. T7. silonun üstüne çıkalım. Muhteşem boğaz manzarası.

Akşam buranın ışıklandırmasını düşünemiyorum sevgili seyirciler. Şimdi burada 9 silo olduğunu söyledik. Gezilebilir 9 silo olduğunu. Bu siloların hepsine bağlantı noktaları var. Şimdi T7 silosundan T6'ya, T5'e dilediğimiz gibi gidebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün silolar arasında bağlantı noktaları var. Geldiğiniz zaman bütün siloları tek tek inip gezmenize gerek yok. Bu bağlantı noktasından 4 siloyu tepeden gezebilirsiniz. Ben aslında gerçekten şehirler arası yolculuk yaparken hep bakıyordum ve bunların tepesinde ne olduğunu merak ediyordum. İstanbul'daki siloların tepesinde muhteşem bir boğaz manzarası var görmüş olduğunuz gibi. Mithat size şu an muhteşem boğaz manzarasını da gösteriyor aynı zamanda. Çubuklu Mahallesi'nin yanı sıra. Deniz, bol yeşil, temiz hava, daha ne olsun? Amacınız beni izleyip buraya gelmek olsun vallahi. Muhteşem bir yer. Paha biçilemez. Şurada oturup bu manzarayı izlemek gerekiyor ama şu an sıcaktır. Öğleden sonra gelebilirsiniz. Akşam 10'a kadar açık. Trafik bittikten sonra İstanbullular için trafiğin bitmesi çok önemli. Evinize gidebilirsiniz. Değil mi Mithat? Nasıl daha önce burayı keşfetmeyip gelmemişim onu düşünüyorum şu anda. Ama aslında haberimiz vardı. Havaların biraz ısınmasını bekledik.

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek Deste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
9: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
9: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
8: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
9: İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
8: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te TV4'te.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: Kalgon'la. Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, not alırım onlar.
2: Bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
0: Şoför!
3: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz, isteriz.
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
2: Dalga geçme, Azize için.
3: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
0: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
6: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
7: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
0: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
8: Kara Gözlüm bugün 16.15'te TV4'te.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
12: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
13: Ve pit kararı geldi.

0: Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
1: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
2: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
3: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
2: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durular.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Navlus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Vin Vin Vin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem, her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor.

0: 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Bliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: İstinye'den arabalı vapur da gelirken biz de artık yavaş yavaş evlerimize gidelim. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Umarım bugün keyifli bir gün geçirtmişizdir ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize. O zaman amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola efendim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ay ona da sakın üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV 4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bu bölümünde Yedikule'deyiz. Gezimiz sırasında Bizans'ın muhteşem Altın Kapısı'nı ve Osmanlı'nın yaptığı Yedikule zindanlarını, ayrıca bostanları ve surları göreceğiz. Ama bütün bunları rivayetler, söylenceler ve efsaneler eşliğinde gezeceğiz.

Yüzyıllar boyunca İstanbul'u koruyan ve Romalıların yani Bizans'ın yaptığı İstanbul surlarını üçe ayırmak mümkün. Haliç, Marmara ve arkamda gördüğünüz Kara surları. Ancak bu üç sur dizinin içinde en çok yatırımın yapıldığı, en çok emeğin ve paranın harcandığı yer Kara surları. Çünkü en zorlu saldırılar her zaman karadan gelmiştir. İşte bunu bilen imparatorlar bu surları oldukça güçlü inşa etmişler. Arkamda gördüğünüz Kara surları 2. Teodosios zamanında yapılmış. Onun döneminde inşa edilmiş. Ancak bugün önemli ölçüde ayakta duran 6,5 kilometrelik ve 56 kulesi ayakta olan bu surlar şehrin ilk surları değildi. Bundan önce tam 4 kez surlar yer değiştirmişti.

İstanbul'un nüfus artışı bugünün problemi değildir. Bu sorun oldum olası vardır. İşte geçmişte de İstanbul'un nüfusu sürekli artmış ve kent sürekli büyümüş ve surlar yer değiştirmiştir. Burası da 2. Theodosios zamanında şehrin geldiği son noktadır. Oysa ilk olarak surlar Bizans komutanlığında Megaralıların kente gelip yerleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Onlar ilk şehirlerini Topkapı civarına kurmuşlardır, sarayın olduğu yere ve orayı surlarla çevirmişlerdir. Ardından 195 yılına geliriz milattan sonra. Septimus Severus, Roma İmparatoru bu surları yıkar ve şehri büyütür. Bugünkü çemberli taşın olduğu yere kadar büyümüştür artık şehir. Ancak yine kabına sığmaz ve 325 yılına geldiğinde şehri tekrar kuran ve adını veren Konstantin surları Aksaray bölgesine kadar taşır ve şehri oraya kadar büyütür. Çok değil, aradan 88 yıl geçer. 413 yılına geldiğimizde ise 2. Theodosios dönemidir ve o işte bu gördüğünüz surları yaparak şehri buraya kadar büyütür. Ancak bu surlar aradan 35 yıl geçtikten sonra bir depremle yıkılacaktır.

447 yılında büyük bir depremle surlar önemli ölçüde yıkılır. Yerle yeksan olur. Ama surların yıkılması bir başka problem için can sıkıcı haldedir. Çünkü Atilla ordularıyla şehre yaklaşmaktadır. Atilla Büyükçekmece'ye kadar gelmiştir neredeyse. Ancak gelmeden çok daha önce, depremden hemen sonra Maviler ve Yeşiller, ipodromda at yarışı yapan takımlar ve taraftarları Atilla tehlikesine karşı surları yeniden inşa işine girişirler. Ve 60 gün gibi kısa bir sürede inşa işi tamamlanır ve Atilla gelmeden surlar dimdik ayaktadır. İşte Atilla Büyükçekmece'ye gelince bu haberi alır. Geç kalmıştır. Belki de surlar onu caydırmıştır. Ama belki de daha kolay bir lokmaya yönelmiş ve Fransa topraklarını ele geçirmek için Balkanlar üzerinden batıya doğru yoluna devam etmiştir. Tabii yol boyunca pek çok kenti de kendi topraklarına ve kendi ganimetleri arasına katarak ilerlemiştir.

Kara surlarının ne kadar güçlü olduğundan bahsetmiştim. Öyle ki muhteşem bir sistem kurmuş Bizanslılar. 4 kademeden oluşuyor surlar. En önce oldukça yüksek, 20 metre yüksekliğinde ve 5 metre kalınlığında bir ana sur duvarı var. Onun önünde ise daha alçak, 2 metre kalınlığında bir sur duvarı. Bu da yetmemiş, bir de önüne hendek yapmışlar. Ancak hendeğin iki tarafında derinliği 8-10 metreye kadar giden duvarlar var. Bu duvarlar göğe doğru değil, yer altına doğru. Peki neden? Çünkü o dönemde saldırılar, surlara yapılan saldırılar sadece yüzeyden değil, yer altından tünel kazılarak da yapılırdı. İşte bunları engelleyebilmek için hendeğin hemen iki yanına yer altına doğru inen yeraltı duvarları da örmüşler. Surlar önemli ölçüde ayakta. Peki hendek ne oldu?

Bizans döneminde şehri koruyan hendekler Osmanlı döneminde kıtlığa karşı şehri koruyordu. Çünkü Osmanlı döneminde burası bir tarım alanına dönüşmüştü. Şehrin içindeki su sarnıçları, eski Bizans açık hava su sarnıçları gibi hendekler de yüzlerce yıldır biriken o güzel toprakta şahane tarım yapmaya elverişli yerlerdi. Ve burada Osmanlı döneminden beri yaklaşık 550 yıldır kesintisiz tarım yapılıyor. Ve burada yetişenler arasında bir ürün var ki endemik, yeri değiştirilemez ve sadece burada yetişen. O da Yedikule marulu. Onu da burada yetiştiriyorlar ve buradan satışa sunuyorlar. Onun haricinde bu kapının hemen dışı, hendeklerin hemen dışı eski Kaslı Çeşme semti. Orası Yeniçeriler döneminde Yeniçeriler için etlerin kesildiği salhaneler, yani mezbahaların bulunduğu yerdi. Ve orada kesilen etler Yedikule'den ta Aksaray'a kadar götürülür, orada Yeniçerilere dağıtılırdı. İşte bu nedenle yakın dönemlere kadar hemen bu surların önünde Kazlı Çeşme semtinde derihaneler vardı. Ve bu işte o günlerden kalan bir gelenek olarak karşımızda duruyor. Artık surların içine girme zamanı geldi.

artık sur içindeyiz. Sur içine girişi Yedikule kapısından yapıldı. Bu kapı Hisar yapıldıktan sonra, Yedikule Hisarı yapıldıktan sonra altın kapı kullanılmaz olunca burasının açıldığı rivayet edilir. Burayı 3. Ahmet ihya etmiştir, tamir ettirmiştir. Neden? Çünkü onun döneminde bir depremde zarar görür ve burayı tekrar inşa ettirir. Ön tarafına da bir kitabe koyar ve o kitabede 3. Ahmet'in burayı ihya ettiği yazar ve Vezir-i Azam İbrahim Paşa'ya emir verdiği de yine bu yazının içindedir. Ayrıca Yedikule kapısı 7 katlı felek gibidir diye bir övgü metni de vardır. Ve tarih olarak da 1724 düşürülmüştür. Dışında bu kitabe varken iç tarafında kapının hemen üstünde ise bir Bizans kartalı vardı. Bugün yerinde yerler esiyor. Çünkü 2009 yılında buraya asılan bir pankartla önü kapatılmış ve aylar sonra o pankart indirildiğinde bir de bakılmış ki Bizans kartalı yerinde yok. Ve çalınıp yok olup gitmiş. Bugün ise sadece onun izini ve bir zamanlar var olduğu yeri görebiliyoruz.

Tarih boyunca savaş teknolojisi karşılıklı olarak gelişti. Saldıranlar ve savunanlar. Her biri yeni döneme, yeni teknolojiye uyum sağlamaya çalıştı. İşte surlar yükseltildi, hendekler genişledi, hendeklerin altına doğru derinlemesine duvarlar kazıldı. Diğer tarafta mancınık bulundu, tünel sistemleri geliştirildi. Ama her hamleye karşı hamleyle cevap verildi. Ta ki barut icat olunana kadar. Barutla birlikte işin rengi değişmeye başladı. Artık surlara karşı top vardı. Ve surlarla top arasındaydı artık savaşlar. Ve bunu yıllarca İstanbul'u almayı kafasına koymuş biri fark etti. O da Fatih Sultan Mehmet'ti. Ve o güne kadar görülmemiş boyutta toplar yaptırdı. Ve onlarla şehrin surlarının önüne geldi. Ve yaklaşık 2 ay gibi bir sürede binlerce yıldır alınamayan, neredeyse 1000 yıl boyunca alınamamış olan bu şehri sonunda almayı başardı. Sura karşı top kazanmıştı. Aldıktan sonra yaptığı ilk işlerden biri 1458 yılında var olan altın kapı, Bizans'ın altın kapısının 3 kulesine arkaya da bir iç kale yaparak 4 kule daha ekledi. Ve ortaya 7 kuleli bir kalecik çıktı. İşte 7 kule isminin kaynağı böylece belirmiş oldu.

Bizans İmparatorluğu'nun sıfır noktası sayılan, bugün Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Milyon Taşı, bütün yolların başlangıcı kabul edilirdi. Ve işte oradan başlayan Bizans'ın ana caddesi Mese, oradan buraya kadar gelir ve buradan artık sur dışına çıkar ve Balkanlar üzerinden Roma'ya kadar giderdi. Bu yola Via Ignatia adı verildi. Ignatia adlı bir vali tarafından bir süper otoyol projesi olarak tanımlanmış, tasarlanmış ve İstanbul'u bir merkez haline getirmişti. Konstantinopolis o günden sonra sadece bir varış noktası değil, bir yükleme noktası haline gelmişti. Yani kente çok şey katmıştı. İşte Via Ignatia'dan gelenlerin şehre giriş yaptığı ya da çıkanların Via Ignatia'ya çıktıkları yer burasıydı. Önce heybetli bir altın kapı ve hemen onun önünde de arkamda gördüğünüz küçük yaldızlı kapı. Bugün bu halde görünse de küçük yaldızlı kapının önünde bir zamanlar mitolojik hikayeler anlatan mermer levhalar varmış. Bunların içinde neler yok ki? Yeryüzünde sevgilisi Endymion'u aramaya gelen tanrıça Selena ya da Herkül'ün 12 işini anlatan levhalar. Ayrıca 9 ilham perisine ait kabartmalar varmış. Peki bunlar ne olmuş? Bunlar 18. yüzyılın başında İngiliz elçisi tarafından götürülmek için yerlerinden sökülmüş. Hatta buradaki görevlere rüşvet verdiği de söylenir. Ancak halk buna tepki göstermiş. Çünkü bu levhaların şehrin tılsımları olduğunu inanıyormuş halk ve şehri cinlerden koruduğuna inanırlarmış. Bu tepki üzerine levhalar söküldüğü halde yerde bırakılmış. Uzun yıllar böyle kalmış, daha sonra da müzayedelerde ya da hırsızlıklarla kaybolup gitmiş. Daha sonra burada yapılan kazılarda bunların birkaç parçası bulunmuş ve bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Yaldızlı küçük kapının hemen diğer tarafında ise heybetli altın kapı yükseliyor. Dilerseniz ona yakından bakalım ve onun detaylarını birlikte inceleyelim.

teslim kapısıydı. Çünkü Bizans imparatorları dönüşlerinde muzaffer bir komutan edasıyla, savaş dönüşlerinde bu kapıdan giriş yaparlardı. Beyaz atlarıyla gelir, beyaz giysileriyle kapıda attan inerler ve toprağı öperlerdi. Ve dini liderler onun başına altın bir çelenk koyarlardı. İşte burası böylesi önemli bir noktaydı. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda Bizans imparatorlarının tahta çıkmak için kullandıkları bir yerdi. Çünkü buradan çıkarlar ve bugünkü Bakırköy'ün olduğu yere giderlerdi. Bakırköy'ün olduğu yerde büyük bir manastır, bir kilise vardı ve orada taç giyerlerdi. Bakırköy'ün o dönemdeki adı Ebdomon'du. Ebdomon 7. anlamına gelir. Çünkü Sultanahmet Meydanı'ndaki Milyon Taşı'ndan başlayarak Bakırköy'e kadar olan mesafe 7 mildi. Bu nedenle Bakırköy'e 7. anlamına gelen Ebdomon denirdi. Tabii ki bu kapı altın yaldızlarla bezenmiş, harflerle yazılmış bir takım yazılar barındırıyordu. İşte onlardan birkaçından bahsedeceğim. Ama gözünüzde daha iyi canlandırabilmeniz için dilerseniz bunu bir pano önünde yapayım.

Altın Kapı'nın geçmişte nasıl göründüğüne dair burada bir pano var. Bunu pek çok yerde bulmanız mümkün. Bu bir canlandırma, en azından hayal gücüyle yapılmış bir takım kapı ile ilgili ipucu veren detaylar. Burada gördüğünüz kapının üstünde 4 filin çektiği ve üstünde 2. Theodosius'un olduğu bir araba var. Bunu Pers İmparatoru hediye etmiş 2. Theodosius'a. Sebebi de 391 yılında Roma'da Hristiyanlığı resmi din ilan edip İstanbul'a yani Konstantinopolis'e dönmesinin şerefine böyle bir hediye verilmiş. Buradaki filler karanlığa karşı ışığı sembolize ediyor. Yok oluşa karşı ışığı sembolize, varoluşu sembolize ederken İmparator heykeli ise onun iktidarını anlatıyor. Sadece bununla sınırlı değil Altın Kapı'da olanlar. Bir de bir takım yazılar var. Onlar da bize tarihi bir vesika olarak sunulmuş durumda. Onlara da bakalım. Ayrıca kapının kemerlerinde altın yaldızlı harflerle bakın neler yazılıyordu. Bu mahalle yani bu yeri Theodosius tiranı susturduktan sonra süsledi. Ayrıca kapıyı altından yapan altın çağın hükmünü sürüyor diye Theodosius'a övgüler süren bir takım metinler vardı. Burası az önce de söylediğim gibi fetihten sonra iç kale eklenerek ve 4 kulenin eklenmesiyle 7 kule haline getirildi. Ancak bugün 7 kule yok. Her ne kadar biz 7 kule diyorsak da bugün 6 kule demek gerekiyor. Çünkü 1766 yılında kulelerden biri yıkıldı ve hali hazırda şu anda 6 kuleyle hayatına devam ediyor. Burası Osmanlı döneminde hazinelerin saklanması, değerli evrakların saklanması için inşa edilmiş. Ve bunu en iyi anlatan da 16. yüzyılda Roma, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun elçilik heyetiyle birlikte İstanbul'a gelen ve heyetin eczacısı olan Lubeneva adlı bir kişi. Bir seyahatname yazıyor ve bakın burayla ilgili nasıl bilgiler veriyor. Kalenin başında Dizdar denen ve çok itibar gören bir kumandan bulunur. Emrinde 500 yeniçeri vardır. Türk hükümdarlarına ait servet ve değerli eşyalar burada muhafaza edilir. Yedi kule hisarındaki kulelerden birinde külçe altın ve para, diğerinde eski ve kıymetli eşyalar, resmi evraklar, bir diğerinde de Yavuz Sultan Selim'in İran'dan getirdiği ganimetler bulunur.

Burası uzun yıllar hazine binası olarak kullanıldı. Daha sonraki dönemlerde buranın çok da güvenli olmadığı anlaşılınca hazine binası Topkapı Sarayı'nın içine inşa edildi. Ve burası başka işlevler için kullanılmaya başlandı. Artık burası bir hapishaneydi, bir zindandı. Ancak bu gelenek burası hazine binası iken de vardı. Ve bu gelenek...

0: Ancak bu sefer padişahların emriyle boğulan sadrazamlar değil, tam tersi Yeniçeri ayaklanmasıyla katledilen bir padişah söz konusuydu. O da genç Osman. 14 yaşında tahta geçmiş, 19 yaşında Yeniçeri ayaklanmasıyla işte buraya getirilmiş, hapsedilmesi gerekirken alelacele bir kementle boğularak öldürülmüştü. 8 ay sonra Anadolu'daki ordu geri dönmüş ve bunun intikamını almıştı. Bu katliamda dahli olan pek çok kişi ortadan kaldırılmış ama en önemli ceza Kara Davut Paşa'ya verilmişti. Çünkü o bu işte çok önemli bir rol üstlenmişti. Aynı ceza ona da uygulandı ve aynı kementle o da boğularak öldürüldü. Aslında genç Osman naif bir insandı. Şahane şiirler yazıyordu. Farisi mahlasıyla yazdığı bir şiirde bakın neler söylemiş.
1: Dün sabah padişahı ciyan idim. Şimdi üryan kaldım. Merhamet edip halimden ibret alın.
0: Dünya size dahi kalmaz.

Genç Osman'ın katledilmesinde Kara Davut Paşa kadar bir başka grubun da rolü vardır. Onlar da Yeniçerilerin 65. ortası. Yani bu bölükteki Yeniçeriler bu katliamı gerçekleştirmiştir. Ve ardından onlar da öldürülür ve bu da yetmez, 65. orta lağvedilir, ortadan kaldırılır. Ve sonra bir gelenek başlar. Topkapı Sarayı'nda 3 ayda bir Yeniçerilere maaş dağıtılırken Yeniçeri ortalarının, bölüklerinin isimleri bağırılır. Birinci orta, ikinci orta diye. Sıra 65. ortaya geldiğinde yoktur der hep bir ağızdan Yeniçeriler. 3 kere bu şekilde tekrarlanır. Üçüncüde ise yok olsunlar diye hep bir ağızdan bağırılır ve bu lanet Osmanlı döneminde de yakın döneme kadar devam eder. Böylesi acı ve karanlık olayların dışında Yedikule zindanlarında burada daha aydınlık, daha yumuşak hikayeler de yaşanmış.

Besteci olan 3. Selim, aynı zamanda yine bir besteci olan ve iyi bir müzisyen olan Acı Sadullah Ağa'nın bestelerini çok sever ve severek dinlerdi. Bir gün Acı Sadullah Ağa'nın saraydaki cariyelerden birine göz koyduğunu, aşık olduğunu öğrendi. Buna çok sinirlendi ve idam edilmesini emretti. Ancak saray görevlileri 3. Selim'in huyunu bildikleri için bu işten pişman olacağını düşündüler ve onu idam etmek yerine 7 kulede bir zindana hapsettiler. Burada bir beste yaptı Acı Sadullah Ağa ve bu beste adı verilmeden 3. Selim'in huzurunda çalındı. Bunu dinleyince çok beğendi. Kimindir bu beste diye sorunca isim vermediler. O da dedi ki bunu yapsa Acı Sadullah Ağa yapar. Yazık ettik kendisine diye üzüldü. İşte o sırada saray görevlileri durumu anlattılar. Buna çok sevindi 3. Selim ve onu affetti. Ve ayrıca cariye ile evlenmesine de izin verdi. Ve yıllar sonra bu olay Münir Nurettin Selçuk'un ve Periha Altındağ'ın oynadığı bir filme konu oldu.

Osmanlı döneminde zindan olarak kullanılan altın kapının pilonlarından birinin merdivenlerinden yukarıya çıktık. Ancak yol boyunca karanlık dehlizlerden, loş hücrelerden geçtik. Bütün bu karanlık ve loş ortam bizi biraz tarihi filmlerin setine götürdü. Ama yolun sonunda muhteşem bir ışıkla karşılaştık. Burası pilonun terası ve burada İstanbul'un en güzel manzaralarından birini görmeniz mümkün.

Bizans döneminin seçkinler hapishanesi Hanemaz zindanlarıydı. Yani bu surların diğer tarafında, Haliç tarafındaydı. Osmanlı döneminde ise işte burası seçkinler için bir hapishane, bir zindan haline getirildi. Şu anda üstünde bulunduğumuz Altın Kapı'nın iki kulesi Osmanlı seçkinlerinin esirlerinin tutulduğu yerdi. Arkamda gördüğünüz zindan kulesi ise yabancı elçilerin ve yabancı devlet adamlarının esir tutulduğu yerdi. İşte burada çok sayıda yabancı devlet adamı esir, rehin karışımı tutuldu. Genelde bir savaş çıkardı ve o savaş sırasında hangi devlette savaşıyorsanız onun elçileri burada rehin alınırdı. Bunların içinde çok ünlü, çok tanıdık simalar vardı. Ancak oraya geçmeden önce kalenin tam ortasında bir çeşme, bir cami ve evler vardı. Bunlar buradaki görevli yeniçerilerin evleriydi. Burada yaşarlardı, burada görev yaparlardı. Ve ayrıca o zindan kulesinde kalan rehinler de kulede kapalı değildi. Buralarda dolaşırlardı. Hatta 19. yüzyılda burada onlar için, Hristiyanlar için bir şapel olduğu da anlatılır. Böylesi bir yerdi burası. Ama zindan kulesinin giriş kapısında hala onların izlerini görmemiz mümkün.

Genç Osman'ın öldürüldüğü ve onun adıyla anılan Genç Osman Kulesi'nin en karanlık noktalarından birindeyiz. Burası Kanlı Kuyu olarak biliniyor. Ahşap bir takım iskeleler var. Bunların işkence için kullanıldığı rivayet edilir. Ayrıca burada yapılan bu idamlarda başlar ibret alem için sergilenirken bedenler arkamdaki Kanlı Kuyu'ya atılırmış. Kanlı Kuyu'nun denizle bağlantısı varmış ve işte bedenler buradan denize kadar gider ve yok olurlar.

Zindan Kulesi'nin kapısının iki yanında kitabeler hala duruyor. Bu kitabelerin biri 1695, bir diğeri ise 1697 yılında yazılmış. İsimlerini bile okuyabiliyoruz. Stefan Alberti yazıyor. Bunlar Venedik donanmasındaki komutanlar. Burada esir tutulmuşlar. Ve burada o günleri anlatan, belki de özgürlük dileyen metinleri duvarlara kazımışlar. Burası zindan olmasının ötesinde daha sonraki dönemlerde pek çok işlev için kullanılmış. Bir dönem Topkapı Sarayı'na ait arslanlar buraya getirilmiş. Hatta hayvanat bahçesi olarak kullanılmış. Bir kız sanat okulu açılmış. Denize yakın olduğu için karantina, nazarat olarak da kullanılmış. Dedim ya, bu kule daha çok seçkinlerin, elçilerin tutulduğu bir kule, zindan kulesi. Demin isimlerinden bazılarını söyledim ama içlerinde biri var ki çok yakından tanıdığımız bir şahsiyetin dedesi. Tolstoy'un dedesi de işte burada esir tutulanlar arasında.

Zindan Kulesi'nin içinde çok enteresan bir detay var. O da yılanlı kuyu. Tabii insan aklı hiç durmuyor. Rivayet, efsane, söylence uydurmaya çok müsait. Burası içinde şöyle bir şey söyleniyor. Bunun içinde yılanlar vardı ve yılanlar işkence için kullanılıyordu. Tabii ki bu bir söylence ama burada gerçek olan bir şey var. O da Tolstoy'un dedesinin burada esir tutulmuş olması. Deli Petro'nun elçisidir Tolstoy, Dede Tolstoy. Ve 1710 yılında Osmanlı-Rus Savaşı başlayınca Dede Tolstoy esir alınır ve burada tutulur. Ta ki 1711 yılına kadar. 1711 yılında Prut Anlaşması imzalanır Osmanlı ile Rusya arasında. Ve bu nedenle de serbest bırakılır. Artık iş tatlıya bağlanmıştır. Ancak Rusya Prut Anlaşması'nın şartlarını uygulamaz. Bu sefer tekrar buraya alınır Dede Tolstoy ve 1713 yılına, yani 2 yıl boyunca da burada tutulur. 1713 yılında Rusya Prut Anlaşması'nın şartlarını yerine getirmeyi taahhüt etmiştir. Tekrar serbest bırakılır ve 1714 yılında ülkesine geri döner. Çok akıllı ve zeki bir adamdır. Hatta Deli Petro onun için aklı ve zekası çok mükemmel ama tehlikeli. Her an ısırabilir. Onun için elimin altında sürekli bir taş tutarım. Isırmaya kalktığında başını ezmek için.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değil, yıkar, geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durular.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
7: Nereye buldun bu adamı?
8: Ağaçta.
9: Neredeyim ben ya?
7: Hamçı köyünde. Bu ne çu?
9: Şeker.
7: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
8: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
7: Namusunu temizlemeden dönme.
9: Dağdan indim şehire. Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek. Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
7: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
9: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
7: Ne anlatacaksın?
10: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
9: Seviyorum baba.
7: Sevseydi celurdu peşimde.
11: Günlü bugün 18'de TV4'te.
12: Mersi canım.
13: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
12: Hocam ben?
13: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
13: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
12: Hocam 1000 megabit diyor.
13: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
12: Evde mega Wi-Fi performansı için...

0: 5 modem kullan diyor.
1: E haklı.
0: 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek Deste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: 6.000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
11: Her nesnenin ikinci bir şansa ihtiyacı var.
12: Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Serkan Şerefhanoğlu yeniden kullanabilmeyi sanatla harmanlıyor.
12: Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100.000 parçadan oluşuyor.
11: Yaşamın devamlılığı için sürdürülebilir hayat.
12: İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım.
11: Sürdürülebilir hayat bugün 13'te, TV4'te.
10: Hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. 30'lu Anadolu Çiftliği yumurta alımında 69 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
13: Win win win.
14: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sadece durulalım.
4: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen
4: vardır. Sadece dururlar. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni?
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.

0: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.

Bugün Tarihi Rotalar ekibi olarak Yedikule'deydik. Altın Kapı'yı gördük, Yedikule'nin zindanlarını gezdik. Bu arada bostanlardan surlara kadar ve insan hikayelerine kadar pek çok yolculuk yaptık. Ama yol boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bize eşlik etti. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

0: Leken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada, limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin bir parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene, masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda, RoRo kısmında, sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: Uzun zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

Burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldi.

sahiplerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim... bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişilik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizin kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimin geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinalardan geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi, hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

Ben bu sanatı gönüllü olarak yapıyorum. İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım. Amacım zaten 7'den 70'e kadar israf etmeyi önlemek aslında. Atıklardan oluşturduğumuz tabloların çok fazla ilgi görmesi gerçekten beni de şaşırtarak çok mutlu ediyor. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.

Benim hikayem küçük yaşlarda başladı. Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Çöpe atılan bir buzdolabının buzluk ünitesini sökerek motoruyla beraber bir klima sistemine çevirmiştim. Daha 11 yaşındaydım. O zaman gazetelerde falan genç mucitler olarak yer aldı. Daha sonra da sanata karşı çok büyük ilgim vardı. Asıl resim ve heykelle ilgileniyordum. Ama çalışma hayatına başladığımız için çalışmak zorunda kaldık. Sanatı birazcık ötelemek zorunda kaldık. Tekstil yan sanayicisiyim, aksesuarcıyım, etiketçiyim ben. Kendi çalışmış olduğum markalara kendi atıklarından, kendi fabrikamda ürettiğim atıklardan tablolar yapmaya başladım ve bu globaldeki markaların inanılmaz ilgisini çekti. Beğenilmeye başladı. Benim yapmış olduğum tablolarını kendi ülkelerinde sergileyip bunu yaymaları benim çok hoşuma gitti aslında. Beni çok onurlandırdı. İnsanların çöp diye nitelendirdiği, materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım. Bu şekilde israf etmemeyi, geri dönüştürmeyi, atarken 40 kere düşünmeyi ve bunu 7'den 70'e ne kadar duyurabileceğimin büyük bir aslında gurur içerisine girdim. Bu da beni inanılmaz motive etti.

Çalışmalarımda evrensel atıklar kullanmaya gayret gösteriyorum. Fakat kendi mesleğim gereğince tekstilcilere çok fazla yakın olduğum için tekstil malzemelerinin atıklarını temini çok daha kolay oluyor benim için. Düğmeler, fermuarlar, çıt çıtlar, rivetler, bunlara çok fazla ulaşabiliyorum. Çünkü aksesuarcı olduğum için kendimde, sağ olsun diğer aksesuarcı arkadaşlar da kendi fabrikasında ürettiği, artık miadını doldurmuş, yanlış boyanmış, fitalat testinden kalmış birçok atığa imhaya gidebilecek parçaları atmayıp benim için ayırıyorlar. O yüzden ben birazcık bu konuda şanslıyım. Meslek icabı atıklara çok fazla ulaşabiliyorum. Bir tabloyu oluşturmam onun ölçüleriyle orantılı oluyor aslında. Ama genelde büyük ebatlarda çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü biraz da piksel çalıştığımız için ne kadar büyük olursa o kadar daha bir net resim alabiliyoruz. Benim bir tabloyu oluşturma sürecim ortalama 2 ay gibi bir zamanla gerçekleşiyor. Ve her tablonun üzerinde minimum 100 bin parçadan oluşuyor. İlk başta tabloda kullanacağım materyallerin hayalini kafamda kuruyorum. Sonra onları temin edebileceğim yerlerden rica ediyorum. Geldikten sonra da her bir parçayı renk tonlarına göre ayırmaya gayret gösteriyorum. Sonra her parçayı yapıştırırken de oradaki ışıklara, gölgeye doğru yapıştırarak bir resim oluşturuyorum. Aslında çok meşakkat istiyor, çok sabır istiyor. Aynı zamanda da kendi ruhumu da sabrederek de terbiye etmeye çalışıyorum. Günün sonunda çok güzel şeyler çıkıyor. Yani daha doğrusu tepkiler çok güzel, olumlu olunca da motive oluyorum. Bir tekstil fuarında, bir düğmecinin standında arta kalan metalik düğmeler vardı. Fuar bittiğinde de o düğmeler görevini yitirdiği için muhtemelen atılmaya gidilecekti. Ben de aman o düğmeler atılmasın dedim. Metalik renkli olduğu için bir şövalye yapmak istedim. Oradaki düğmelerin tamamıyla. Mesela burada bir şövalyenin kalkanını işliyoruz. Daha çok kalkana böyle bir bakır rengi değil de altın sarısının biraz daha böyle koyusu gibi renkleri seçmek istedim. Şu anda da kalkanını oluşturuyoruz zaten. Ama tabii bir zırhının vesairenin de metal renklerden olması gerektiğini düşündüm. Zaten bu tabloyu da biraz sonladık. Birazdan da bitmiş halini görmüş olacağız. Bakalım beğenecek misiniz sizler de?

kendi iş yerimde toplantı salonu diye ayırdığım yerde ufak ufak böyle tablolar yaparak başladım. Ama şimdi tamamı benim sanat odam oldu orası. Dolayısıyla toplantı odasını feshetmiş olduk. Bana dönem dönem yardım eden arkadaşlarım var. Elimden geldiğince gösterip ben de eğitmeye çalışıyorum. Sağ olsunlar, çok da yardımcı oluyorlar. Ekip ne kadar fazla olursa süreyi de küçültüyoruz. Ama sadece burada ekibin fazla olması değil, bana yardım edecek olan arkadaşın da biraz aynı frekansta olmamız gerekiyor.

Benim aslında öğrendiğim şu, bir sanatı icra ederken gerçekten onun görselinin çok daha en az onun kadar değerli olduğunu fark ettim. Eğer birilerine ya da bir kuruma, bir firmaya tablo yapacaksam önce o kuruma ait en önemli görselin ne olduğunu araştırıp onun üzerinden ilerlemeye gayret gösterdik. Aynı zamanda da kendi hayal gücümde ki görseli de oluşturmak için gayret gösteriyorum. Aslında benim için en güzellerinden, en anlam vericilerinden biri de çocuğuma anlattığım hikayedeki hikaye kahramanının ya da oradaki canavarın ya da oradaki bir objenin resimlerini çıkartıp da veyahut da atıklardan onun o kahramanı oluşturup yapabilmek de inanılmaz keyif veriyor aslında. İlk tablolarımdan biridir bu. Benim için de çok anlamlı bir yere sahip. Evde giymediğim denimlerin kesip, mesela şuralarda hep böyle denim parçaları var. Evde artık bunları çöpe atacak hale getirene kadar giydiğimiz denimlerin kırpıntılarıyla böyle bir leopar oluşturdum. Buralarına bir elektrik toplayıcı, kablo toplayıcı, cırt diyoruz bunlara. Onlardan bir bıyık oluşturduk. Bu da yaklaşık, nereden baksanız, 100.000'den fazla bir parçadan oluşuyor aslında. Şurada tam kırpıntılarını. Bunu da tutkalla yapıştırdım. Diğerleri gibi silikonla değil. Aslında ilk tablolarımdan biri. Tamamen bir yerde de tekstil atıkları gibi düşünebiliriz bu tabloyu da.

insanların çöp sandığı, atık sandığı materyallerin bir şekilde sanat eserine, ikinci bir hayata döndüğünü de göstermeye başladım insanlara. Yapmış olduğum tabloları kurumlar ya da bireyler kendi holding binalarında ya da kendi genel merkezlerinde sergilemeye başladılar. Geçen sene Fransa'da Roland Garros'un içerisinde bir müzayede de bir tablom satıldı ve de gelirinin tamamı çocukların eğitimi için bağışlandı. Bu benim için çok onuru eden, çok gurur verici bir şeydi. Ülkemizi de son 3 iklim zirvesinde Azerbaycan, Bakü'de, Suudi Arabistan, Riyad'da, Brezilya, Belem'de sanat eserlerimle temsil ettim. İnanılmaz ilgiler gördü aslında orada. Tam bir atıklara yeniden bir hayat verdiğimizi de gösterebilmiş olduk ülkece de.

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber bir işbirliği yaptık. Azerbaycan, Bakü'de 17 ilkeyi yaptık. Global Ghost denilen tabloyu ve ülkemizi tanıtabilmek adına da Zeugma tablosunu yaptık. İnanılmaz ilgi gördü. Sonra bu seriyi tamamlayalım dedik. COP16 Suudi Arabistan Riyad'da da bir çölleşme tablosu yaptık. Yarısı bahar bahçe, yarısı da çölleşmiş bir tabloyu atıklardan işledik. Korkunç ilgi gördü. Daha sonra bu ilgiler bizim için daha da güzel bir feyiz oldu. COP30 Brezilya Beren Amazon ormanlarında Salda Gölü'nün Mars'a benzeyen görselini atıklardan oluşturduk. Birkaç tane de halı tablosuyla orada ülkemizi temsil edebildik. Azerbaycan'da Sıfır Atık Vakfı ile tanıştım. Sıfır Atık Vakfı benim yapmış olduğum tablolara çok ilgi gösterdi. Sağ olsunlar, çok da destek verdi.

getirdi. Sonra beraber, onlarla beraber yola çıktık. Bu eser beni en çok zorlayan eserlerden biri. Bu çünkü görsel pazır kalısı. Bu pazır kalısı 2500 yıl önce Altay Dağları'nda bir mağaranın içerisinde bulunan bir halı. Bu halı dünyanın bulunan ilk halısı ve dünyanın bulunan ilk Türk halısı diyebiliriz. Aslında üzerindeki motiflerin tamamı birebirine yakın çalışmaya gayret gösterdim. Bu halının üzerindeki her materyal tekstil atıklarından oluştu. Üzerinde fermuarlar, düğmeler, kumaş atıkları, ip parçaları vesaire. Benim çok gayret gösterdiğim yaklaşık 3,5-4 ay süre her bir parçasında defalarca uğraştığım bir halı. Ama ortaya çok güzel bir sonuç çıktığına inanıyorum. İnanılmaz beğeniler aldı bu halı. Şimdi de bu halı İGA'da Türkler Mirası bölümünde dış hatlarda sergilenecek. Bu beni daha da fazla motive ediyor aslında.

0: Göbekli Tepe olan tablomu Sayın Emine Hanım, Antonio Guterres'e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine hediye etti. Bu beni çok motive etti ve çok mutlu etti. Bir tane de Nemrut Dağı, yine UNESCO'nun dünya mirası olan yerlerden birinin, Nemrut Dağı'nın resmini yaptık ve vakfın içerisinde sergilendi daha fazla duyurulsun diye. Daha sonra kendileriyle 0+ diye bir sergi düzenledi. Orada da Pazarlık Halısı'nı ele aldık. Sonra Sıfır Atık Haftası'nda bir workshop alanı düzenledik Sıfır Atık Vakfı ile beraber. Bu workshop alanında hep beraber yüzlerce, binlerce kişi tablo yaptık. O da beni çok mutlu etti. İstanbul Emniyeti ile beraber bir işbirliği yaptık. İstanbul Emniyeti'ne Selçuklu Kartalı'nın, Çevik Kuvvet'in bir resmini yaptık atıklardan. Ve o da Sıfır Atık Festivali'nde çok büyük ilgi gördü. Kısmetse bundan sonra daha fazla nasıl duyurabiliriz bu tekniği veyahut da ülkemizi bu anlamda nasıl daha fazla tanıtabiliriz? Onun projelerini yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'le bir işbirliği söz konusu, kısmet olursa. Sonra UNESCO'nun dünya mirası olan eserlerin serisini tamamlayıp Fransa UNESCO içerisinde bir sergi düzenlemeyi planlıyoruz. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir spor akademisi açılışında kendisinin de o spor akademisine ait olan materyallerden bir tablosunu yapıp sahnede onu da verebilme onuruna da geldik çok şükür.
1: Bütün malzemelerden oluşan geri dönüşümlü bir sanat eseri.
0: Atıklardan oluşturduğumuz tabloların çok fazla ilgi görmesi gerçekten beni de şaşırtarak çok mutlu ediyor. Dünyanın birçok ülkesine tablolarımız gitti. İngiltere'ye, Paris'e, Hong Kong'a, Amerika'ya, sayamadığım birçok ülkeye tablolarımız gitti. Ama böylelikle de orada bir Türk sanatçının eserlerinin gitmesi ayrıyetten bir gurur veriyor bana.
2: İki saattir sesleniyorum.
3: Doymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur.
4: Köyden evlatlık aldık deriz.
5: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
6: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
7: İnan bana, inan canım.
8: Ütü yapacaksın sen, ütü.
6: Atıver imzanı hadi.
9: Müjde, hamile.
2: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
6: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
10: Bağırtmayın şu kanyanın zırıltısını demedim mi size?
11: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
12: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
13: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
6: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
13: Onun işini mi?
6: Evet.
13: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen Leyla'sın.
6: Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
14: Kınalı Yapıncak birazdan TV4'te.
15: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
1: Kalgon'la. En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım, sen de durula.
2: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
8: Nasıl, yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah, yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni?
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, notalarım onlar.
2: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
0: Şoför!
3: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
4: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
5: İsteriz, isteriz!
6: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
2: Dalga geçme, Azize için.
3: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
4: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
0: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
1: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
2: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
7: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
0: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
8: Kara Gözlüm bugün 16.15'te TV4'te.

0: de şokta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.

0: puan kazandıran Vin ürünleri. Mintak sıvı bulaşık deterjanlarında %15 Vin para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.

0: günde tüm indirimlere ek. Geste 500 TL. Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
2: Modası geçmeyen lezzet Albin.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök.

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Şoprobisi. Bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu pazar 1 kilogram tarım kredisi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.

ben bu sanatı aslında gönüllü olarak yapıyorum. Önerir misiniz derken asıl amacım zaten 7'den 70'e kadar bu teknikle israf etmeyi önlemek aslında. Şiddetle öneriyorum. Ne kadar fazla kendi ismimi duyurabilirsem, insanlara ne kadar özendirebilirsem bu şekilde bir çalışmayı, ben daha güzel bir dünyaya kavuşacağımıza inanıyorum aslında.

Yeah.

0: ağlama kınalı yapıncak. Ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi. Gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş, söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın.
1: Dili tutulmuş muhtar.
0: Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş.

0: duymuyor.
1: Yavrum, kızım, konuş. Zavallı, talihsiz.
0: Hadi yavrum, toparla kendini. Bitsin bu korku. Gayret et, zorlan, bir şeyler söylemeye çalış.
2: Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir.
0: Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç, hiç ümit yok mu doktor bey?
2: Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu. Kimi kimsesi yok mu?
0: İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim, gelir herhal.
2: Kötü bir haber mi karıcığım?
3: Kardeşim, yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köye çağırıyor.
2: Vah zavallı, başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin?
3: Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştılar için gideyim?
2: Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım, ortada mı kalacak?
3: Bana ne? Darülacize mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendime eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün.
2: Peki, peki karıcığım, kızma, sen bilirsin.
3: Çek elini.
2: Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar?
0: Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik?
2: Ya kabul etmezse?
0: Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin teyzesi olacak cadı, ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey, bir dakika.
4: Olur abi.
0: Evladım benim, talihsiz yavrum, elbette, elbette götürürüm.
5: Sevgili annem, babacığım, sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum. Sağırım, dilsizim. Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim, dua edin babacığım.
6: Kadife bir, Kadife bir, kalkıyor abiler, hemen kalkıyor. Kadife, Kadife bir, buyur abi.

0: sağır mısın yahu? Sana sesleniyorum. Sağır mısın be? İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu.
0: Affedersin kızım. Kafa işte. Çalışmaz ki gaz terekesi. Bakma kusura kızım.
2: Avni efendi!
1: Hanımefendi mi?
0: Hayır. Hanımefendinin halk yedi başısıdır. Alt yanı hizmetçi ama kurumundan da geçilmez.
2: Ne istiyorlar?
0: Hanımefendiyle konuşacaklarmış da.
2: Uşak hizmetçi aramıyoruz.

0: ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan!
1: Hay!
2: Ne haber?
1: Hadi orada çık istersen sen!
3: Eline baksana be! Kör müsün, nesin?
0: Aliye Hanım'ı arıyorum. Telgraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım.
1: Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sorduğunda...
0: Vicdanıma hanımefendi! Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan.
1: Ah, bir bu eksikti. Yani hem sağır hem dilsiz, öyle mi?
0: Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz.
1: Efendi, efendi! Devletin hastaneleri var. Burası darlacıysa değil.
0: Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola, icap ederse mahkemeye!
1: Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz.
0: Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Bundan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık, sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim.
2: Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız?
1: Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz.
2: Ya öyle mi? Vah vah! Peki kimin nesi?
1: Kimin nesi olacak? Kardeşimin... Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak! Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp... kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin.
2: Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese?
1: Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. Adı neymiş bu salağın?
4: Kınalı yapınacak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek.
1: Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim.
5: Mestan kedi ismidir hanımefendi.
1: Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne?
4: Galiba aptalda.
1: Ya pisliği? Sen sok hamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size!
4: Versene şu makası bana!
5: Ama bahçe makası o.
1: Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Sudur yoksa vururum ha!
4: Sudur diyorum! Dur, yoksa vuracağım ha!

0: Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacak.
1: Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya.
0: Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. Bu kız banyoyu da berbat eder. Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır.

0: köprüsü.
1: Hayatından bıktın galiba kızım.
0: Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da. Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz.
1: Ya! Allah'ın talihli kuluymuş. Ha. Annemin zırvalarını duymaz hiç olmazsa.
0: Asker kaçağı gibi de bir hali var ha. Hadi gel kızım.

0: cadalozlar. Kıskandılar. Sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme. Kökü sende. Gene uzar.
1: Sen de çık da yıkayım şu pisi.
2: Burada mı? Üşür zavallı.
1: Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene.
2: Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun.
1: Zevzekliği bırak da dışarı çık, hadi, hadi.
2: Emredersiniz hanımefendi.
1: Soyun bakalım, hadi. Ne üçüz şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana.
2: Saçları ne oldu kızcağızım?
3: Çöp tenekesine attılar.
2: Ha!
3: Ne yapacaksınız onları?
2: Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım!

Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama. Aç acına olmaz, darılırım sonra. Üç kaşık, iki kaşık, bir kaşık be! Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap, kaşı gözü var ya hani? Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu.

0: Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız?
1: Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın! Zaten hayvan gibi bir şey!
0: Peki efendim!

0: Necla'ya gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi?
1: Hayır, onların görmediği daha güzel bir şeyi göstermeye. Gel benden.

0: Beni arayan var mı kızım?
1: Tok firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş.
2: Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi.
0: Hayati bir iş yüzünden özür dilerim.
2: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
0: Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık.
3: Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir.
0: O zaman yeniden mehil isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı.
3: Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa...
0: Allah korusun sevgilim.
3: Sallanma sana, uyuz. Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamıza sokuyoruz ama bir şeyler çalmasın sakın. Fulas!
4: Çok şanslısınız Aliye Hanım.
3: İnşallah şansım hep böyle devam eder.

0: Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum.
1: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
0: İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi çekirdek sayılır. Eğlencelik, sen kalbimin tek çiçeğisin. Gel yavrum, gel bir tanem, gel canım benim, gel ya.
1: Ne oldu Fikret?
0: Ne olacak, bardaklar kırıldı, camlar etime battı.
2: Hayrola? Neredeydin? Yoksa dans edenleri mi seyrediyordun? Ha seni. Hadi gidelim. Hadi bakalım, soyun da uyu.

0: Lan kör karı seni! Sağır dişsiz köpek! Yürü yılan! Lan kör pis dişsiz! Kör olasıca!
1: Ne oluyor yahu? Kulağını koparacaksın zavallının!
0: Kopsun da akıllansın! Görsün iyilik gördüğü yerde hırsızlık etmesini!
2: Yürü diyorum! Yürü
0: kör olasıcasın! Yürü!
3: Hırsızlık mı?

0: Seni. Ne yaptın? Nasıl çaldın elma sinemi?
1: Hanımefendi, o fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile, boşuna bağırıyorsunuz.
0: Sor bakalım, çaldığı elma sinemi nereye saklamış?
1: Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi, iftiradır! Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler!
0: Bırak ukalalığı da sor kendine! Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun!
1: Bak kızım! O kadın var ya... iğnesini... onun kıymetli iğnesini... sen mi... çaldın? Görüyorsunuz, haberi bile yok.
0: Ne hınzır domuzu, bunlar çarık... numara yapmış,
2: çekiliriz!
0: Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım, haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam, yılan soyu seni! Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkanmazsan öldürürüm seni!
3: Sahiden öldüreceksiniz! Günah kıza,
0: karışma.
3: Bırakın!
0: Belki de ortaksınızdır, ama görürsünüz siz!
4: Aliyanım, Aliyanım! İğnenizi buldum hanımefendiciğim, küçük salonda düşürmüşsünüz!
0: İğneciğim!
3: İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının!
0: Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu, hem daha iyi!
4: Çalacağı varsa
0: çalmaz!

0: Getir, koy şuraya. Hey!
1: Ah, bu sersem duymaz ki.
0: Gel. Gel. Otur şöyle, otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafime sen de gülüyorsun, değil mi? Oo, kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları? Şunlar canım, elbise, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunları ütü, ütü. Ütü yapacaksın sen, ütü. Ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hadi. Hadi bakalım.

0: 2 milyon. 2 milyon ha? Aman Allah'ım! Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha?
1: Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda...
0: 2 milyon. Aman yarabbim! Peki, pazarlığı sevmem. Satıyorum, bitirelim bu işi.
1: Maalesef bitiremeyiz hanımefendi.
0: Neden bitiremiyormuşuz? Ben satışa evet dedikten sonra...
1: Bir kişinin daha evet demesi lazım hanımefendi.
0: Kimin?
1: Kardeşiniz vefat etmiş ama bir kızı kalmış. Arattık, izini bulamadık. Eğer bulunur, o da imzalarsa derhal kesinleşir bu iş.

0: dakika. Allah kahretsin. Sen hep ayak altında mı dolaşacaksın? Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım. Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağı mı yükleyeceksiniz?
1: Ama şey...
0: Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel.
2: Gel yavrum,
0: gel.
3: Buyurun efendim.
0: Gel canım, gel.
3: Muamele hazır mı?
4: Bir imzalarınız eksik.
0: İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim, gel. Şuraya... atıver imzanı hadi.
5: Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan.
6: Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin.
7: Ama sadece öpüşürken.
6: Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız.
7: Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun.
6: Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun?
7: Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil.
6: Ha, gel buraya.

0: Duş yapmadan ayılacağın yoktu.
1: Aman anne!
0: Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin.
2: Sıhhatine yazık oğlum.
1: Oo, hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım... hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum.
3: Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl gildi?

0: Kadir'cim, şimdi pantolonuna bir renk kaçan türlü. Gene gülmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor, biliyor musun? Eskiden az buçukta olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme.
1: Ne haber asker arkadaşım? Hadi eyvallah.

0: Şimdi doktor çağırsak mı?
1: Nesine? Ver bir aspirin yeter.
0: Hala baygın.
1: Tokluktan! Homini gırtlak hapını indirirse mideye böyle olur.
0: Pekala, öyle olsun. Allah sizi hasta etmesin.
2: Merak edilecek bir durum yok. Hatta müjde bile diyebiliriz.
0: Müjde mi, ne müjdesi?
2: Evet, müjde. Hamile.
0: Hamile mi? Aman Allah'ım! Ben senin dostum. Saklama benden. Kim sana bu kötülüğü yapar? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim!

0: küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi diyorum sana? Evet o! Saklama o! Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı! Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım!
1: Kendine gel pis bahçıvan! Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba!
0: Ne sağırım ne de iftiracı!
1: Sus! Haddini bil!
0: Haddimden daha miyim? Zavallı bir öksüzün hakkı var ortada! Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye!
1: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı? Kaç çapkın! Kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin!
0: Bana bak Cadalos! Vurarım seni!
1: Şimdi karakola veririm seni! Ya toplar pılını pırtını alır... ...metresini efendice defolursun evden... ...ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin! O da boylar kaldırımları! Şakam yoktur bilirsin!
0: Yok olan vicdanınız hanımefendi! Bilirim sizi, hem de çok iyi!
1: Sus, sus diyorum sana! Bu konuda ne oğluma...

0: ne de başkasına tek kelime söylersen yine polise veririm seni.
1: Merak etmeyin hanımefendi, söylemem. Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sağır oluşundan.
0: Hem yap et, hem etrafa çamur yağdır. Defol!

0: çantalarınıza bakacağız, açın. Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları.
1: Bakın, bakın da utanın.
0: Darılmak, gücenmek yok. Kiramı peşin isterim.
1: 200 liraydı değil mi?
0: Evet.
1: 200, buyurun.
0: Güle güle oturun, hadi.
1: Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı. Bir iş bulana kadar idare ederiz. Sen hiç üzülme. Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı. Öbür eşyalar kolay. Sen beni burada bekle. Çabuk gelirim.

Kınalı yapınacak. Kınalı yapınacak. Ne oldu buna? Avni baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin 3 günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler.

0: Nasıl doktor?
1: Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle.
0: Peki ya annesi doktor?
1: Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil.
0: Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi?

0: Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun. Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu.
1: Asıl kurtuluş ölümdü benim için.
0: Ama böyle söyleme be kızım.
2: Konuştu
0: doktor bey, konuştu.
3: İyileştiğine göre elbet konuşacak, kendinize gelin.
0: Ama dilsizdi, sağırdı.
1: Allah'ım!
0: Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı.
1: Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek

0: kirlenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ben.
1: Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara. Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere.
2: Ölecek değildim ya sıkıntıdan. Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye.
1: Mecbursun. Çünkü kafan çalışmaz, ot dolu. Bu mevkileri sayemde yükseldin. Ben olmasam hala fen memurluğunda otluyordun.
0: Yavrum. Oğlum. Oğlum benim. Yavrum benim.
3: Niye ağlıyorsun kızım?
0: Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor.
3: Korkma yavrum. Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın.
0: Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor?
3: Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel.
4: Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. İki aydır buraya getirdiğiniz yedinci kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor.
3: Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim.
0: Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey.
4: Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin.
0: Teşekkür ederim ama kalamayız.
4: Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var?
0: Evet, oğlum.
4: Ne? Bir de oğlum mu var?
0: İşte.
4: Ya sen benden alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak, yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be?
0: Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz.
4: Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni babayı yüzüstü bırakamam.
4: Söyle bakalım. Zat-ı âliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz?
3: Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun, heyecan yasak.
4: Heyecan yasak, heyecan yasak. Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de, hem de karşıma vıyaklayan yumurca kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha?
0: Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim.
4: Bana bak, çok bilmiş. Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız, Avni babana da peki. Ama eğer bir dördüncü insan daha sokuşturmaya kalkarsan, seni şu pencereden atarım.
5: Saksılar şuraya. Sen şuraya. Sen de şuraya. Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirileceğim.
4: Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası?
5: Onlar pislik değil, gübre efendim, çiçekler için.
4: Tımarhanelik, kaçık herif! Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir.
0: Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu...
4: Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah!
0: Ağlama bebeğim, ağlama bebeciğim! Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra. Ağlama yavrum!
4: Gecenin köründe başladı. Gel de delirme. Gel de bıyıklarını yolma.
5: Nesi var?
0: Sus yavrum, ne olur sus.
5: Ver şunu bana. Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan?
4: Kaç kere bağırtmayın şu kanyana zırıltısını demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin. Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin ellerine bırakıyorsun. Sana gelince... Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar!
5: İşte bu kadar!
4: İşte bu kadar! İşte bu kadar! Ulan başı! Çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu kaç kere söyledim. Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmeder. Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım. Süte bakın, ateş gibi. Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz... ...ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim. Defolun! Defolun! Defolun! Ey Allah'ım yarabbim!
0: Oktay, al sen at topu.
5: Tut bakalım Oktay!
0: Dikkatli ol Avni baba!
5: Hadi bakalım Oktay, asıl topa! Atarsan gol kralı Metin olacaksın!
4: Ne oldu gene? Ne kırdınız?
5: Çim vazosu.
4: Tamam artık. Bu son. Bu son.
0: Kızdınız mı dedeciğim?
4: Kızmak ne kelime, fitil oldum.
0: Fitil ne demek dede?
4: Elinin körü demek.
0: Elinin körü ne demek? Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz.
4: Ver kitabımı, karışma bana! Sana ver kitabımı diyorum!
0: İlacınız?
4: Hayır, içmem o zıkkımı!
0: İçeceksiniz, doktorunuzun emri!
4: Doktora da sana da!
0: Susun bakayım!
4: Katil, vicdansız, öldüreceksin beni!
0: Şimdi yatacaksın!
4: Hayır!
0: Yatacaksın!
4: Yatmayacağım!
0: Yatacaksınız! Allah rahatlık versin!
4: Senin de Allah layığını versin cadı karı! Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet!
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
6: Kovulmak değil beyefendi, muhakkat zaman için el koyduk.
2: O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim?
6: Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum.
4: Boşuna çağırdınız doktoru. Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok. Ben her işimi kendim görürüm. Ölmeyi bile.
0: Yalvarırım benim.
4: Sil gözlerinin yaşını. Bu evde ağlamak yasak diye kaç defa söyledim. Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum. Gülün. Gülün. Hep gülün. Gülün diyorum. Durmayın.
0: Hulusi amca! Amcacığım!

0: Muhakkak cennettedir şimdi.
1: Huri kızlarına bağırıp çağırmaktadır.
0: Aksiydi ama dünyanın en iyi insanıydı.
1: Kovdu da gitmemiz ne acı oldu sonunda.
2: Kınalı yapınacak siz misiniz?
0: Evet, gidiyorduk zaten.
2: Şimdilik bir yere gidemezsiniz.
1: Malum. Evden bir şey çaldık mı diye bavulları arayacaksınız.
2: Hayır, vasiyetname okunacak. Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
0: Her şeyini bize mi?
2: İsviçre bankalarındaki milyonlarla para, iş hanları, apartmanları hepsi.

0: Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam, 1 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: A101'de haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Çizinin yeni Tınaz beraber gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
7: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
8: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
7: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Sadece durulan.
8: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo valla.
11: Sen de sadece Duru'la.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Nereye kurdun bu adamı?
6: Ağaçta.
7: Neredeyim ben ya?
5: Hamsi köyünde. Bu ne çu?
7: Şeker.
5: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
6: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
5: Namusunu temizlemeden dönme.
7: Dağdan indim şehire. Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek. Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
5: Sen gayrimcomsun. Sen ne istersen yaparım.
7: Anlaştık. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
5: Ne anlatacaksın?
8: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
7: Seviyorum baba.
5: Sevseydi celurdu peşimde.
9: Güllü bugün 18'de TV4'te.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mintax bulaşık makinesi tabletlerinde %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win,
3: win. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Şu probisi bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu Probis, kakaolu Probis. Kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
10: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.

0: Artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum.

0: bende. Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor. Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor.
1: İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım.
1: Peki ne olacaklar şimdi?
0: Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış.
1: Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba.
2: Hayır, hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim.
3: Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliye Hanım.
2: Ah, öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
3: Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü?
2: Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa, hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz.
3: Yo, o kadarına benim selahiyetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm. Belki orada yatabilirsiniz. Nasıl?
4: Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Aliye Hanım orada nasıl yaşar?
3: Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi.
2: Sizin gibi mi?
3: Evet. Benim gibi.
2: Siz... Siz...
4: Avni Efendi!
3: Ta kendisi! Yalnız... ufak bir farkla şimdi Avni Beyefendi diyeceksiniz bana.
2: Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa?
3: Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla hanımefendi? Yemin etsek inanmazlar senin o olduğuna.
2: Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm.
4: Ah, gene de şükrederim halimize ki şuracığa sığındırdılar bizi.

0: Mazimi hatırladın yavrum.
1: Nasıl unutabilirim o günleri? Buraya ilk gelişimi ve bugünkü karşılanmamı. Aliye Hanım'a kendisini çaya beklediğimi haber verir misin? Hayrola oğlum, iş bulabildin mi?
2: Öldüm gene. Çalmadığım kapı kalmadı. Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
1: Üzülme yavrum.
2: Nasıl üzülmem, şu hale bak! Anama bile bir damaltı bulamamış, tanımadığım bir kadının lütfuna el açmış durumdayım.
0: Hanımefendi sizi çaya davet ediyorlar.
1: Tabii! Benim için ne şeref!
0: Buyurun!

0: yaptırın.
1: Sadece hanımefendi. Leyla Hanım hizmetçilerle aynı masada çay içmez. Herkes mevkiini, haddini bilmeli. Hadi sen çamaşırına devam et. Nanik. Bir dakika.
0: Hoş geldiniz Ali Hanım.

0: Buyurun.
1: Minnettarız size hanımefendi. Lütfettiniz de şuracığa sığındık. Oğluma da söylediğim gibi muhakkak dünyanın en asil hanımefendisisiniz.
0: Ya, öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir çay almaz mısınız?
1: Teşekkür ederim. Diyeceğim şu ki, eğer lütfunuzu fazla suistimal etmiş olmazsam, oğlum henüz bir iş bulamadı. Birkaç gün daha müsaadeniz olursa...
0: Rica ederim. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Oğlunuza gelince, yarın fabrikaya bana gelsin. Kendisine münasip bir iş bulurum.
1: Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.
0: Rica ederim. Rica ederim.
1: Hemen gideyim, oğluma müjdeyi vereyim.

0: Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz?
1: Yok, hayır ama...
0: Evet, aması ne?
1: Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki... Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce...
0: Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun, oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında... ...onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek.
1: Haklısınız.
0: Evet, gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadınım. Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
1: Onun işini mi?
0: Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz Fikret Bey.
1: Peki efendim, müsaadenizle.

0: Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı?
1: Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davet.
0: Aa, bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın.
1: Ne?
0: Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden!
1: Anne!
0: Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu.
1: Olabilir, ama ben satılık mal değilim.
0: Peki, peki! Hiç değilse surat etme kadına! Hem bunca iyiliklerine karşı... bir borç mu?
2: Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş.
0: Ama karşısına kraliçeler...

0: çıkar gibi çıkınca güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş.
1: Anne!
2: Oğlunuz Fikret Bey başka fikirde galiba.
3: Küçük bey uçarı çapkınlardandır. Hele bir pul koleksiyonu vardır.
2: Duymuştum şöhretini. Pul koleksiyonunuzu görmek isterdim.
1: Şey bilmem.
0: Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretçiğime. Ama o yüz vermez hiçbirine.
2: Fikret Bey'le yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar.
1: Çirkin değil, zeki buluyorum sadece.
2: Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır.
0: Estağfurullah. Siz başkasınız. Siz bir istisnasınız. Fikret size hayran.
1: Anne, lütfen benim hesabıma konuşmayın.
2: Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey?
1: Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile bu bana ait bir mesele.
2: Bana karşı neden bu kadar sertsiniz?
0: Beğendiklerine hep böyle davranır.
1: Kendim cevap verecek kadar konuşabiliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim.
2: Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem.
3: Değil mi efendim?
2: Şerefe.

0: acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim?
1: Eve gitmiyorum hanımefendi.
0: Nereyeyse oraya bırakırız.
1: Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum.
0: Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz?
1: Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz?
0: Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz.
1: Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum.
0: Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık.
1: Vazgeçin.
0: Neden? Korkmayın, yemem sizi.
1: Peki, madem siz istediniz. Evet, sizden. Belki de kendimden korkuyorum.
0: Aa.
1: Çok güzelsiniz. Hı hı. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar.
0: Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın, hiçbiri ilginizi çekmiyor mu?
1: Bilmem, bakmak gelmiyor içimden.
0: Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan?
1: Hayır, aradığım kadını buldum da.
0: Ya, kim bu talihli hanım?
1: Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece.
0: Sebep?
1: Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor.
0: Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda?
1: Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göze olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum.
0: Korkaksınız da ondan.
1: Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi.
0: Kusurum servetim mi yani?
1: Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde.
0: Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur.
1: Ya siz? İnanıyor musunuz?
0: Bir kere inanacak oldum. Hem de delicesine.
1: Sonra?
0: Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum.
2: Demek ateş bacıyı sardı yeniden.
0: Ondan intikam almak için gelmiştim buraya.
2: Alıyorsun ya, oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi.
0: Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi.
2: De öyleyse be kız.
0: Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi?

0: gecenin üçüne kadar yalnız başına içmek doğru mu Fikret Bey?
1: Yatakta uykusuz kıvranıp azap çekmekten iyidir.
0: Vicdan azabı çekiyorsunuz galiba.
1: Hayır, aşk azabı.
0: Üzüldüm doğrusu.
1: Gülmeyin, alay etmeyin lütfen.
0: Ağlamamı mı istiyorsunuz?
1: Gidip yatmanızı.
0: Bir bakıma patronunuz sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz?
1: Hayır, korkmuyorum. Paranız batsın. Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız.
0: Bağırmayın, duyacaklar.
1: Kim duyarsa duysun, vız gelir. Keşke seni hiç görmemiş olsaydım.
0: Sebep?
1: Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım. Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. İltifatınız bile iğneli. Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde.
0: Aptallık yakışıyor size.
1: Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı.
0: Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz.

0: Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi?
1: Hayır. Kendi aşkımı söylemek için.

0: Evlenme kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikah yapın ha? Ah, ne şeref, ne talih inan!
1: Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz.

0: Şimdi seninle bir mesele için konuşmamız lazım.
1: Ne meselesi Avni baba?
0: Oğlun hakkında.
2: Peki o zaman niye söylemedin bunu?
0: Söyledik ama inanan olmadı.
1: Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu.
0: Evet, korkunç ama doğru.
1: Demek bir oğlum var. Hı hı.
0: Leyla'nım duyarsa evlenmekten vazgeçer belki.
1: O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni baba.
0: Yavrum!
3: Ankara'da inip başka uçakla döndüm.
0: Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zatıaliğinizden vazgeçip ifade ettiği beslemesine dönmeye karar verdi.
3: Allah'ım! Büyük Allah'ım!
0: Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gece kondumuza düşer.

0: delisin. Tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kelbeslemeye git.
1: Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öylesine seviyorum ki.
0: Öyleyse?
1: Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil.
0: Aman ne çocuk! Bitli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil.
1: Yeter artık anne! Bahsettiğin çocuk senin öz be öz torunun, benim de oğlum.
0: Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza, intihar ederim! Olamaz! Olamaz! Leyla hanımefendiye ben nasıl derim ki, aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna!
1: Sus anne, sus diyorum! Ona her şeyi ben kendim anlatacağım.

0: böyle soğuk davranıyorsun? Ne var Fikret?
1: Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek.
0: Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile.
1: Seni öpmeyi çok isterdim ama...
0: Aması ne? Ne var aramızda?
1: Bir kadın ve bir çocuk.
0: Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim.
1: Lütfen seni kırmadan sus. Para. Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin?
0: Yani ayrılmamız kesin mi?
1: Ben seni tanıyınca doğdum, seni severek yaşadım ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye?
0: Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah.

Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse.

0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
7: Bırakın onu, not alırım onları.
8: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
9: Şofer! Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
10: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
11: İsteriz, isteriz.
12: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
8: Dalga geçme, Azize için.
9: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
10: Doğdu. Bu sensin Azize.
13: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
12: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
8: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
14: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
13: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
15: Kara Gözlüm bugün 16.15'te TV4'te.
16: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
17: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
16: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Heyecan deyince dibine kadar. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?

0: Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Elinize gelin.

0: telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay avans...

0: kahretsin. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme.
1: Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey.
2: Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sen kızım?
0: Hem sağır hem dilsizdir. Konuşamaz memur bey.
2: Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini?
3: İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Asker arkadaşım? Karına sarılmayacak mısın?
1: Ama sen... Leyla'sın.
3: Leyla değil, kınalı yapıncak.
1: Kınalı yapıncak. Asker arkadaşım benim.
2: İmza.

Ben Sinem Özler, 1980 İstanbul doğumluyum. Benim hikayem 35 yaşımdan sonra başladı. Kırmızı Oje ve Ruj'la genel müdürken bir anda kendimi mutfakta buldum. Anadolu yollarına düştüm, özgün reçetelere ulaştım ve onları mutfağıma taşıdım. Hepimiz gibi bir hayatım varken bir anda koca tencerelerin içinde buldum kendimi. Tabii ilk duyduğumda böyle bana bir harika bir fikir gibi gelmedi açıkçası. Yani bayağı bir direndim. Ondan sonra tamam dedim. Başladım önce soğan temizleyemeye. Sonra tabii böyle baktım ki keyif almaya başlıyorum. Ama mutfak bana sabrı öğretti.

4 kardeşin ilk kız çocuğuyum. Çocukluğum İstanbul Fatih'te geçti. Annem babam İstanbullu. Tabii Fatih'te büyümenin çok büyük avantajları vardı. Hem ailemde hem de sofralara yansıyan. Hep İstanbul kültürü, İstanbul sofraları, İstanbul mutfağı. 80'lerin İstanbul'unda yaşadım. Çok şanslıydım. Onları hatırlıyorum çocukluğuma dair. Hala bahçelerde erikler vardı ve biz dalından erik yiyebiliyorduk. Liseden sonra üniversitede İstanbul Üniversitesi reklam ve masaüstü yayıncılığı kazandım. O dönemlerde hemen iş hayatına da girdim okulu kazanmamla beraber. Reklam ajansında müşteri ilişkileri olarak başladım, stajla başladım. 12 yıl kendi mesleğimle icra ettim diyeyim. Daha sonra o dönemki patronumun yeme içme sektörüne katılması söz konusu oldu. Bebek'te küçük bir kafe operasyonuyla başladık. Ben o zaman o operasyonun backhouse dediğimiz işte operasyonel yönetimi, işte personel alımı, işte satın alma orada destek sağlıyordum. Bu arada ajans çalışmalarımız devam ediyordu. Daha sonra şu anda içinde bulunduğum operasyonun kuruluş aşamasında Doğan Bey'le tanıştım, Doğan Yıldırım. Yine o zaman Mahmut Bey'deki ilk restoranımızın kuruluş aşamasında şirketin genel müdürü olarak görüşmemizi yaptık. Ve el sıkıştı. Yaklaşık bir yıl içinde işte restoranımızı kurduk. Güzel. Tabii Mahmut Bey lokasyonunda işte Anadolu mutfağını anlatmaya başladık. İşte yemeklerimizle, hikayemizle. Ama biraz işte komplikasyonlar tabii yeni kurulan aşamada biliyorsunuz her sektörde olabiliyor. Başımıza gelmeye başladı. Biraz şeflerle fikir anlaşmazlığı diyeyim. Yani tam gelmek istediğimiz noktayla, anlatmak istediklerimizle birazcık sıkıntılar yaşıyorduk. Ve ilk şefimiz de yolumuza ayrıldı yaklaşık bir yıl geçmeden, daha 9. aydaydı. Daha sonra ikinci şefimiz kaldı. Onunla da bir 6 ay sonra hemen hemen aynı şeyler oldu. İkinci şefimiz gitti. Son kalan su şefimiz de yurt dışına gitmeye karar verdi. Yani biz tamamen 1,5 yıl içinde mutfakta hiçbir şef olmadan bir durumda kaldık. Yani mutfak boş kaldı resmen. Doğan Bey döndü ve siz geçin mutfağı Sinem Hanım dedi. Ben tabii şok. İlk duyduğumda böyle bana bir harika bir fikir gibi gelmedi açıkçası. Yani çünkü insanın hayatından yeni bir yola girmesi, 35-36 yaşındaydım o dönemde. Yani 35 yaşından sonra çok radikal bir karar. Yeni bir meslek edinmek, yeni bir sektöre girmek, hiç bilmediğiniz başka dinamikte insanlar, hepsi ekip olarak çok sevdiğim, tabii beraber çalıştığım insanlar ama hani o dönem en azından o mesleği yapmak bana açıkçası böyle çok mümkün gibi gelmemişti. Bayağı bir direndim. Ondan sonra tamam dedim. Yani en azından baktım ki Doğan Bey de ikna olacak gibi değil. Kendi kendime dedim ki yani ben bir gireyim mutfağa şöyle bir yıl. En azından hani anlayayım, öğreneyim. Ondan sonra çıkarım.

böyle bütün şeyinizden sıyrılıyorsunuz işte, kıyafetlerinizden, ojenizden, fönünüzden böyle topluyorsunuz saçınızı, böyle beyaz formamı giydim. Mutfağa girdim. Komi olarak önce sıcak komiyle başladım. Sıcağa geçtim. Gerçekten de o zaman işte bir ablamız vardı, birkaç ustamız yanlarında. Dedim ben ne yapayım söyleyin. Tabii onlar da utanıyorlar, sıkılıyorlar, şirketin müdürü şimdi. Soğan temizleyin Sinem Hanım dedi. Dedim soğan temizleyeyim. Başladım önce soğan temizlemeye. Önce soğan temizledim işte, patlıcan haşladım. Böyle detay işlerde onları böyle yardım etmeye başladım. Ama bu arada tabii izliyorum, bakıyorum ne yapıyorlar. 1,5-2 yıl sonra baktık yani işler bayağı da güzel ilerliyor. Yani içinde olup hani ekiple bir bütün olunca, işte onlarla aynı ruhu taşıyınca çok pozitif etkisi oldu. Yani sabahın gerçekten her sabah 6.30'da işte mutfağın ilk açılışından başlayıp akşam son servise kadar, yani 10'a hatta 11'e kadar süren bir süreçte bu aradaki farkları kapatmaya çalışıyorum. Hala da bu devam ediyor. Çünkü ne kadar pratik yaparsanız, ne kadar çalışırsanız, ne kadar üretirseniz o kadar da katkısı oluyor bunun. Hem restoranınıza, hem yemeklerinize, hem de ekibinize. Ramazan ayı ailemle geçirdiğim en keyifli zamanlardı. Çok huzur verir Ramazan bana. Hala öyle her sene böyle keyifle bekliyoruz. Şimdi tabii ekip çoğaldı. Beraber böyle tam iftar saatinde bir anda mutfakta iftar yapıp işte bir yandan da servise bakmak. Bence hepimizi ortak sofrada bağlayan, bütünleştiren huzurlu sofralar. Umarız var olduğumuz sürece de bu böyle devam eder.

Şimdi mutfaktayız. Bugün sizlerle birbirinden lezzetli Anadolu mutfağından yemekler hazırlayacağız. İlk tarifimiz Siirt bölgesinden perde pilavı. Perde pilavı için bir iç pilav hazırlayacağız. Öncelikle ıslatılmış pirincim var. Yaklaşık 700 gram pirinç kullanacağım. Gönen baldo pirincim var. Soğanlarım var ve baharatlarım var. Ben iç pilavda yeni bahar kullanıyorum, kuş üzümü kullanıyorum. Hem zeytinyağı hem de tereyağı kullanacağız. İçimiz içinde önceden pişirdiğim bir incik etim var. Etli hazırlayacağım. Siirt pilavı biliyorsunuz bölgede tavuklu da oluyor, etli de oluyor. Biz bugün sizlerle etli olarak hazırlayacağız. Öncelikle iç pilavımızı hazırlayarak perde pilavımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi soğanlarımı öncelikle şöyle küçük küçük doğrayacağım. Ben yemeklerimin genelinde hem tereyağı hem zeytinyağı kullanıyorum. Böylelikle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden de önce soğanımı kavururken zeytinyağıyla başlayacağım. Daha sonra da tereyağı ilave edeceğiz pilavımıza. Böylelikle daha da lezzetli oluyor. Şöyle ince ince soğanımızı doğruyoruz. Yaklaşık 6 kişilik bir perde pilavı bu. Perde pilavını genelde gördüğünüz böyle büyük kalıpları olur. Bölgede de tek kalıpta yapılır. Hatta şöyle tencere büyüklüğünde paylaşımlık bir yemektir perde pilavı. Gösterişli davet sofralarında da çok karşımıza çıkar. Ben gördüğünüz gibi özel böyle bakır kaplar yaptırdım kendime. Gaziantep'te yaptırdım bunlar el işi. Biz burada restoranda porsiyon porsiyon servis ediyoruz çünkü. O yüzden de sunumu ve pişirmesi daha rahat olduğu için bugün porsiyon alarak hazırlayacağız sizlerle. Evet, şöyle soğanımızı doğradık. Tenceremizi alalım ocağa. Şöyle zeytinyağımızı önce ilave ediyoruz. Soğanımızı kavuracağız. Hafif renk alacak soğanımız. Biraz pembeleşinceye kadar kavuracağız. Daha sonra pirincimizi ve baharatlarımızı ekleyeceğiz. Perde pilavımızın soğanını kavurmaya başladık. Bu arada hamurumuzu da hazırlamaya başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Şöyle ufak bir tencerede biraz tereyağı eriteceğim. Tereyağımın bir kısmını eritip içine koyacağım hamurumun. Bir kısmını da kalıbımı yağlarken kullanacağım. O yüzden oda sıcaklığında beklemiş tereyağımızın olması gerekiyor. Şöyle yaklaşık bir 150

gram kadar tereyağını eriteceğiz. Hamurumuzu hazırlamak için şuradan yoğurma kabımızı alalım. Yoğurma kabımıza unumuzu ekliyoruz önce. Biraz su gerekecek. Biraz şöyle suyumuzu alacağız. 2 kaşık da yoğurt kullanacağım. Tereyağımızın sadece erimesini istiyoruz. Daha fazla böyle renk almayacak, kavrulmayacak. Şöyle hafifçe erisin. Gördüğünüz gibi bir kısmını da erimeden üzerinde bırakacağım ki kendi sıcağıyla o da erisin. Yoğururken elimde direkt şekil alacak. Tereyağını bol kullanacağız. Daha lezzetli oluyor çünkü. Tereyağını ne kadar bol kullanırsanız perde pilavınızın hamuru o kadar lezzetli oluyor. Bir yandan da soğanımız kavrulmaya başladı. Renk alacak. Bir tane yumurtanın sadece sarısını kullanacağım. Şöyle beyazını... Sarısını aldım. Şöyle yumurtamızı hafif karıştırıp eriyen tereyağımızı da ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamı erimeden önce almıştık ocaktan. Kendi sıcağıyla o da eridi. Direkt rengi sapsarı oldu. 150 gram tereyağının hepsini kullanıyorum. Biraz da tuz ilave ediyorum. Ve yoğurdunu, şöyle 2 kaşık da yoğurt koydum. Şimdi bunu yoğuracağım, daha sonra da gerektiği kadar su ilave edeceğim. Perde pilavını ilk yaptığımda tabii hamurla bayağı bir mücadele vermiştim. Çünkü hamurun ne kadar ince olursa içinde yerken pilavdan ve etten o kadar da keyif alıyorsunuz. Şimdi biraz da su ilave edeceğim hamuruma. Anne tarafım Selanik göçmeni. O yüzden de benim mutfakla ilk tanışmam hemen hemen 6-7 yaşlarında, bayağı erken olmuştu. Ve çok hamur işi yoğunlukta bir mutfağımız vardı. Özellikle el açma börekler, göbete dediğimiz börek çok yaygın değil bizim Anadolu mutfağında, Türk mutfağında, ama o da Selanik'ten, Arnavutluk'tan gelen bir börek. Böyle kat kat açılan, arası da böyle tereyağıyla hamurların arasını sıvıyorsunuz ve içine pilav. Yine bir iç pilav ama domates soslu ve bol tavuklu. Küçükken annemle en çok onu yaptığımızı hatırlıyorum. O yüzden de hamur işine olan düşkünlüğüm, hem yemeği çok severim hem de yapmayı çok fazladır. Perde pilavı da yine kendi mutfağımızdan, Anadolu mutfağından, yine hamurla pilavın, etin birleştiği katmanlı ama çok da değerli bir yemek. Biraz fazla karbonhidratlı ama gerektiği zaman, gerektiği şekilde tüketirsek gayet de keyifli. Özellikle iftar sofralarınıza, davet sofralarına çok yakışacak bir yemek. Şimdi gördüğünüz gibi hamurumuz artık şekil aldı. Biraz dinlendireceğiz hamuru. Bu arada pilavımızı yapmaya devam edeceğiz. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi şöyle hamurumu en son bir daha yoğuruyorum. Şöyle de size göstereyim. Şöyle yumuşak bir hamur olacak. O yüzden de ununu kontrollü bir şekilde verirseniz iyi olur. Ne kadar sert olursa o kadar top olur hamurunuz ve yerken de çok hamur hamur bir lezzet gelir ağzınıza. Ama bu şekilde tereyağı ağırlıklı olursa yerken de böyle kıyır kıyır dediğimiz lezzetli bir hamur olacak. Şöyle bir en son toparlayıp hamurumu kenara alıyorum. Perde pilavımızın hamurunu yoğurduk ve bir kenara aldık. Şimdi iç pilavımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Soğanımız kavruldu. Şimdi pirincimi ilave ediyorum. Daha sonra da sırasıyla baharatlarımı koyacağım. Pirincimi yaklaşık bir 35 dakika kadar suda bekledi. Gayet yeterli. Bol suyla yıkıyoruz. Pirincinizi ne kadar çok yıkarsanız, o beyaz nişastasını akıtırsanız o kadar tane tane olacak. O yüzden de ben 2-3 su yıkadım pirincimi. Pirincimi kavuruyorum ve baharatlarımı ilave etmeye başlayacağım. Ben iç pilavda çok esmer, çok koyu iç pilav sevmiyorum. Biraz bana
pirincin tadını bastırdığını hissettiriyor. Çok baharat. Özellikle bu perde pilavı yaparken birkaç katman tadını almamız gerektiği için, yani hamurdaki tereyağı, iç pilavdaki pirinç ve baharatlar, aynı şekilde incik eti. O yüzden de hep bir denge gerekiyor. O baharatları ilave ederken de bu dengeye önem göstereceğiz. Şöyle bir yeni bahar öncelikle koyacağız. Tabii iç pilavda en ağırlıklı baharat yeni bahar. Ben bol yeni baharlı seviyorum iç pilavı. Çok daha böyle değerli kılıyor pirinci. Tuzumuzu ilave edelim. Şöyle bir tutam. Ve karabiber. Tabii değirmen karabiber her zaman tercihimiz. Böyle taze taze karabiberi çekince hem tadı hem kokusu çok daha güzel oluyor yemeklerimizde. Şöyle bol bol karabiberimizi çektik. Bir karıştıralım baharatlarımızı. Şöyle birazcık kavuralım. Çocukluğumda tabii pilav sofranın vazgeçilmeziydi. Hemen hemen 4 akşam haftada pilav yerdik. 4 çocuklu bir evde büyüdüm ben. 2 abim, babam. Yani erkekler pilava çok daha düşkündü. Ben küçüklüğümden beri beyaz pilavı ve iç pilavı çok severim. Şimdi tabii araştırmalarımda da Anadolu'da yüzlerce diyebilirim pilav karşımıza çıkıyor. Ve çok değerli hepsi. Ayda hemen hemen 3 değişik yöreden pilav deniyoruz. 100'e yakında pilav.

şöyle kuş üzümümü de koydum. Gördüğünüz gibi renginden ve kokusundan baharatların derecesini anlayabilirsiniz. En azından ben böyle test ediyorum. Biraz daha yeni bahar koyacağım. Ve artık yavaş yavaş pilavım hazır olmaya başladı. Şöyle kavurdukça pirincin tane tane olması gerekiyor. Yani biraz sabırla ve pirinci kırmadan, hareketlere dikkat ederek, şöyle aşağıdan yukarı havalandırarak kavurursanız pirincinizin kırılmasını da önlemiş olacaktınız. Pilavımın başında tereyağı ve zeytinyağı dengesinden bahsetmiştim. Bu aşamaya kadar zeytinyağıyla yaptık. Pilavımızı şimdi artık tereyağımı ilave ediyorum. Ve daha sonra da kemik suyumu çekeceğim. Tereyağı da şöyle çok az. Zaten zeytinyağı yaklaşık 150 gram kadar koymuştuk. 50-60 gram da tereyağı ilave ediyorum. Böylelikle pilavımız çok daha lezzetli olacak. Şimdi tereyağım erimez. Arka tarafta kaynattığım kemik suyumu vereceğim. Ve pilavımın kapağını kapatacağım demlenmesi için. İç pilavımızın pirinçleri yeterince kavruldu. Şimdi kemik suyumuzu ilave edelim. Ben göz kararı yapıyorum. Pirincimin üzerine çok az gelene kadar kemik suyu koydum. İlk aşamada hiç karıştırmayacağım. Çünkü karıştırdıkça lapa olur pilavınız. Şöyle hafif düzeltip kenardaki pirinçleri alıyorum. Ve kapağımı kapatarak önce kısık ateşte 2 dakika daha pişireceğim. Daha sonra da pilavın altını kapatıp dinlenmeye alacağım.

Şimdi perde pilavımızın hamuruyla devam ediyoruz. Hamurumuzu hazırlamıştık. Bir tarafta dinlenmeye devam ediyor. Biz de kalıplarımızı süsleyeceğiz. Bakırlarımdan size bahsetmiştim. Perde pilavı için hazırladığımız bakırlarımızı. Şimdi tereyağıyla içini şöyle hafifçe yağlıyorum bakırlarımın. Daha sonra da bademlerle nakışlarını işleyeceğiz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz tabii bunu. Ben biraz diplerine bir oya veriyorum. Sonra da biraz da kenarlarına yapıyorum. Pilav piştikten sonra ters servis edeceğiz. Dışında zaten incecik hamurunu bademleriyle beraber çok da şık bir görüntü elde etmiş olacağız. Şöyle diplerini. Öncelikle iç kısmımıza bademlerimizi dizdik. Şimdi de şöyle kenarlarıma diziyorum. Şimdi tabii oda ısısında olduğu için tereyağı yavaş yavaş kendini salmaya başlayacak. O yüzden kalıplarımızı hazırlar hazırlamaz buzdolabına koyacağız. Ki iyice bademler yağ ile beraber soğukta tutsunlar ve aşağıya düşmesinler. Hemen şöyle dolabıma alıyorum. Aynı işlemi kaç porsiyon yapacaksanız tekrarlayabilirsiniz. Şimdi biz hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Hamurumuzu yoğurup bir kenara almıştık. Şöyle oda sıcaklığında dinlendi. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak, rahatça açabileceğimiz bir hamur oldu. Ben bir tane kalıpta yaklaşık 100-120 gram hamur kullanıyorum. Ama tabii siz bunu evde dilediğiniz kalıpla, dilediğiniz ölçülere göre yapabilirsiniz. Hamurumu önce ikiye böldüm. Şimdi bir parça daha bölüyorum. Şöyle. Şöyle elinizle iyice bir yuvarlak şekil verin ki daha rahat açabilirim. Şu şekilde tezgahımın üzerine unla. Unu gerektiği kadar kullanmamız gerekiyor. Çok fazla unlu bırakırsanız hamurunuzu pişerken kalıba da yapışacak ve biraz da yanabilme ihtimali de var. O yüzden elinize ne kadar gerekiyorsa açarken biraz zeminde, aralarda da biraz büyütürken un almanız yeterli gelecek. Şöyle çevirerek çok rahat açabilirsiniz. Perde pilavı biraz görünüşü gösterişli, biraz katmanlı, zor bir yemek gibi görünse de esasında gördüğünüz gibi doğru bir şekilde sıralamayla rahatça evde de yapabileceğiniz bir tarif. Tabii hepimizde mutfak kültürü esasında eğitimi evde başlıyor. Ben de bütün gerek komilerime gerek gastronomi öğrencilerine bundan bahsediyorum. En değerli mutfak annelerinizle evde girdiğiniz mutfak ya da şanslıysanız anneanneleriniz, babaanneleriniz. Ben çok anneannem ve babaannemle aynı mutfakta bulunamadım. Onlar vefat ettiler ben küçükken. Ben başta da bahsettiğim gibi doğma büyüme İstanbulluyum. Annem de aynı şekilde. Dolayısıyla bizim yemeklerimizde genelde İstanbul mutfağı, İstanbul zeytinyağlıları ağırlıktaydı. Annem de şeker koyardı zeytinyağlara. Biraz tabii mutfağa girdiğimde bu konuda bazı ustalarımla aynı fikirde değildik. Ama gerek reçetelerde gerek daha sonra yaptığım araştırmalarda da Osmanlı Saray mutfağından bu yana zeytinyağlara şeker koyulduğunu sıkça görüyoruz. Hatta bazen pilavlarda da rastlıyoruz. Daha beyaz, daha böyle tane tane olması için hafif kavururken pirinç ilave ederlermiş. Ben de şu anda mutfağımda zeytinyağlarımın hemen hepsine şeker koyuyorum. Ve gayet de güzel oluyor. Bazı tabii Ege bölgesi özellikle zeytinyağlarda şeker kullanmıyor. Tabii mutfakta doğru ya da yanlış diye bir kavram yok. Çünkü yemek biliyorsunuz evden eve, köyden köye, şehirden şehire, coğrafyadan coğrafyaya değişiyor ve şekil değiştiriyor. Dolayısıyla doğru ya da yanlış yok. Hepimizin damak zevkine göre, kendi reçetelerine göre olan gerçekler var, şekillenmiş reçeteler var diyebiliriz bu konuda da. Daha fazla açarsam çünkü yırtılmalar başlayacak. Şimdi dolaptaki kalıbımızı alalım. Şöyle hamurumuzu yine aşağıdan yukarıya doğru yırtmadan kalıbımızı içine yerleştireceğiz. Şöyle aşağıdan yukarı doğru boşlukları vererek. Perde pilavı adını kalıptan ve hamurdan alıyor. Gördüğünüz gibi şimdi kalıba koydukça yanlar katlanmaya başlıyor. Oradan da perde adı geliyor. En azından yaptığımız araştırmalarda, okuduğumuz yazılarda bize bu şekilde aktarılmış.
Bakın şöyle kalıba koyuyorum. Çok hafif, şuradaki bu perdelerin olmasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece çok üst üste gelmemesini, pişerken bir tarafta hamur kalmamasına dikkat edin. Perde pilavımızın hamurunu kalıbımıza yerleştirdik. Şimdi pişirdiğimiz iç pilavımızı alıyoruz ve pilavımızı artık tamamlamaya başlıyoruz. Şöyle pişen pirincimizi bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Ben iç pilavı normalde mutfağımda yaptığımda bu aşamada şöyle ince kıyılmış dereotu, ince kıyılmış taze soğan da koyuyorum. Çok keyifli oluyor. Ama burada perde pilavın içinde kullandığım için bugün kullanmayacağım. Ama tercih ederseniz özellikle dereotu iç pilava çok yakışıyor. Denemenizi öneriyorum. Ve şunu da hatırlatayım. Belki diyebilirsiniz iç pilavda niye badem yok? Çünkü perde pilavının dışında bol badem kullandığım için iç pilavda badem kullanmadım. Normalde ben iç pilavda da bol bol badem kullanıyorum. Şimdi şöyle perde pilavımızın içini doldurmaya başlıyoruz.

Şimdi hemen hemen yarısına gelecek kadar pilavımı koydum. İnciklerimi daha önceden fırında pişirmiştim. Ama başında anlattığım gibi tavuklu da yapabilirsiniz perde pilavını. Çok keyifli oluyor. Tavukluyu da ben çok seviyorum. Bugün sizlerle etli olarak hazırlıyoruz. O tamamen tercihe bağlı. Şöyle inciklerimi de bölüyorum ki yerken de böyle rahat rahat kesildiğinde homojen bir şekilde dağılsın her yerde. Gördüğünüz gibi yaklaşık 50-60 gramlık et yetiyor bir porsiyonda. Tenceremizi kapatalım. Şimdi artık son aşamaya geldik. Kapatma işlemine geçiyoruz. Şimdi buralarda da biraz detaylara dikkat edeceğiz. Çünkü bu şekilde bütün hamurları üst üste alırsak gördüğünüz gibi kalın bir katman olacak altında. O yüzden de ben şöyle ya kalıbı kenarlarından kesip ayrı bir kapak yapıyorum ya da kıvırırken şöyle ince ince katlıyorum ve fazla hamuru kesiyorum. Bugün şimdi şöyle ince keseceğim ve kalan hamuru katladıktan sonra keseceğim. Şöyle incecik katladık. Hemen bıçağımı alayım. Şimdi gördüğünüz gibi şu fazlaları alıyorum. O hamuru diğer kalıbım için kullanacağım. Şöyle. Bu altta kalacak olan kısmı pilavımızın en altı. O yüzden de şöyle ince ince birleştireceğiz ki yerken de böyle çok kalın bir hamur olmasın. Şurada da biraz fazla var. Bakın görüyor musunuz şu kalıptan hepsini ben alıyorum. Bunlar tabii yemeklerinizde fark katan detaylar. Ben özellikle bu detaylara çok önem veriyorum. Çünkü diğer türlü bu kadar emekle, sabırla, özenle hazırladığınız bir yemek minicik bir detaydan dolayı bambaşka hal alabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi bütün kalıbımızın eşit şekilde şekil aldığını gördük. Ve altta da şöyle bitim noktalarında da birleştirdim fazla hamurlarımı alarak. Perde pilavımız hazır. Birazdan odun ateşi fırınımızda pişirmeye başlayacağız. Şimdi diğer tarifimize geçebiliriz. Şimdi bir diğer tarifimiz Erzincan çorbasına geçiyoruz. Erzincan çorbası hem benim yapmaktan hem de yemekten büyük keyif aldığım bir çorba. Bu arada mutfağımda çorbaların bende ayrı bir yeri var. Biliyorsunuz Anadolu mutfağı çorba konusunda da eşsiz tariflere sahip. Erzincan çorbası da malzemesinin bolluğundan dolayı yemek kıvamında bir çorba olacak. Şöyle kısaca size malzemelerinden bahsedeyim. Böyle kıymamız var. Kıymamın içine ben sade dana kıyması aldım. Onun içine tuz, karabiber ve biraz da reyhan. Kuru reyhan rendeledim. Reyhan çok daha lezzetli yapıyor bu tariflerde özellikle köftelerimizi. Birazcık gördüğünüz gibi reyhanlar var. Kesme eriştelerim var. Ben kesme eriştelerimi Erzurum'da bir kadın kooperatifinde her sene hazırlatıyorum. Siz dilerseniz kendiniz evde kesmelerinizi de yapabilirsiniz. Mantı hamurundan böyle kesip fırlatabilirsiniz. Ama ben bir kadın kooperatifiyle yıllardır çalışıyorum ve sağ olsunlar minik minik kesme erişteleri hazırlıyorlar. Haşlanmış nohutum var. Gördüğünüz gibi bir de çorba terbiyesi hazırlayacağız. Terbiyeli bir çorba, Erzincan çorbası. Süzme yoğurdum var. Bir tane yumurta kullanacağım. Biraz da normal yoğurt kullanacağım ve bir iki kaşık da un koyacağım. Köftelerimi ben yuvarlamaya başladım. Sizin için de birkaç tane göstereyim tekrar. Şöyle minik minik köfteler yapacağız. Yuvalamadan daha büyük düşünün köftelerimizi. Yuvalama biliyorsunuz daha böyle minik oluyor. Burada şöyle tuz, karabiber ve reyhanla yoğurduğumuz kıymamızı şöyle minik minik köfteler yapacağız. Ben küvetimin altına biraz da un koydum ki yapışmasın köfteler diye. Şöyle minik minik köftelerimizi yuvarlayacağız. Siz evde kaç kişilik yapacaksanız ona göre tarifinizi uygulayabilirsiniz. Biz tabii burada bugün 300 kişilik yapıyoruz. O yüzden size bunun bir kısmını ben hazırlıyorum. Yaklaşık burada bir 6-8 kişilik çorba tarifi var. Şöyle size minik minik köftelerimizi yuvarlıyoruz. Böyle ara ara tepsinizde de şöyle çevirirseniz unlu bir şekilde köfteler birbirine yapışmaz. Çorbanın en son aşamasında zaten köfteleri atacağım. Kemik suyuyla malzemelerim kaynayıp piştikten sonra en son köftelerimizi atacağız. Gördüğünüz gibi bunları bu şekilde elinizdeki kıyma bitene kadar köftelerinizi yuvarlayabilirsiniz. Şimdi çorbamın ben altını iç

malzemelerini hazırlamaya başlayacağım. Normal klasik tariflerde çorba için bir soğan doğrayarak başlarız. Ben ama çorbalarımda genellikle bir karışım kullanıyorum. Böyle taze sebzelerle. Neden? Çünkü daha lezzetli oluyor. Yani mevsiminde ise taze sarımsak, taze soğan, işte al biber, köy biber ve soğanla bir alt hazırlıyorum. Alt baz diyeyim size. Şöyle bir köy biber, al biberi önce minik minik doğrayarak çorbamızı hazırlamaya başlayabiliriz.

Soğanımı ince ince doğradım. Şimdi de kalan malzemelerimi doğramaya devam ediyorum. Şöyle ince ince doğradık. Şöyle en son köy biberimi de doğruyorum. Hepsini zaten aynı anda tencereme alacağım. Ve zeytinyağıyla kavurmaya başlayacağız çorbamızı. Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezi. Hemen hemen yaz, kış her sofrada çorba olmadan yemeğe başlamıyoruz. Ben de mutfağa ilk girdiğimde çorbalarla başlamıştım açıkçası. Özellikle araştırdıkça, çok zengin reçetelere ulaştıkça çorbaya olan merakım daha da arttı. Şu anda da yaklaşık 300'e yakın çorba tarifi tüm yıl boyunca restoranlarımızda pişmeye devam ediyor. Bakın şöyle doğradım. Şimdi tencereme artık alayım malzemelerimi. Şöyle bir tabağımızı alıp daha rahat hepsini. Ama siz dilerseniz sadece soğanla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim yaptığım biraz daha lezzetlendirmek, biraz daha yemeğimize lezzet katmak için olan bir karışım bu. Ama siz direkt soğanla da yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi tencereme yine zeytinyağımı koyuyorum. Daha sonra da hazırladım bu karışımı.

Çorbamızın soğanı kavrulmak üzere. Bu arada en son tereyağıyla kızdırıp üzerine dökeceğimiz taze soğanlarımızı da doğrayalım. Taze soğanları piştikten sonra en son aşamada koyacağım çorbamın üzerine. Çok daha lezzetli oluyor. Yani bu aşamada koyarsam daha piştiği için soğanın tadını alamıyoruz çorbada. Ben genellikle yemeklerde de kullanacaksam ya da çorbalarda bu şekilde doğrayıp hazırlayıp en son aşamada üzerine ekliyorum. Şimdi şöyle ince ince doğradık. Bunu da kaseme alıyorum. Ve bir kenarda beklemeye devam ediyor. Şöyle tepsimizi çekelim artık. Soğanımız kavruldu. Şimdi yavaş yavaş kemik suyumuzu, nohutumuzu ve eriştelerimizi çorbamıza koyacağız. İlk başta da söylediğim gibi çorbamız piştikten sonra son aşamada köftelerimizi atacağız. 2-3 dakikada köfteyle kaynamaya devam edecek çorbamız. Soğanımıza şimdi tuzumuzu, karabiberimizi ekliyoruz öncelikle. Kemik suyumuzu koymadan önce şöyle tuzumu koydum. Sadece tuz ve karabiber koyuyorum bu aşamada. Kalan baharatlarımı çorbanın üzerine ekleyeceğim. Terbiyesini verdikten sonra şöyle yine değirmen karabiberimizi çektik. Şöyle baharatlarımı karıştırıp şimdi artık kemik suyumu verebilirim. Kemik suyumuzu koyduk. Şimdi çorbamın kaynamasını bekleyeceğim. Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kaynadıktan sonra sırasıyla nohutumuzu ve kesme eriştelerimizi ekleyeceğiz. Çorbamız kaynıyor. Şimdi önce nohutumuzu atıyoruz. Yine 2'şer avuç yeterli olacak benim bu ölçülerime göre. Şöyle karıştırıp şöyle bir göz kararı tanelerini kontrol edersiniz. Eğer az gelirse biraz daha nohut ya da erişte ekleyebilirsiniz. Şimdi şöyle kapağımı kapatıp çorban pişmeye devam ederken ben terbiyemi hazırlayacağım. Terbiye için hem süzme yoğurt hem de normal yoğurt kullanacağım. Benim genelde klasik çorba terbiye tarifimi göstereceğim bugün sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık 8 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdum var. 3 kaşık kadar da normal yoğurt var. Süzme yoğurdun fazla olmasının sebebi hem kıvam hem de tat olarak daha keyifli oluyor. Süzme yoğurt ne kadar bol olursa çorbada o kadar güzel olur. Ve tabii mümkünse evinizde varsa Hatay tuzlu yoğurt da çok güzelleştiriyor bu tarz terbiyeli çorbaları. Ben bugün sizlere rahat evde bulabileceğiniz malzemelerle anlatmak için süzme yoğurt ve normal yoğurt kullandım. Bir tane de yumurtamın sarısı olacak. Şöyle sarısını alıyorum. Ve 3 yemek kaşığı kadar da un ilave edeceğim. Ve rahat çırpabilmek için de biraz su ekliyorum terbiyeme. Şöyle biraz sudan yardım alacağım ki rahat çırpabileyim. Kıvamı da güzel olsun. İyice çırparak hiçbir pütür kalmayacak şekilde terbiyemizi hazırlıyoruz. Şöyle 2-3 dakika çırparak unumuzun da tamamen yoğurtla, suyla karışmasını sağlıyoruz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir terbiyemiz hazır. Çorbamız diğer tarafta yaklaşık 3-4 dakikadır pişmeye devam ediyor. Şimdi son aşaması olan köftelerimizi çorbamıza ilave edebiliriz. Köftelerimizi atabiliriz artık. Şöyle tane tane atalım ki birbirlerine yapışmasınlar içeride de kaynarken.
Zaten una bulamıştık köftelerimizi hatırlayacağınız gibi. Evet, köftelerimi ilave ettim. Şöyle bir karıştırmaya devam edeyim. Şimdi artık yavaş yavaş çorbamızın sonuna gelmeye başladık. Şimdi köftelerimin pişmesini beklerken son aşama olan üst sosumu hazırlayacağım. Başta da bahsettiğim gibi içerisine sadece çorbamızın tuz ve karabiber ilave etmiştik. Şimdi en üzerine de nane yakacağız tereyağında ve taze soğan soteleyeceğiz. İkisini de birleştirip çorbamızın son dokunuşunu yapmış olacağız. Şöyle iki tane tavaya ihtiyacım var. Yan yana koyacağım ve bunlarla tereyağı eriteceğim. Bir tanesini naneyi kızdırmak için, bir tanesini de taze soğanımı sotelemek için kullanacağım. Burada da gördüğünüz gibi çorbamız pişmeye devam ediyor. Kısaca çorbamın tarifini tekrar anlatayım. En altta soğanımız, köy biber ve al biberimizi doğradık ve zeytinyağında hafifçe soteledik. Daha sonra tuz ve karabiberimizi ilave ettikten sonra kemik suyumuzu verdik ve kaynatmaya başladık.

Şu anda tereyağım da artık kavrulmaya başladı. Tereyağından mis gibi kokular geliyor. Bu tariflerde tereyağı hem yemeğinize, çorbanıza lezzet katar, hem de bağlayıcı özelliği vardır tereyağınızın, bildiği gibi kıvam aldırıyor. Biz çorbamızı gerçi yoğurt terbiyesiyle bağlayacağız ama tereyağı sos da yine çorbamızın bağlanıp kıvam almasını sağlayacak, destekleyecek çorbamızı. Evet, hemen hemen pişmeye başladı. Bu tarafta tereyağım da kavruldu. Şimdi tereyağım eridi gördüğünüz gibi. Şöyle hafif naneyi atıyorum. Kuru naneyi atar atmaz ocaktan alıyorum. Ocakta ne kadar kalırsa, çünkü nane kararıyor, hemen yana aldım. Diğer taraftaki tereyağımın içine de doğradığım taze soğanlarımı koydum. O biraz daha kalacak ocağın üstünde. Biraz daha pişmesi gerekiyor çünkü. Hafif sotelenecek. Böyle tereyağı kokusuyla taze soğan kokusu birbirine geçecek. Artık çorbamı bağlayabilirim. Köftelerim de pişti. Zaten nohutum haşlanmıştı. Erişte de çok kısa zamanda pişiyor. Zaten incecik eriştelerim vardı. Yavaş yavaş bağlayabiliriz çorbamızı. Çorba bağlamak biraz streslidir. Bana çok bu konuda soru geliyor, yorum geliyor, kesiliyor derler. Ben ufakken annemi de çok iyi hatırlıyorum. Özellikle tavuk suyu çorba yapardı, terbiyeli, böyle bol limonlu. Kesilmemesi için ben kaynarken bağlıyorum çorbaların hepsini. Yani kimi tariflerde, kimi yapılış tarzlarında ocağın altı kapanınca görüyoruz. Ya da terbiyenin içine sıcak sostan çorba ise çorba sosu, o meyhaneyi onunla açarak o sıcak bu sıcak ikisinin de sıcak olarak bağlanmasına rastlıyoruz. Ama ben gördüğünüz gibi terbiyemi hazırladım. Bir tarafta burada da çorbam kaynarken direkt tam ortasından başlayarak karıştırarak bağlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Zaten kaynadıkça koyulaşacak çorbam. Tam bu aşamada bırakıyorum. Çünkü biraz daha terbiye verirsem çok koyu olacak. Hemen bu aşamada üzerine hazırladığım nane ve tereyağı sosumu koyuyorum. Bir kısmını içine koyuyorum. Bir kısmını da üzerine servis ederken kullanacağım. Taze soğanımın hepsini kullanıyorum bu aşamada. Şöyle, şuradan da şöyle. Hiçbir şekilde tencerede kalıp fiyan olmasın malzemeniz. Böyle mis kokular gelmeye başladı çorbamızdan. Gördüğünüz gibi rengarenk, bol malzemeli, hem çok doyurucu hem çok besleyici yemek kıvamında bir çorba hazırladık sizlerle. Perde pilavımız odun ateşinde pişmeye başladı. Erzincan çorbamız da hazır. Şimdi sizlerle beraber bugün hazırladığımız tariflerimizi sofrada görebileceğiz.

Mutfakta her zaman söylediğim şey, hazırladığınız tabağın en son tabağınız olduğunu düşünmeniz. Çünkü o yemeği kimin yediğini, hangi duygularla yediğini ve buradan çıktıktan sonra zihninde kalacak algıyı bilemezsiniz. Bu yüzden hep aynı özende, aynı detaycılıkta olmalısınız. Çünkü yemekte lezzet kadar görsel ve insanlara ne yediklerini anlatmak da bir bütün. Bu yüzden de son çatal tabakta olana kadar aynı özeni hem mutfakta hem de ön tarafta sürdürmek en büyük amacım.

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pearson be yavrum.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mıcı? Suslu Hüsniye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocam olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
2: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
2: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
3: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
2: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
3: Sendeki kabiliyet bende olsa, böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de validelerini ağlatırdım.
2: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağıma hamallık yaparım daha iyi.
3: Zaten bu gidişte öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurban o göze ne bakarsın denize. Hamsi kurban o göze ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misiniz?
3: Benimki yaramaz olta. Aziz Aziz abla da.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak.
5: Ha.
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana. Fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldı, nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinarit değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş. Tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, not alırım onlar. Bestem, bestelerim. Keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıy gıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. Arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Gene bekleriz! Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
1: Demek bu radyoda düğmeyi çevirten dümbeleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
6: Aziz abla! La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, ne mi lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor, değil! Hep biraz züppeymiş, olsun!
6: Dinlemiyorum dedim!
1: Babası milyoner, iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşit bey senin gibi bir damada dünden razı!
6: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik.
6: Hayal kurmayı bırak oğlum.
1: Ancak Kürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
6: Kürşit Bey'in de... Tövbe tövbe. Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
6: Alaturka deme.
1: Hamallık.
6: Hamallık.
1: Bulaşıkçılık.
6: Bulaşıkçılık.
1: Lağımcılık. Ha? Sabah bekleme giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten nefret olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
1: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
1: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek müzar olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
4: Sıcak. Zaten rutubet.
5: Hadi annem kapıyor.
1: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
2: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
1: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim. Aman be çocuklar, alayı bırakın.
2: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
6: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
1: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş? Müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
2: Dersler ne alemde?
1: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
7: Allah'a ısmarladık.
2: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: notalara mı bakacaksın, bana mı?
1: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
0: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
2: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
0: Hoş bulduk efendim.
2: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
0: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
2: İnat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eşşok bu musibetliklerde.
1: Ama baba.
2: Yalan mı diyorum kız? Benim müesseselerim maşallahına hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
0: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
2: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
1: Baba!
0: Ben müsaadenizi rica edecektim.
2: Değiştir bu kafayı. Ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
0: Hoşça kalın amca.
1: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
0: Zahmet etme Semra.
1: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
2: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
3: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
4: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
3: Aa, o ne biçim laf öyle?
4: O biçim işte.
3: Kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
4: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim? Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi. Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben. Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin. Yoksa ağzını ense köküne kadar cart diye yırtıveririm.
3: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar. Sen de utanmadan gülüyorsun.
5: Laçınsın çenek tutarsın lafa da ağızlarına çilit vurmak paha mı düşüyor? Biz senin kemazül evvelini piliyoruk. Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirkamam kesilinmen lazım.
3: Can kurtaran yok mu ayol? Bunlar evliliğiyle kalbime inmeye verecek.
1: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
0: Uğradım.
1: Semra nasıl?
0: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne. Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
1: Zavallı yavrum.
0: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun, yarından tezi yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler. Hadi sen yat artık.
1: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: şoför. Merhaba şoför.
1: Merhaba balıkçı güzeli.
2: Ne haber?
3: Ne? İşten mi?
2: Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
1: Ne diye olacak şey değilmiş?
2: Ha?
1: Garsonluk iş değil mi?
2: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
1: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
2: Ne o?
1: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
2: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım.
4: Niye indik ya?
1: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
2: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
1: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
0: Kademsizliği motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmakta bendenize düştü tabii.
1: Madem bana yükledin o suçu, bırakın da bir bakayım.
0: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
2: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
1: İşim bitince gelirim hemen.
2: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Anas balık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
1: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
0: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay beye vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: iyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de size götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı
3: çalıyor.
0: Aman aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
2: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.
4: Kalkan balına bakın, usta keser gibi. Kalkan balına bakın, usta keser gibi.
0: Arkası bakar mısınız? Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
5: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: tamam be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğini iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım Onalı'nı da, kalın kafan kırılaydı.
0: Boşver, hepimizin cemazül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson! Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, hadi bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
2: Beni sokak mı zannetti bu herif?
3: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
2: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
3: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
4: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
5: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
4: Lan ne var, ne oluyor ki?
2: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
3: Gazinocular kralı değil, peri padişah olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
6: Tazim alırım, tazim alırım! Balıklar tazim! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
4: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rıza'cığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
2: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift liraya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani Enstitü Mektebi'nde okuyan güzel İhlal'in babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rıza'cığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı
0: değil
1: tabii. Az önce
0: kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşünce sizde mi yüzüme vurdu? Ben de özür dilemek için geldim.
7: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
7: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
1: Bu da kim ki Rüstem efendi?
2: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
1: Aa, delimine ayol! Sanki bir şey soran vardı da ona!
7: Şu herifin haline bak be!
2: Sağa bak!
7: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
2: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi, ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
8: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
2: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
8: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
9: Arkalarda bir yere oturalım, gazinocu milletine güven olmaz!
7: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!
8: Kapıya da yakın olur!
2: Su koyu verirlerse çingar çıkartırız! Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var!
7: Lan ne be gelsin, buyur desene!
10: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun! Şöyle buyurun!
2: Lodos balığı, ne haber?
7: Geç Hüsniye!
10: Buyurun, buyurun, buyurun! Şey, affedersiniz!
7: Lan sıkıştım, geldim buraya! Uy anacığım! Uy gaybana çık! Fırla böyle kapıya!
10: Şey, affedersiniz! Böyle, böyle buyurun lütfen! Buyurun efendim, buyurun! Çekinmeyin! Geçin, geçin, şöyle geçin, geçin!
7: Sesinden geçin! Gelme gelin!
10: Çekil! çekinmeyin efendim, buyurun.
2: Bu gece tenzilatlı tarife galiba. Baksanıza müşteriler pek döküntü.
7: Olur, benim rica ederim. Canıma gelin, buraya oturalım.
10: Yoo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim.
7: Öyle mi? İyi, buraya oturalım. Gelin uşaklar.
10: Buraya, buraya, daha önemli.
7: Daha önemli. Evet. Geçinme gelin.
10: Daha bilir, benim rahatınıza bakın.
7: Acıma sayıyor canım, buraya
10: oturalım. Dediğiniz yere oturabilirsiniz.
7: Sıra kapında gelin. Çekin gelsin yerine otururuz.
9: Affedersiniz.
2: Biraz dikkat etsene yahut.
9: Kusura bakmayın.
2: Ama çek çek bir seni.
1: Pis diye babana derler, sus.
11: Ay seni garson yapalım.
2: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil.
9: Rica ederim, karışmayın işime.
2: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
9: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
10: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin. Üzüne baksana evladım, dikkatsiz herifler, ne olacak? Sersem adamlar!
2: Tam sana layık müşteri işte.
5: Onlar müşteri değil, özel davetli.
2: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör.

0: demedim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: Düştü yanağıyruz.
1: Meraklanmayın efendim, bu yemekler böyle hazırlanır.
0: Öyle mi? La bu riayet faizcilik mi ödeyeceğim?

0: Diol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek Deste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
8: Nereye buldun bu adamı?
9: Ağaçta.
10: Neredeyim ben ya?
8: Hamsi köyünde. Bu ne çu?
10: Şeker.
8: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
11: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
8: Namusunu temizlemeden dönme.
10: Dağdan indim şehire.
12: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
10: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
8: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
10: Anlaştık.
12: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
8: Ne anlatacaksın?
13: Onu seveymişsin, sevmeymişsin.
10: Seviyorum baba.
8: Sevseydi celurdu peşimden.
14: Güllü bugün 18'de TV4'te.
0: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
15: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak. Adriana, duşta da sadece duruluyor.
19: Sadece duruladım, sen de durula.
18: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
20: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
21: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
9: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
10: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
9: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bu.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm

0: serini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
4: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira. Bulunmaz, ben
5: bilirim, ben bilirim. Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uyku.

0: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
1: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
0: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
2: Lan nesi var bu garinin be?
3: Geçmiş olsun Handan abla.
0: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize!
1: Ne diyor ayol bu?
2: Buyurun aşkım!
0: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre... ...bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
1: Benden mi?
0: Hep beraber alkışlayalım.
4: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
0: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar. Hadi yukarıda.
5: Merhaba abilerim, merhaba ablalarım. Süslü hanımlar, beyler, merhaba.
6: Allah korudu bizi.
0: Hadi, şarkı bekliyoruz.
5: Aa, ben şarkı bilmem ki.
1: Aa, niye bilmiyor musun kız?
6: Öyle sine bir döktür ki... ...şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun.
5: Abiciğim, sustursana şu tıngırtıyı. Alın şunu elimden yahu. Ben doğru dürüst şarkı markı bilmem ki. Biz arkadaşlarla balıkçılık yapıyoruz.

0: yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara beylere göre değil.
1: İsteriz!
0: Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

0: Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana? Köşeklik kanında ne olacak?
1: Hamsi

0: oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyundu ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz! İsteriz! İsteriz!
1: Ha,
2: i̇steriz!
1: Hadi!
0: İsteriz! Sahiden istiyor musunuz beni? Demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize Hanım'la.
2: Kaç lira, kaç lira, kaç lira?
1: Daha acemi, lira. Ders filan alması lazım.
2: Kaç lira, kaç lira?
1: 500, gecede 500 veriyorum.
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az, az, az, az, az, az, az,
1: az, az, az, bin lira! Bin lira fazla olmaz ya!
2: Az,
4: susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!

0: Kızımı beğendiniz Azize kızım ama.
1: Azize, Azize, Azize, Azize.
0: Ne veriyorsun o benden kart karıya?
1: Söyle, söyle, söyle.
2: 2000.
0: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
1: Güzel.
0: Şirin mi?
1: Şirin.
0: Sesi zaten boş ver. Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye.
2: 500 fazla ha? 1000. 1000 daha 2000, 2000 daha 3000. 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000, 3000.

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılıktı, oyunculuktu derken bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş!
2: Ooo! Daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
1: Hakkın var Bediye abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
0: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emin düdük!
1: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok.
2: Chopin!
3: Affedersiniz, rahatsız ettim.
2: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
3: Özür dilerim. Buraya bunu...
2: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
3: Çiçeği Osman Bey yolladı.
2: Osman Bey mi?
3: Osman Bey.
2: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
3: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
2: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var.
1: Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: gazinocular kralı olduysan benim sayemde oldu. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
0: Şimdi cart diye yırtarım ağzını.

0: Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yazısı kadayıfına çevireyim.
1: Hiç umutlanmasın, buranın temeline dinamit korumda yerimi gene o...
2: İşte, sana bahsettiğim Madame Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
0: Selamün aleyküm madama. 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha?
3: Havuş!
0: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
3: Bu küçüğü bir güzel ters yüz etmek lazım Gelos.
0: Tersin biraz kokar madama.
3: Yüzün de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz.
0: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
3: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor.
0: Ne sustalısı be madam? Ben Külhan Bey miyim?
3: Sustalı değil Kaya, kız gustolu, gusto. Yani ya, ala moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, bak güzel oldu, pek güzel oldu.
1: Kızı apakurya maskarasına çevirmeden şu dersi atlayıverseniz kokanı!
3: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek.

0: Şekyapı olsun yoksa Moron Tepe olsun, tepin meyninden solur.
1: Kusura bakma be madam, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrum.
1: Bizde içilir madam, imam suyu, anzorot, o da yoksa ispirto.
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madam, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada biriç oynar beyler, kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hıt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş madama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kızı otururken bacağını biraz açmak ettin.
1: Yok deve! Sen beni ne sandın madam?
0: Tabii mezuruyunan! Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyöz bir edayla kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin!
1: Devenin gözü! Etek bu madam, etek yelken değil. Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışmam!
0: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
1: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor, ne dersi olacak bunun?
0: Nasıl konuşuyorsun, hele bir göster!
1: Alo, kimsin lan? Önce sen ötte kimi aradığını çakallayalım! Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra!
0: Su böyle konuşulur, ayıptır! Mektak'a dikkat et! Hello! Buyurunuz efendim! Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet! Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
1: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesme neyin nesi madem, karşındaki telefonda görür mü sanki?
0: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç! Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
1: Hello!
2: Ek doğurur gibi, o ne biçim alo be! Azize, sen değil misin?
1: Gel de bu yampiriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
2: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımı sitem buldu sanıyorsan, aldanıyorsun. Ayağını denk al!
1: Ne bağırıyorsun bir ayı, kibarlığın mektebi var. Yatak odası sesinle konuşsana.
2: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
1: O da benim değil mi? İstersen üç gün, üç gece çıkmam!
2: Yalnız mısın odanda?
1: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval! O da benim! İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat!
2: Dinle beni kız! Hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun... ...o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç rızalık haram olsun!
1: Şüş! Kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var! O koftiden şişimelerini başkasına oku inek! Kusura bakmam adam, yengeç bir adamdan sayılmaz.
0: Şimdi de müzik dersi.
1: Şimdi bu müzik mi yani?
0: Hem de müzikiyatın klasik cinsidir. Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor. Üç beş isim ezberlesin kafi. Boy poz göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Brahms'ı seversiniz.
1: He?
0: Brahms.
1: Brahms.
0: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
1: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor madem.
0: Wagner'i unutmazsın. Soran Wagner olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
1: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
0: Sonracığıma Tchaikovsky.
1: Bu zımbırtı kimin?
0: Bu en büyük romantik Chopin.
1: Chopin mi?
0: Ne ya?
1: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: istersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?

0: sana ne getirdim.
1: Oo, Chopin.
0: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
1: İşleri ilerlettin desene.
0: Oo, ne demezsin. Bir derste müzik alimi oldum biliyor musun? Hadi imtihan et beni. Brahms. Doğru mu söyledim?
1: Doğru.
0: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri.
1: Doğru.
0: Oh, ikincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahvoski.
1: Kahvoski.
0: Yoksa çay mıydı?
2: Ha, Çaykovski olmaz mı?
0: Tamam işte o! Ha Kahvoski, ha Çaykovski. Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden, ben en çok onu seviyorum.
2: Azize, Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu, Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
0: Bana müsaade.
2: Hmm.

0: Düğünü mü bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Aa, bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil!
0: Boş köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucanı da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Höz, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitli aşesi, süprüntü küfesi!
2: Belediye... Kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin... rızasın,
2: At kendini denize, rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek!

0: Je souhaite essayer.
1: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare ettin! Ah! Kaşın kanıyor!
0: Önemli değil.
1: Aa, olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum!
0: Merak etme, yatıyorum!
2: Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun?
1: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o!
2: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
1: Yok be Bedi abla, bizim gazinoda garson!
2: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla bulaşıkçıyla ne işin var?
1: Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil! Az önce benim yüzümden yengeç Rıza'yla kavga etti!
2: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
1: Osman bey, gazinonun sahibi, keyfim hikayesi diye ne derse desin! Hani yatıyordun?
0: Ameliyat mühim desene!
1: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım! İş yaparken lavabalilikten hoşlanmam!
0: Emredersiniz!

0: Şimdi söyle, Hande Hanım'ı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: Benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin!
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım, katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagözüm. Kim bu Karagözlü arkadaşım?
1: Dalga geçme, Azize için. Onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum. Meçhul bestekar. Karagözlüm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
1: Sevemedim Karagözlüm. Seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif, bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun!
2: Neyin var Allah aşkına, bir şeyler sayıklıyordun?
3: Bir şeyim yok, rüya görüyordum hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum, müjdemi isterim! Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi! Azize ile Hollywood'a gidiyorsun, sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor!
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin! Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte!
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben!
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim!
2: Bana işin aslını söyle Kenan! Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum! Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun!
3: Onu değil, balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum!
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum! Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize, seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah.
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi!
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu?
5: Ben yazdım Azize! Senin için... aşkın şair yaptı beni, sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum!
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış! Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum!
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi!
0: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi!
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: sen?
1: Geldiniz demek.
0: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
1: Başka türlü mü? Yani nasıl?
0: Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın... Yani insan hayalinde...
1: Buyurun, oturun.
0: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
1: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
0: Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
1: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
0: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
1: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
0: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Şimdi mutlu mu?
1: Kim?
0: Sevdiğiniz kadın.
1: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
0: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
1: Rock Hudson.
0: Hem parası da çok.
1: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız, terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili. Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri, denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünü sokakları, dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
0: Hep kalmayacağım ki orada. İşim biter bitmez.
1: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak, şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
0: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
1: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: bayram sürprizimize bekliyoruz.
1: Nereye buldun bu adamı? Ağaçta!
2: Neredeyim ben ya?
1: Hamsi köyünde. Bu ne şu?
2: Şeker.
1: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir.
3: Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
4: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
1: Namusunu temizlemeden dönme.
2: Dağdan indim şehire.
5: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
2: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
3: Sen gayın Johnson. Sen ne istersen yaparım.
2: Anlaştık.
5: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
3: Ne anlatacaksın?
6: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
2: Seviyorum baba.
3: Sevseydi celurdu peşimde.
7: Güllü birazdan TV4'te.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Sadece dururlar.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap kurduk.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Dede ne yapıyorsun?
11: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım.
12: Durdurabiliyorum ki kendimi.

0: Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
1: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
2: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
1: Benden evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
1: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
4: Aziz hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular. Nereye kayboldunuz hemencecik? Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken gargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
3: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.

0: Федорович. Niçin el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Sen! Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: yerinize.
1: Unga balsam.
2: Atarma dedin, elim gibi olur. Elim, elim, elim.
1: Gidin eli bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
0: Saçlarınızın kremi. 9 canlı çok taşır.
3: Haydi, haydi! Ana, ana!
4: Oy anacığım! Nereye buldun bu adamı?
3: Ağaçta!
4: Dibine mi düşmüş?
3: Dalındaydı ana!
4: Ölü mü dur?
3: Yaralı dur!
4: Koş şifalı ot topla da, timar edeceğiz yarasını! Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş?
3: Ne bileyim ana!

0: Kimse yok mu?
1: Uy!
0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
1: Ha sen konuşuyorsun, dirildin demektir.
0: Ne oldu bana, anlatın.
1: Benim kız seni ağaçtan koparmış.
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yesiydiniz bari. Neredeyim ben ya?
1: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin.
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
2: Bence durdum. Ağaçtan koparduğum da Oli gibiydin.
0: Kaza geçirdim demek. Radyo var mı radyo?
2: Radyo yok, çemençe vardı.
0: Peki, civarda telefon. Telefon var mı?
2: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana. Bir gazete. Ah, aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.
1: Ana! Ana! Ana ha buraya bak! Dur! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız! Haçan görür görmez ha! Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi! Rahmetli baban da beğenmemişti yemeklerimi! O da saplamıştı kaşığını pilava! Haçan beçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle! Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Gülle.
0: Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde ne vardır da?
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ana! Gülli kız! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Haçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha?
1: Al, bu adaya.
2: Ay, oh, oh, vay.
0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevap bu.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan bugüne kadar hiç erkekleri demedi bana. Ama madem ki hastasın.
0: Hastayım, ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum.
2: Ay.
0: Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de içisini ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ne oldu, düzeldin mi?
0: Yok, biraz şaşırdım da.
1: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Hastaya yardım sevaptır da. Hırs! Hırs! Soyları, hırs! Ziyan vermişler mi uçi?
0: Yok. Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Ne?
1: Bu ne içi?
0: Şeker.
1: Bana mı verdin?
0: Sana verdim, ne olacak?
1: Sen mi?
0: Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunları toptan del.
1: Ana! Ana! Ana! Bana şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyi demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman damatçık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de. Utanıyorum ana. Adet kızım, Haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de. Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha.

0: Miau! Adeteni scursun! Miau! Durenei nespațun! Miau! Cim s-a chis dormasun! Miau! Ia-ni-n de palavar, mula!
1: Foarte bine, merag etmin!

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım kaynadı sana.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: misin şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimsenin çak kıymadan bağ el süremez. Bağ ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki, pilava kaşığı diktim, sana şeker verdim.
0: Ne oluyor ikiz? Ha bu uşak bir halt ne ediyiz ha? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: Adı neydi damadın ha?
1: Adın nedir senin?
2: Ana, ben de bilmiyorum adını.
3: Ahmet, adım Ahmet.
1: Babanın adı?
3: Mehmet.
2: Aha, beni ucuza aldın, biliyor musun? Geçen buldur 5.000 lira verdiler de varmamıştım.
0: Evvel 3.000 lira muaccelle aldın.
4: Aldık, aldık.
0: 3.000 lira mihri müeccelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
0: Öyleyse ben de nikahı akt ediyorum.
3: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
2: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya. Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.
1: Tamam, tamam değil mi?
2: Hele de bakayım.
1: Nereye?
3: Bakalım damat bey atılın ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle. Şu sineği göreyim mi son?
1: Evet.
3: Hatan şu buğdayı da göreyim mi son?
1: Evet.
3: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırdık mu sandın?
1: Ne dedin?

1.788.900.

0: Oh, oh! Nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim...
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Evlenmede, açsana yüzünü. Aa, bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme, ne olur.

0: Julie! Julie, we must have been stealing! Stumbled on the trouble!
1: Ahmet sen! Ben çayı okutmaya gidiyorum, ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler, Ahmet.
2: Hele bir daha okuşunun sonunu pakaymış o.
1: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
2: Halt etmiş. O halt etmiş, tamam. Hasan, bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
3: Bence hem durmaktadır hem de gütmüştür.
2: Kirletilmiştir.
4: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
2: Kirletilmiştir.
4: La Temmuz'dur.
2: Kirlidir.
4: Temmuz'dur.

0: Tony'yi öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
1: Namusunu temizlemeden dönmem ana.
2: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle!
3: Namusunu temizle!

0: sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.
2: Ne oldu yahu?

0: abi. Neyisiyorsunuz benden?
1: Sana yardım etmek istiyorum. Polis gelmeden kaçalım, hı?
2: Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim, bu şehirde herkesi tanırım.
0: De bakayım, Ahmet'i tanıyor musun?
2: Hangi Ahmet'i? Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri.
0: Bulacağım onu.
2: Bulacağız ama buluncaya kadar... Paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
0: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
2: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım. Güllü.

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Yok, saçmalama! Olmaz öyle şey!
1: Erkek misin, değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun!
1: Uzat elini!
0: Şey, bilmem, belki de değilim!
1: Dön arkanı!
0: Yahu, şakanın sırası değil!
1: Uzat elini dedim sana!
0: Allah'ım, nedir bu başıma gelen? Güllü! Güllü! Gel, çöz şu ellerimi! Şu gazeteleri getir bana, çabuk!
1: Uy ana! Haçan benimkidir bu!
0: Sensin Güllü ve şu anda...

0: Türkiye'nin en meşhur kadınısın.
1: Paçam, ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: 9'da babanız bekliyor efendim.
0: Seninki olabilir.
1: Benimki?
0: Ahmet yani. Alo?
3: Şşt, orada değil, burada.
4: Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Benim? Hangi konuda görüşeceksiniz?
4: Güllü konusunda.
1: O nedir?
0: O, Ahmet.
3: Beyefendi!
0: Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Vurulmuş mudur?
0: Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
1: Açan sesçi değil de, kurşun gitmeyi mi?
4: Bir çare bulmalı.
2: Efendim?
4: Bir çare bulmalı!
2: Bir çare bulmalı.
0: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
4: İmkanı yok. Siz çıldırmışsınız. Onu koluma takıp karım diye gezmek ha.
0: Önceden akıl etseydiniz.
4: Para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
0: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
4: Şaka yapıyorsunuz.

0: adam anne.
1: Ne arıyorsun?
0: Kurşun.
1: Deli misin sen? Bırak şimdi. Neredeyse polisler gelir. Nasıl olsa buluruz onu. Yürü.
0: Evlenirsem üzülür müsün?
2: Evet.
3: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
2: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
0: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
3: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
0: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle! Canım anneciğim!
4: Hıçkırık yarın 16.15'te TV4'te.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
7: Hesap kırdık.
6: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
7: Hesap kurdu.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Kalan sıcağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Vin ürünleri. Deren dökme ve poşet çaylarda %15 Vin para kazan, hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Vin, vin, vin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Oy şefim.
12: Ülker çikolatalı kahvede efendim.
11: Yengeme de verin.
13: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
14: Olsun.
13: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun artık. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV 4'te.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun artık. Kim tutar seni? Express içelim.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna

0: devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'ye %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Dünyada ne aşağılık adamlar var değil mi beyefendi?
4: Anlamadım.
3: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
4: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim.
5: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim.
6: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
5: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı. Hiç acımaz, gırtlağına bir ustura... Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
7: Çöreceksin bak, bizim kız vuracak da!
6: Ama baba...
7: İddiaya cüney misin?
6: Bir çare bulmalı. Neden korkar bunlar?
3: Yalnız Allah'tan.
6: Allah'tan mı?
3: Allah'tan. Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız...
6: Nasıl yani?
3: Yani... İnsan öldürmek günahtır falan gibi.
6: İnanır mı dersin? Saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman. Babam dahil. Tanısalar sokakta linç edecekler.
8: Gilli!
9: İşte bakın orada! Bakın çocuklar! İşte! Orada vallahi! Orada işte değil mi? Haçan ne isteği bunlar benden?
10: Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin?
9: Bilmiyorum.
10: Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan... ...öc alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp... ...bir anda zengin olabiliriz.
9: Haçan ben zengin olmak istemiyorum ki... ...namusimi temizleyip çöye dönmek istiyorum.
10: Anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. ...ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için... ...biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
9: Kimdir o?
11: Benim yavrum, mahallenin imamı.
9: Buyurun Hoca Efendi. Otur Hoca Efendi.
11: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum. Günaha girmenden korktum. Gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
9: Sağ ol Hoca Efendi.
11: Merhamet etmeyene rahmolunmaz, affetmeyen affolunmaz hadisi şerifini bilirsin.
9: Bilirim Hoca Efendi.
11: Aferin yavrum, bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
9: Bilirim Hoca Efendi.
11: Aferin yavrum, insanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
9: Öyledir Hoca Efendi.
11: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
9: Yanar Hoca Efendi.
11: Aferin yavrum. Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
9: Kocam olacak namus düşmanını.
11: Evet.
9: Öldüreceğim Hoca Efendi.
11: Ne yapacaksın?
9: Öldüreceğim onu.
11: Allah seni ıslah etsin.
9: Baş üstüne Hoca Efendi.
12: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
13: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
14: 10.000 aylık, fotomodellik için.
6: Alo?
12: Oğlum mu?
6: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil... ...Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın merleminden olaydı, kurtulurdu.

0: ben sensiz ne edeceğim? İlk sevduğum idun. İlk Joe Zahra idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan seversem, fikrimin köşesinden geçirirsem başka birini. Anamın has sütü bazı yırzıkkım olsun. Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli.
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre en büyük rakibimiz mamullerinin reklamında kullanmak üzere ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz Holding'in bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
6: Anlamadım. Bana mı?
5: Sağ. Reklam müdürü sen değil misindir be?
6: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
5: Öldün mü? Ula sen değil misin?
6: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
5: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ula bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart!
6: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
5: Ya, istifanı kabul ederim! Maaşını da keseyim! Oldu mi?
6: Baba!
5: Evet mi, hayır mı?
6: Peki!
5: Sağ içicim mühlet! Tamam mı?
6: Bir çare bulma.

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen isterin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim, gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazımydı?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce...
0: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışır idim. Onun için her şeyi yapar idim. O benim kocam idi.
1: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.
0: Madem çoğu isteyir.
1: O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın. Söz mü?
0: Sen gayınçomsun. Sen ne isterirsen yaparım.
1: Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım.
0: Tabancayı vermeyeyim şimdilik. Şehir yeri bu, başıma ne geleceği belli olmaz.

0: Rahmetliye amma da benzeyir.
1: Yok canım, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu karılar cibi olamam da.
1: Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı ile karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı. Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana.
4: Kemençe. Oku bakalım.
0: Kemençe.
4: Kemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çe'ye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe.

0: Picre, topit, at. Culi, topit, tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Culi değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fikret değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum, yaz şuraya bakayım.

0: Oku bakayım şimdi.
1: Geliyorum.
2: Geliyorum.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum.
3: Bir, iki, bir, iki.
2: Dersler nasıl gidiyor bakalım?
3: Mankenli kocası gitti, şimdi dans hocası var.
1: Ay!
2: Hala.
3: Aman! Size teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım da.
1: Seni tavuzun uşağı. Öldüreceğim onu. Koca değil, namus tuşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor.
2: Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu?
1: Haçam, ben böyle medenilik istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
2: Bırak artık şu rahmetliyi.
1: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim.
2: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
1: Giyindim ama çıplak gibiyim.
2: Çık bakayım. Çık dedim sana oradan.
1: Dur!
2: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu.
1: Peki ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
2: Söylemek bana düşmez ama... Gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
1: Benim kocam idi. İlk cüzavrum idi.
2: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
1: Ona en çok sen benzeyirsin. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
2: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
1: O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
2: Onun seveceği kadın olmaya çalış.
1: Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım.
2: Unutması lazım. Olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
1: Neyin var? Hasta mısın?
2: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
1: İçinden ne geliyor? Ama iki cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Elim oldu bilmiyorum. İçimde ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: Ahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı.
1: Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen.
2: Artık Ahmet'ten bahsetme ne olur.

0: Neyi var? Kim yaptı?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi tatlısına.
3: Ağa Karşeşme olaydım, güzel dinler dolaydım. Ağa Karşeşme olaydım.

0: İyi geceler.
1: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
0: Hala unutamadım mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
1: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadıkı diyorum. Julie bir çere severdi. Julie'nin gözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
0: Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var.
1: İyi mi oldu acaba?
0: Memnun değil misin?
1: Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
0: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
1: He, Julie'le Fikret.
0: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
1: İyi geceler. Fikret.

0: maju. Mitu bunyi altum. Sini. Çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sağ ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Bence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Tamer Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek la evlenmeyecek.

0: Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanıma atayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Ha, boş ver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız, şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz güllü nerede?
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten. Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun.
1: Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmıştım. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi?
0: Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa...
1: Benimle evlenmek istiyor.
0: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
1: Ne oldu? Ne anlatacaksın?

0: Güllü hazır mı?
1: Değil galiba. Sabah Güllü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
0: Nereye gitmişti biliyor musun?
1: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
0: Gül.
2: Gül değilim ben, Güllüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
0: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Daha yalan söyledin.
0: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdin beni buraya. Üç kuruşluk menfaat için değil mi?
0: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
0: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama... içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
3: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: Kör müsün?
1: Kusura bakmayın beyefendi, dalgınlık.
2: Buyurun.
1: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
2: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Evet. Buyurun.
1: Siz benden alay mı ediyorsunuz?
3: Buyurun Fikret Bey.
1: Mersi.

0: artık.
1: Güllü. Kapatın şunu.
2: Merhum kocanızdan ve sabık haminizden.
3: Bilmem beni affedebileceği misin?
1: Oy! Bu kadarına tahammül edemem artık. Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın.
3: Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahının nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana?
1: Hayvanlık etmişim. Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım. Yeter ki bu saçma yaşantımdan vazgeç.
3: Aha, böyle yaşamamı sen öğrettin bana. Ayrıca nişanlandım.
1: Nişanlandın mı? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline. Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar. Ne oldu?

0: demedin mi? Ölenilen ölülmez demedin mi?
1: Ben ölmedim ki.
0: Sen kendini ölüme mahkum ettin. Ahmet öldü. Dediklerini tutayırım Fikret Bey. Unuttum. Başkasını seviyorum, evleneceğim.
1: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim. Çok yakışacaksınız birbirinize.
2: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba. Bu kadar nalüsüm yoktu.
0: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var. Benimle evlenmek istemez misin?
2: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam.
0: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum. Ama sen de pek batak sayılmazsın.
2: Neler söylüyorsun Güllü?
0: Şehir kanunlarına uyarım. Benimle evlenmeni istiyorum.
3: Buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: gelecek sanıyordun, değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin o calmamı. Yamyam olamayırsam günah benim mi? Onu severmişim. O benim ilk cüzarım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız eldencidi. Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi.
3: Nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananın düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin.

0: onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum Mutala? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş gurur öyle mi? Al! Biraz aklın başına gelsin.
0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Ula uşaklar! Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Fişret! Fişret! Evladım bu ne hal?
3: Güllü... beni seviyor.
2: Fişret!
4: İki saattir sesleniyorum!
5: Doymaz ki zavallıcık! Ne işitir ne de konuşur!
6: Köyden evlatlık aldık deriz.
7: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç... daha hayati Feridun Bey.
6: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
8: İnan bana, inan canım! Ütü yapacaksın sen, ütü!
6: Atıver imzanı hadi!
9: Müjde, hamile!
4: Hamile mi? Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye.
6: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı?
10: Bağırtmayın şu kaynana zırıltısını, demedim mi size?
11: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
12: Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
13: Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
6: Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
13: Onun işini mi?
6: Evet.
13: Demek bir oğlum var. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Sen... Leyla'sın.
6: Aa, Leyla değil, Kınalı Yapıncak.
14: Kınalı Yapıncak, birazdan TV4'te.

0: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş. Nesne çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben. Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.

0: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
1: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
2: Hüseyin'i bırakamam. Emrediyorum, çocuğu kaçır.
3: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
4: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
5: Çöl haydutlarından yana değilim.
6: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
7: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
1: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
0: Karşımızda uyur bir yılan var.
2: Tam bana göre adamsın.
0: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
8: Çöl Kartalı, yarın 18'de TV4'te.
9: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Oy şefim!
13: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Yengeme de verin.
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
15: Olsun!
14: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofret.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlar.

0: Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz
1: seninle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
4: Hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
1: Okullar açılıyor.
0: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
0: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demetçi beni sevmeyi...
1: Bence sevi, sevi de kabadaylıktan kelmi ya.
2: Bence sevmi.
3: Ne dedun, ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi ha boyla marçadısı gibi dama çıkar mıydı? Hmm.

Sevi, sevi, hem de eşek gibi sevi! Karadenizliliğe yakışmayan bir alt etmiş, pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki, kızı usulüyle, erşanıyla alıp cüdolum. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu, Allah'ın ömrüyle yeniden isteyirik. Ula sen de bir şey söylesene be!

0: Günlük. Günlük.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: ağlama kınalı yapıncak. Ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi. Gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş, söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın.
1: Dili tutulmuş muhtar.
0: Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş. Kızım, konuş! Zavallı, talihsiz!
2: Hadi yavrum, toparla kendini. Bitsin bu korku. Gayret et, zorlan, bir şeyler söylemeye çalış.
3: Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir.
2: Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç ümit yok mu doktor bey?
3: Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu. Kimi kimsesi yok mu?
2: İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim. Gelir herhal.
3: Kötü bir haber mi karıcığım?
4: Kardeşim, yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köye çağırıyor.
3: Vah zavallı! Başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin?
4: Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da için gideyim?
3: Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım, ortada mı kalacak?
4: Bana ne? Darülacize mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendime eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün.
3: Peki, peki karıcığım, kızma, sen bilirsin.
4: Çek elini.
3: Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar?
2: Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik?
3: Ya kabul etmezse?
2: Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin, teyzesi olacak cadı, ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey, bir dakika!
1: Olur abi!
2: Evladım benim, talihsiz yavrum! Elbette, elbette götürürüm!
5: Sevgili annem, babacığım! Sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum. Sağırım, dilsizim. Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim, dua edin babacığım.

0: Yahu sana sesleniyorum. Sağır mısın be? İki saattir sesleniyorum.
1: Duymaz ki zavallıcık. Ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu.
0: Affedersin kızım. Kafa işte. Çalışmaz ki gaz terekesi. Bakma kusura kızım.
2: Anne efendi!
1: Hanımefendi mi?
0: Hayır. Hanımefendinin halt yedi başısıdır. Alt yanı hizmetçi ama kurumundan da geçilmez.
2: Ne istiyorlar?
0: Hanımefendiyle konuşacaklarmış da.
2: Uşak hizmetçi aramıyoruz.
1: Bana bak hatun, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan!
2: Hadi!
0: Ne haber?
2: Hadi orada çık istersen
3: sen! Eline baksana be! Kör müsün, nesin?
1: Aliye Hanım'ı arıyorum. Telegraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım.
4: Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sordun da?
1: Vicdanıma hanımefendi! Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan.
4: Ah, bir bu eksikti. Yani hem sağır hem dilsiz, öyle mi?
1: Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz.
4: Efendi, efendi! Devletin hastaneleri var. Burası darlacıysa değil.
1: Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola, icap ederse mahkemeye.
4: Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz.
1: Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Bundan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık, sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim.
5: Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız?
4: Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz.
5: Ya öyle mi? Vah vah! Peki kimin nesi?
4: Kimin nesi olacak? Kardeşimin... Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak! Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin.
5: Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese?
4: Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. Adı neymiş bu salağın?
2: Kınalı yapınacak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek.
4: Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim.
0: Mestan kedi ismidir hanımefendi.
4: Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne?
2: Galiba aptalda.
4: Ya pisliği? Sen sok hamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size!
2: Versene şu makası bana!
0: Ama bahçe makası o.
4: Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Su dur yoksa vururum ha!
2: Durduruyorum. fırıncım.

0: Zırlama. Tamamdır. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacak.
1: Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya.
0: Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. Bu kız banyoyu da berbat eder. Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır.

0: Hayatından bıktın galiba kızım.
1: Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da.
0: Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz. Ya! Allah'ın talihli kuluymuş. He. Annemin zırvalarını duymaz hiç olmazsa. Aa. Asker kaçağı gibi de bir hali var ha. Hadi gel kızım.

0: Cadalozlar. Kıskandılar. Sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme. Kökü sende. Gene uzar.
1: Sen de çık da yıkayım şu pisi.
2: Burada mı? Üşür zavallı.
1: Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene.
2: Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun.
1: Zevzekliği bırak da dışarı çık, hadi, hadi.
2: Emredersiniz hanımefendi.
1: Soyun bakalım, hadi. Ne üçüz şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana.
2: Saçları ne oldu kızcağızım?
3: Çöp tenekesine attılar.
2: Ha!
3: Ne yapacaksınız onları?
2: Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım!

Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama! Aç acına olmaz, darılırım sonra. Üç kaşık, iki kaşık, bir kaşık be! Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap kaşı gözü var ya hani? Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu.

0: Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız?
1: Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın! Zaten hayvan gibi bir şey!
0: Peki efendim!

0: Necla'ya gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi?
1: Hayır, onların görmediği daha güzel bir şey göstermeye. Gel benden.

0: Beni arayan var mı kızım?
1: Tok firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş.
2: Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi.
0: Hayati bir iş yüzünden özür dilerim.
2: Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey.
0: Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık.
3: Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir.
0: O zaman yeniden mehil isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı.
3: Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa...
0: Allah korusun sevgilim.
3: Sallanma sana, uyuz. Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamın...

0: kafanıza sokuyoruz ama bir şeyler çalmasın sakın. Fulas.
1: Çok şanslısınız Aliye Hanım.
0: İnşallah şansım hep böyle devam eder.

0: Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum.
1: İnanmam, kaç tane sevgilin var?
0: İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi çekirdek sayılır. Eğlencelik, sen kalbimin tek çiçeğisin. Gel yavrum, gel bir tanem, gel canım benim, gel ya.
1: Ne oldu Fikret?
0: Ne olacak, bardaklar kırıldı, camlar etime battı.
2: Hayrola? Neredeydin? Yoksa dans edenleri mi seyrediyordun? Ha seni. Hadi gire. Hadi bakalım, soyun da uyu.

0: yılan. Man kör karı seni. Sağır dişsiz köpek. Yürü yılan. Man kör pis dişsiz. Kör olasıca.
1: Ne oluyor yahu? Kulunu koparacaksın zavallının.
0: Kopsun da akıllansın. Görsün iyilik gördüğü yerde hırsızlık etmesini.
2: Yürü diyorum.
0: Yürü kör olasıca. Yürü.
1: Hırsızlık mı?
0: Yürü namus. Yürü diyorum. Yürü. Buyurun Aliye. Gel bakalım nankör. Söyle. Söyle yoksa patlarım seni. Ne yaptın? Nasıl çaldın elmas iğnemi?
1: Hanımefendi. O fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile. Boşuna bağırıyorsunuz.
0: Sor bakalım çaldığı elmas iğnemi nereye saklamış?
1: Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi. İftiradır. Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler!
0: Bırak ukalalığı da sor kendine! Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun!
1: Bak kızım! O kadın var ya... iğnesini... onun kıymetli iğnesini... sen mi... çaldın? Görüyorsunuz, haberi bile yok.
0: Ne hınzır domuzu, bunlar çarık... numara yapmış,
2: çekiliriz!
0: Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam! Yılan soyu seni! Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkanmazsan öldürürüm seni!
1: Sahiden öldüreceksiniz! Günah kıza!
0: Karışma!
1: Bırakın.
0: Belki de ortaksınızdır ama görürsünüz siz!
3: Aliye Hanım, Aliye Hanım! İğnenizi buldum hanımefendiciğim, küçük salonda düşürmüşsünüz!
2: İğneciğim!
1: İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının!
0: Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu. Hem daha iyi.
3: Çalacağı varsa çalmaz.
1: Hıh!

0: Getir, koy şuraya. Hey!
1: Ah, bu sersem duymaz ki.
0: Gel. Gel. Otur şöyle, otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafime sen de gülüyorsun, değil mi? Oo, kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları? Şunlar canım, elbise, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunları ütü, ütü. Ütü yapacaksın sen, ütü. Ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hadi. Hadi bakalım.

0: Milyon ha? Aman Allah'ım! Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha?
1: Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda...
0: 2 milyon. Aman ya Rabbim. Peki, pazarlığı sevmem.

0: hep ayak altında mı dolaşacaksın?
1: Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım! Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağı mı yükleyeceksiniz?
0: Ama şey...
1: Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel.
0: Gel yavrum, aa, gel.
1: Aa.
2: Buyurun efendim.
1: Gel canım, gel.
2: muamele hazır mı?
3: Bir imzalarınız eksik.
1: İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim, gel. Şuraya... atıver imzanı hadi.
4: Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan.
5: Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin.
6: Ama sadece öpüşürken.
5: Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız.
6: Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun.
5: Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun?
6: Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil.
5: Ha, gel buraya.

0: Duş yapmadan ayılacağın yoktu.
1: Aman anne!
0: Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin.
2: Sıhhatine yazık oğlum.
1: Hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım... hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum.
3: Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl güldüreceğim? Şimdi... pantolonunu ha?

0: Kire kazan köylü. Gene gülmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor biliyor musun? Eskiden az buçukta olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme.
1: Ne haber asker arkadaşım? Hadi eyvallah.

0: Hay Allah. Bir doktor çağırsak mı?
1: Nesine? Ver bir aspirin yeter.
0: Hala baygın.
1: Tokluktan! Homini gırtlak hapını indirirse mideye böyle olur.
0: Pekala, öyle olsun. Allah sizi hasta etmesin.
2: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
3: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
4: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
2: Mübin seni seviyor Nazan.
3: Buyurmaz mısınız, biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
4: Ne münasebet, bilakis memnun oluruz.
2: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
5: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
2: Tebrik ederim Nazan.
4: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
3: Ben de saadetlerdirim.
6: Aşka Tövbe, yarın 13.45'te TV4'te.

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evinize geliyoruz.

0: Dantile formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
4: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek. Deste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Ben Diol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Oo, oh, oh, la la. Oo, oh, oh, la la. Oo, oh, la la.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
1: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
2: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
0: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
3: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
4: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
0: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
7: Probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
10: Probis.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expo.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.

0: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
1: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
2: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
3: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
4: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Ve bit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos Formula 1 resmi sponsoru.
7: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Oy şefim.
12: Ülker çikolatalı gofret efendim.
11: Yengeme de verin.
13: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
11: Olsun.
13: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
14: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
2: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
16: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
4: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
17: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
16: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
15: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
4: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
18: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
19: Yapacağım dedim, yaparım.
20: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
4: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
21: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
22: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
4: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
23: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel. Trend Yol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
5: Merak edilecek bir durum yok. Hatta müjde bile diyebiliriz.
6: Müjde mi, ne müjdesi?
5: Evet, müjde. Hamile.
6: Hamile mi? Aman Allah'ım. Ben senin dostum. Saklama benden. Kim sana bu kötülüğü yapar? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim.

0: küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi? Küçültmeyin mi diyorum sana? Evet o! Saklama o! Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı! Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım!
1: Kendine gel pis bahçıvan! Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba!
0: Ne sağırım ne de iftiracı!
1: Sus! Haddini bil!
0: Haddimden daha miyim? Zavallı bir öksüzün hakkı var ortada! Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye!
1: Ne malum Fikret Bey'in yaptığı, kaç çapkın! Kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin!
0: Bana bak Cadalos! Vurarım seni!
1: Şimdi karakola veririm seni! Ya toplar pılını pırtını alır... ...metresini efendice defolursun evden... ...ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin! O da boylar kaldırımları! Şakam yoktur bilirsin!
0: Yok olan vicdanınız hanımefendi! Bilirim sizi, hem de çok iyi!
1: Sus, sus diyorum sana! Bu konuda ne oğluma, ne de başkasına tek kelime söylersen... ...yine polise veririm seni!
0: Merak etmeyin hanımefendi, söylemem! Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sar oluşundan!
1: Hem yap et, hem etrafa çamur yağdır! Defol,

0: Durun!
1: Herhalde sizinle vedalaşmamızı beklemiyorsunuz.
2: Bir şey çaldınız mı diye çantalarınıza bakacağız, açın. Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları!
1: Bakın! Bakın da utanın!
2: Darılmak, gücenmek yok. Kiramı peşin isterim.
1: 200 liraydı değil mi?
2: Evet.
1: 200, buyurun.
2: Güle güle oturun, hadi.
1: Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı. Bir iş bulana kadar idare ederiz. Sen hiç üzülme. Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı. Öbür eşyalar kolay. Sen beni burada bekle. Çabuk gelirim.

Kınalı yapılacak. Kınalı yapılacak. Ne oldu buna? Avni Baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni Baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin 3 günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler.

0: Nasıl doktor?
1: Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle.
0: Peki ya annesi doktor?
1: Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil.
0: Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi?

0: Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun. Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu.
1: Asıl kurtuluş ölümdü benim için.
2: Ama böyle söyleme be kızım.
0: Konuştu doktor bey, konuştu.
3: İyileştiğine göre elbet konuşacak, kendinize gelin.
0: Ama dilsizdi, sağırdı. Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı.
1: Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek dilenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ben.
4: Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara. Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere.
2: Ölecek değildim ya sıkıntıdan. Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye.
4: Mecbursun. Çünkü kafan çalışmaz, ot dolu. Bu mevkileri sayemde yükseldin. Ben olmasam hala fen memurluğunda otluyordun.
1: Yavrum. Oğlum. Oğlum benim. Yavrum benim.
5: Niye ağlıyorsun kızım?
1: Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor.
5: Korkma yavrum,

0: Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin, bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın.
1: Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor?
0: Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel.
2: Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. İki aydır buraya getirdiğiniz yedinci kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor.
0: Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim.
1: Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey.
2: Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin.
1: Teşekkür ederim ama kalamayız.
2: Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var?
1: Evet, oğlum.
2: Ne? Bir de oğlum mu var?
1: İşte.
2: Ya sen benden alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak, yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be?
1: Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz.
2: Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni Baba'yı yüzüstü bırakamam.
2: Söyle bakalım! Zat-ı âliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz?
0: Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun, heyecan yasak.
2: Heyecan yasak, heyecan yasak! Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de, hem de karşıma vıyaklayan yumurca kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha!
1: Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim.
2: Bana bak, çok bilmiş! Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız, Avni babana da peki. Ama eğer bir dördüncü insan daha sokuşturmaya kalkarsan, seni şu pencereden atarım.
3: Saksılar şuraya. Sen şuraya. Sen de şuraya. Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirileceğim.
2: Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası?
3: Onlar pislik değil, Gübre efendim, çiçekler için.
2: Tımarhaneli kaçık herif! Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir.
1: Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu...
2: Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah!
1: Ağlama bebeğim, ağlama bebeciğim! Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra. Ağlama yavrum!
2: Gecenin köründe başladı. Gel de delirme. Gel de bıyıklarını yolma.
3: Nesi var?
1: Sus yavrum, ne olur sus.
3: Ver şunu bana. Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan?
2: Kaç kere bağırtmayın şu kanyana zırıltısını demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin! Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin ellerine bırakıyorsun! Sana gelince... Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar!
3: İşte bu kadar!
2: İşte bu kadar! İşte bu kadar! Ulan başı! Çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu

0: Kaç kere söyledim. Ya şey... Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmeder. Allah. Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım. Süte bakın, ateş gibi. Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim. Defolun! Defolun! Defolun! Ey Allah'ım yarabbim!
1: Oktay, al sen at topu.
2: Tut bakalım Oktay!
1: Dikkatli ol Avni baba!
2: Hadi bakalım Oktay, asıl topa! Atarsan gol kralı Metin olacaksın!
0: Ne oldu gene? Ne kırdınız?
2: Çim vazosu!
0: Tamam artık! Bu son! Bu son!
1: Kızdınız mı dedeciğim?
0: Kızmak ne kelime, fitil oldum!
1: Fitil ne demek dede?
0: Elinin körü demek!
1: Elinin körü ne demek? Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz!
0: Ver kitabımı, karışma bana! Sana ver kitabımı diyorum!
1: İlacınız?
0: Hayır, içmem o zıkkımı!
1: İçeceksiniz, doktorunuzun emri!
0: Doktora da sana da!
1: Susun bakayım!
0: Katil, vicdansız, öldüreceksin beni!
1: Şimdi yatacaksın!
0: Hayır!
1: Yatacaksın!
0: Yatmayacağım!
1: Yatacaksınız! Allah rahatlık versin!
0: Senin de Allah layığını versin, cadı karı! Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum! Kovuyorum, kovuyorum! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet!
2: İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey.
3: Kovulmak değil beyefendi, muhakkat zaman için el koyduk.
2: O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim.
3: Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum.
0: Boşuna çağırdınız doktoru. Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok. Ben her işimi kendim görürüm. Ölmeyi bile.
1: Yalvarırım benim.
0: Sil gözlerinin yaşını. Bu evde ağlamak yasak diye kaç defa söyledim. Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum. Gülün. Gülün. Hep gülün. Gülün diyorum. Durmayın.
1: Hulusi amca! Amcacığım!

0: Muhakkak cennettedir şimdi.
1: Huri kızlarına bağırıp çağırmaktadır.
0: Aksiydi ama dünyanın en iyi insanıydı.
1: Kovdu da gitmemiz ne acı oldu sonunda.
2: Kınalı yapınacak siz misiniz?
0: Evet, gidiyorduk zaten.
2: Şimdilik bir yere gidemezsiniz.
1: Malum. Evden bir şey çaldık mı diye bavulları arayacaksınız.
2: Hayır, vasiyetname okunacak. Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı.
0: Her şeyini bize mi?
2: İsviçre bankalarındaki milyonlarla para, iş hanları, apartmanları hepsi.

0: Artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum.
0: Ben de.
2: Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor.

0: Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor.
1: İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba.
2: Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım.
1: Peki ne olacaklar şimdi?
2: Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış.
1: Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba.
3: Hayır, hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim.
4: Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliyan.
3: Ah, öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
4: Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü?
3: Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa, hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz.
4: Yoo, o kadarına benim selayetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm. Belki orada yatabilirsiniz. Nasıl?
5: Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Ali Hanım orada nasıl yaşar?
4: Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi.
3: Sizin gibi mi?
4: Evet. Benim gibi.
3: Siz... Siz...
5: Avni Efendi!
4: Ta kendisi! Yalnız... ufak bir farkla şimdi Avni Beyefendi diyeceksiniz bana.
3: Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa?
4: Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla hanımefendi? Yemin etsek inanmazlar senin o olduğuna.
3: Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm.
5: Ah, gene de şükrederim halimize ki şuracığa sığındırdılar bizi.

0: Maziyi mi hatırladın yavrum?
1: Nasıl unutabilirim o günleri? Buraya ilk gelişimi ve bugünkü karşılanmamı. Aliye Hanım'a kendisini çaya beklediğimi haber verir misin? Hayrola oğlum, iş bulabildin mi?
2: Öldüm gene. Çalmadığım kapı kalmadı. Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler.
1: Üzülme yavrum.
2: Nasıl üzülmem, şu hale bak! Anama bile bir damaltı bulamamış, tanımadığım bir kadının lütfuna el açmış durumdayım.
0: Hanımefendi sizi çaya davet ediyorlar.
1: Tabii! Benim için ne şeref!
0: Buyurun!
1: Buyurun!
0: Sadece hanımefendi! Leyla Hanım hizmetçilerle aynı masada çay içmez. Herkes mevkiini, haddini bilmeli. Hadi sen çamaşırına devam et! Nanik! Bir dakika!
1: Hoş geldiniz Aliye Hanım.

0: Buyurun. Minnettarız size hanımefendi. Lütfettiniz de şuracığa sığındık. Oğluma da söylediğim gibi muhakkak dünyanın en asil hanımefendisisiniz.
1: Ya, öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir çay almaz mısınız?
0: Teşekkür ederim. Diyeceğim şu ki, eğer lütfunuzu fazla suistimal etmiş olmazsam, oğlum henüz bir iş bulamadı. Birkaç gün daha müsaadeniz olursa...
1: Rica ederim. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Oğlunuza gelince, yarın fabrikaya bana gelsin. Kendisine münasip bir iş bulurum.
0: Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin.
1: Rica ederim. Rica ederim.
0: Hemen gideyim, oğluma müjdeyi vereyim.

0: Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz?
1: Yok, hayır ama...
0: Evet, aması ne?
1: Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki... Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce...
0: Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun, oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında... ...onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek.
1: Haklısınız.
0: Evet, gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadınım. Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum.
1: Onun işini mi?
0: Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz Fikret Bey.
1: Peki efendim, müsaadenizle.

0: Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı?
1: Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davetiydi.
0: Aa, bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın.
1: Neyi?
0: Durumu! Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden!
1: Anne!
0: Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu.
1: Olabilir, ama ben satılık mal değilim.
0: Peki, peki! Hiç değilse surat etme kadına! Hem bunca iyiliklerine karşı... bir borç mu?
2: Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş.
0: Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca... güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş.
1: Anne!
2: Oğlunuz Fikret Bey, başka fikirde galiba.
3: Küçük bey uçarı çapkınlardandır, hele bir pul koleksiyonu vardır.
2: Duymuştum şöhretini. Pul koleksiyonunuzu görmek isterdim.
1: Şey, bilmem.
0: Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretciğime. Ama o yüz vermez hiçbirine.
2: Fikret Bey'le yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar.
1: Çirkin değil, zeki buluyorum sadece.
2: Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır.
0: Estağfurullah! Siz başkasınız, siz bir istisnasınız. Fikret size hayran!
1: Anne! Lütfen benim hesabıma konuşmayın.
2: Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey?
1: Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile bu bana ait bir mesele.
2: Bana karşı neden bu kadar sertsiniz?
0: Beğendiklerine hep böyle davranır.
1: Kendim cevap verecek kadar konuşabiliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim.
2: Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem.
3: Değil mi efendim?
2: Şerefe!

0: Acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim?
1: Eve gitmiyorum hanımefendi.
0: Nereyeyse oraya bırakırız.
1: Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum.
0: Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz?
1: Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz?
0: Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz.
1: Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum.
0: Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık.
1: Vazgeçin.
0: Neden? Korkmayın, yemem sizi.
1: Peki, madem siz istediniz. Evet, sizden. Belki de kendimden korkuyorum.
0: Aa.
1: Çok güzelsiniz. Hı hı. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar.
0: Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın, hiçbiri ilginizi çekmiyor mu?
1: Bilmem, bakmak gelmiyor içimden.
0: Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan?
1: Hayır, aradığım kadını buldum da.
0: Ya, kim bu talihli hanım?
1: Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece.
0: Sebep?
1: Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor.
0: Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda?
1: Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göze olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum.
0: Korkaksınız da ondan.
1: Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi.
0: Kusurum servetim mi yani?
1: Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde.
0: Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur.
1: Ya siz? İnanıyor musunuz?
0: Bir kere inanacak oldum. Hem de delicesine.
1: Sonra?
0: Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum.
2: Demek ateş bacıyı sardı yeniden.
0: Ondan intikam almak için gelmiştim buraya.
2: Alıyorsun ya, oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi.
0: Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi.
2: De öyleyse be kız.
0: Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi Avni baba? Ben seviyorum desem, o kırpık saçlı kız affedebilir mi? Unutabilir mi?

0: Bir bakıma patronunuz sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz?
1: Hayır, korkmuyorum. Paranız batsın. Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız.
0: Bağırmayın, duyacaklar.
1: Kim duyarsa duysun, vız gelir. Keşke seni hiç görmemiş olsaydım.
0: Sebep?
1: Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım. Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. İltifatınız bile iğneli. Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde.
0: Aptallık yakışıyor size.
1: Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı.
0: Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz.

0: Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi?
1: Hayır. Kendi aşkımı söylemek için.

0: Evlenme kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikahı yapın ha? Ah, ne şeref, ne talih inan!
1: Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz.

0: Şimdi seninle bir mesele için konuşmamız lazım.
1: Ne meselesi Avni baba?
0: Oğlun hakkında.
2: Peki o zaman niye söylemedin bunu?
0: Söyledik ama inanan olmadı.
1: Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu.
0: Evet, korkunç ama doğru.
1: Demek bir oğlum var.
0: Leyla'nın duyarsa evlenmekten vazgeçer belki.
1: O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni baba.
0: Yavrum!
3: Ankara'da inip başka uçakla döndüm.
0: Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zat-ı aliyenizden vazgeçip ifal ettiği beslemesine dönmeye karar verdi.
3: Allah'ım! Büyük Allah'ım!
0: Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gece konduğumuza düşer.

0: bulamadım ki.
1: Öyleyse?
0: Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil.
1: Aman ne çocuk! Bikli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil.
2: Yeter artık anne! Bahsettiğin çocuk senin öz be öz torunun, benim de oğlum.
1: Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza intihar ederim! Olamaz! Olamaz! Leyla hanımefendiye ben nasıl derim ki aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna?
2: Sus anne, sus diyorum! Ona her şeyi ben kendim anlatacağım.

0: delisin. Tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kelbeslemeye git.
1: Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öylesine seviyorum.

0: böyle soğuk davranıyorsun? Nen var Fikret?
1: Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek.
0: Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile.
1: Seni öpmeyi çok isterdim ama...
0: Aması ne? Ne var aramızda?
1: Bir kadın ve bir çocuk.
0: Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır, dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim.
1: Lütfen seni kırmadan sus, para! Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin?
0: Yani ayrılmamız kesin mi?
1: Ben seni tanıyınca doğdum, seni severek yaşadım ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki, sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye?
0: Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah.

0: Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğimi bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse.
1: Bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
2: Bırakın onu, notalarım onlar.
3: Biz sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim.
1: Şofer!
4: Kalkan balığına bakın, usta keseri gibi.
5: Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
6: İsteriz, isteriz!
7: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
3: Dalga geçme, Azize için.
4: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca.
5: Eşsiz bir yıldız doğdu, bu sensin Azize.
1: Meçhul bestecisine teşekkür etmek istiyorum.
2: Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor.
3: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder.
8: Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
1: Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım.
9: Kara gözlüm birazdan TV4'te.

0: Haftanın yıldızları. Omo Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı 249 lira. Bingo 10 kilo toz deterjan 449 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren

0: tetikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi yok.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
7: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: E tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Bir tanem sen hemen markete gitmiyorsun. Burak sen manava, kızım sen de kırtasiyeye gitmiyorsunuz. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimizde

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Evlenirsem üzülür müsün?
4: Evet.
5: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
4: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
3: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
5: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
3: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
6: Canım anneciğim.
7: Hıçkırık yarın 16.15'te TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatı

0: hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
4: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
3: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
6: Dede ne yapıyorsun?
7: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
6: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
7: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
6: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
8: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus, bonus flash'ten kampanyalara katılın.

0: şahresin. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme.
1: Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey.
2: Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Sen kızım?
0: Hem sağır hem dilsizdir. Konuşamaz memur bey.
2: Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini?
3: İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Asker arkadaşım? Karına sarılmayacak mısın?
1: Ama sen... Leyla'sın.
3: Leyla değil, kınalı yapıncak.
1: Kınalı yapıncak. Asker arkadaşım benim.
2: İmza.

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pearson be gelin.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu üç yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mı? Suslu Hüsniye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocam olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
2: Sağ olun efendim. Benim

0: için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
0: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
2: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
0: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
2: Sendeki kabiliyet bende olsa böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
0: Yani sanat diye rakı sofralarına meze yapacağım ha? Alaturka yazacağıma hamallık yaparım daha iyi.
2: Zaten bu gidiş de öyle olacak galiba. Aa sahi, sana gene iş bulamadım, haberin olsun.

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurban o göze, ne bakarsın denize. Hamsi kurban o göze, ne bakarsın denize. Atarlar sana olta. Evet.
1: 250 gram karides verir misiniz?
3: Benimki yaramaz olta, azizi Aziz abla da.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak.
5: Ha.
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyetli eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana, fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş, tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, not alırım onlar. Bessem, bestelerim, keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıygıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Gene bekleriz! Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
6: Demek bu radyoda düğmeyi çevirtendin meleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
7: La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, neme lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor, değil! Biraz züppeymiş, olsun!
8: Dinlemiyorum dedim!
1: Babası milyoner, iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşüt bey senin gibi bir damada dünden razı!
8: Ama ben kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik.
8: Hayal kurmayı bırak oğlum.
1: Ancak Hürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
8: Hürşit Bey'in de... Tövbe tövbe. Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
8: Alaturka deme.
1: Hamallık.
8: Hamallık.
1: Bulaşıkçılık.
8: Bulaşıkçılık.
1: Lağımcılık. Ha? Sabah mektebe giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten nefret olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
1: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
1: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek müzar olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
4: Sıcak. Zaten rutubet.
5: Hadi annem kapıyor.
1: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
2: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
1: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
0: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
2: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
6: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın ona göre, anladın mı?
1: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş? Müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
2: Dersler ne alemde?
1: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
7: Allah'a
2: ısmarladık.
1: Güle güle.
3: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
1: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
3: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
8: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
3: Hoş bulduk efendim.
8: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
3: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
8: Aa, inat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eş yok bu musibetliklerde.
1: Ama baba.
8: Yalan mı diyorsun kız? Benim müesseselerim maşallah hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem bir rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
3: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
8: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
1: Baba!
3: Ben müsaadenizi rica edecektim.
8: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
3: Hoşçakalın amca.
1: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
3: Zahmet etme Semra.
1: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
8: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
9: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan, erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
10: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
9: Aa, o ne biçim laf öyle?
10: O biçim işte.
9: Aa. Kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
10: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
9: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
10: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dert cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar cart diye yırtıveririm!
9: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
11: Laçınsın çenek dutaysın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin çemazül evvelini filiyiruk!

0: zaten kızıma laf dokundurmak için önce senin kirk hamam kesilinmen lazım.
1: Aa, can kurtaran yok mu? Çek lan dışarı! Bunlar elbirliyle kalbime inmeyi verecek!
2: Urşit beylere uğradın mı bugün?
3: Uğradım.
2: Semra nasıl?
3: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne. Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
2: Zavallı yavrum.
3: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun, yarından tez yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden. Çay için teşekkürler, hadi sen yat artık.
2: Allah gönlüne göre versin evladım.

0: Merhaba şoför.
1: Merhaba balıkçı güzeli. Ne haber?
2: Ne?
1: İşler mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
2: Ne diye olacak şey değilmiş?
1: Ha?
2: Garsonluk iş değil mi?
1: Bu ne periz, bu ne lanet uşusu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
2: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
1: Ne o?
2: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
1: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım. Niye indik ya?
2: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
1: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
2: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
3: Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmaktı, bendenize düştü tabii.
2: Madem bana yükledin o suçu, bırakın da bir bakayım.
3: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
1: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
2: İşim bitince gelirim hemen.
1: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin, bana eyvallah. Ana ısmarladık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
2: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
3: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay bey, vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: iyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de size götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan Hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
0: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
0: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı
3: yıkayalım.
0: Aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
2: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.
4: Kalkan balına bakın, usta keser gibi. Kalkan balına bakın, usta keser gibi.
0: Arkası bakar mısınız? Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
5: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: Aman be, aman be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğini iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım Onalı'nı da, kalın kafan kırılaydı.
0: Boşver, hepimizin cemazül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson!
2: Ağırlar seni yüze, ağırlar seni yüze.
0: Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, hadi bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
3: Beni sokak mı zannetti bu herif?
4: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
3: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsun, zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
4: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
5: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
6: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
0: Lan ne var, ne oluyor ki?
3: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
4: Gazinocular kralı değil, peri padişahı olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
7: Tazim alayım, tazim alayım! Balıklar tazim! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi!
5: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rızacığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
3: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift liraya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani enstitü mektebinde okuyan güzel İclal'in babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rızacığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı değil tabii.
0: Az önce kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşünce...

0: kadehimi yüzüme vurdu, ben de özür dilemek için geldim.
1: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
1: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
2: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
2: Bu da kim ki Rüstem Efendi?
3: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
2: Aa, deli mi ne ayol? Sanki bir şey soran vardı da ona.
1: Şu herifin haline bak be!
3: Sağa bak!
1: Bu herifin nizami nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
3: Sokayı yutmuş lodos balığı gibi, ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
4: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
3: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
4: bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
5: Arkalarda bir yere oturalım, gazinocu milletine güven olmaz!
1: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!
4: Ya da yakın olur!
3: Su koyu verirlerse çingar çıkartırız! Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşse 40 tane şahidimiz var!
1: Anne be Gaysin, buyur desene!
6: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun! Şöyle buyurun!
3: Lodos balığı, ne haber?
1: Geç, us diye!
6: Buyurun, buyurun, buyurun! Şey, affedersiniz!
1: Daha sıkıştım, geldim buraya! Uy anacığım! Uy gaybana çık! Fırla böyle kapıya!
6: Şey, affedersiniz, böyle, böyle buyurun lütfen! Buyurun efendim, buyurun! Çekinmeyin! Geçin, geçin, şöyle geçin, geçin!
1: Geçin, geçin, geçin! Geçin, geçin!
6: Çekinmeyin efendim, buyurun!
3: Bu gece tenzilatlı tarife galiba! Baksanıza müşteriler pek döküntü!
1: Olur, benim rica ederim! Kelebe gelin buraya oturalım!
6: Yo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim!
1: Öyle mi? İyi, buraya oturalım! Gelin uşaklar!
6: Buraya, buraya, daha önemli!
1: Daha önemli! Çekinme gelin!
6: Buyurun efendim, rahatınıza bakın!
1: Açmaz ayı canım, buraya
6: oturalım! Dilediğiniz yere oturabilirsiniz!
1: Ben sıra kapımda gelin, bir kız geçsin yerine otururuz! Buyurun,
5: affedersiniz!
2: Biraz dikkat etsene yahut!
5: Kusura bakmayın!
2: Ama çek, çek bir seni!
3: Pis diye babana derler, sus!
2: Hay seni garson yapalım!
3: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil!
5: Rica ederim, karışmayın işime!
3: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
5: Meşgul olmayın benimle, rica ederim.
6: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim. Çocuklar temizlerler. Bez getirin oğlum, bez getirin! Üzüne baksana evladım, dikkatsiz herifler, ne olacak? Sersem adamlar!
2: Tam sana layık müşteri işte!
1: Onlar müşteri değil, özel davetli!
2: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör!

0: edeyim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be şoför?

0: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
1: Öyle mi? La bu riayet faiculuk mu ödeceğiz?
2: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
3: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
2: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
1: Lan nesi var bu garinin be?
4: Geçmiş olsun Handan abla.
2: Ah, hepimize geçmiş olsun, hepimize.
3: Ne diyor ayol bu?
2: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre, bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
3: Benden mi?
2: Hep beraber alkışlayalım.
5: Patron, patron engel olalım, zavallı kızı rezil edecek.
2: Hadi selam versene, bak seni alkışlıyorlar.
3: Hadi, hadi yukarıda. Merhaba abilerim, merhaba ablalarım, süslü hanımlar, beyler, merhaba! Allah korudu bizi!
2: Hadi, şarkı bekliyoruz!
3: Aa, ben şarkı bilmem ki! Aa, niye bilmiyor musun kız? Öylesine bir döktür ki, şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun! Dursana şu tüngürtüyü! Alın şunu elimden yahu! Ben doğru düzgün şarkı markı bilmem ki! Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil.
6: İsteriz!
3: Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gidiyor.

0: oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyundu ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz, isteriz, isteriz,
1: ha,
2: isteriz,
1: ha, isteriz, hadi,
0: isteriz. Sahiden istiyor musunuz beni? Demek.
1: Evet mi, yoksa yine hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada, biz sonra konuşuruz Azize Hanım'la.
2: Kaç lira, kaç lira, kaç lira?
1: Daha acemi, lira. Ders filan alması lazım.
2: Kaç lira, kaç lira?
1: 500, gecede 500 veriyorum.
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az, az, az, az, az, az, az,
1: az, az, az, bin lira! Bin lira fazla olmaz ya!
4: Susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!
5: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
2: Azize, Azize! Azize, Azize!
5: Ne veriyorsun o benden kart karıyı?
2: Söyle, söyle, söyle!
1: Bir 2000!
5: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
2: Güzel!
5: Şirin mi?
2: Şirin!
5: Sesi zaten boş ver! Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye!
1: 500 fazla ha?
2: Bin!
1: Bin daha 2000, 2000 daha 3000! 3000, 3000, 3000, 3000, 3000! Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000, 3000, 3000, 3000, 3000! Ah, oynatacağım aklıma 3000!

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılık da oyunculuk da derken bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecurtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş!
1: Oh! Daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
2: Hakkı ver Bedi abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki!

0: ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
1: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emi düdük!
0: Kim bilir babam ne yapıyordur şimdi? Burası ne biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok. Chopin!
2: Affedersiniz, rahatsız ettim.
0: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
2: Özür dilerim. Buraya bunu...
0: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
2: Çiçeği Osman Bey yolladı.
0: Osman Bey mi?
2: Osman Bey.
0: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
2: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
0: Bir kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var. Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: sardinocular kralı olduysan benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
1: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
0: Şimdi cat diye yırtarım ağzını!

0: Bana adıyla sanıyla aman vermez handan derler.
1: Bırakın gelsin hele. Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsız suratının coğrafyasını yassı kadayıfına çevireyim.
0: Hiç umutlanmasın. Buranın temeline dinamit korumda yerimi gene bırakma.
2: İşte sana bahsettiğim Madam Surpik. Senin yetişmenle meşgul olacak. 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni.
3: Buyurasın yavrus.
4: Selamün aleyküm madama.
1: 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha?
3: Havuş!
1: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama? Bu küçüğü bir güzel ters yüz etmek lazım Gelos.
4: Tersim biraz kokar madama.
3: Yüzüm de balık kokur. Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz.
1: Kolay değil madama. Kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz.
3: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor.
1: Ne sustolusu be madam? Ben Külhan Bey miyim?
3: Sustalı değil Kaya kız, gustolu, gusto. Yani ya, alan moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, bak güzel oldu, pek güzel oldu.
1: Kızı apakurya maskarasına çevirmeden şu derse atlayıverseniz kokana!
3: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek. Şahsımın figürlerini icra etmelisin.

0: şeyke boğursun yoksa moron tepe olsun. Tepin meyninden solur.
1: Kusura bakma be madam, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrum.
1: Bizde içilir madam. İmam suyu, anzorot, o da yoksa ispirto.
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madam, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada biliç oynar beyler, kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hıt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş madama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak ettin.
1: Yok deve! Sen beni ne sandın madam?
0: Tabii mezuruyunan! Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyüz bir edayla kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin!
1: Devenin gözü! Etek bu madam, etek, yelken değil! Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışma!
2: Yemen İmamı Talha'nın torunu Hüseyin'in kaçırılması, devletimizin başına açılan ciddi bir gayedir.
3: Bu yüzük ömrüm boyunca parmağımdan çıkmayacak.
4: Hüseyin'i bırakamam! Emrediyorum, çocuğu kaçır!
5: Ailemin kökünü kurumaktan kurtardınız.
6: Asıl iftihar edilecek asker Murat'tı paşam.
7: Çöl haydutlarından yana değilim.
8: Siz onun bana mukaddes bir emanetisiniz.
9: Sevdiklerim için yaşamıyorum artık.
7: Yaşıyorsun, benim için yaşıyorsun.
6: Karşımızda uyur bir yılan var.
4: Tam bana göre adamsın.
5: Türk'ü Türk'e vurdurmak aklı sökmez. Evet, ben de bir Osmanlı sabitiyim.
10: Çöl Kartalı, yarın 18'de TV4'te.
11: Mersi canım.
12: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
11: Hocam ben?
12: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
12: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
11: Hocam 1000 megabit diyor.
12: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?

0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
6: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
7: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle, bugün

0: hepimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
2: Botanik.
3: Abaküs.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara.
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek Deste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Feyri yıkar geçer.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Bella Maison, Fisler, Rabi ve Dekomia Home'da 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli göz alıcı yaşam alanları.
5: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
6: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
4: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
7: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
8: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
4: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Maya.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Tatil bitti. Evin ihtiyaçları birikti. Market ihtiyaçlarımızı yemek sepetinden söylüyorum. Evimize gelin.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır. Aklım

0: aslında her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
1: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Sen Diyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu. O zorlukların içerisinden geçerken.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
10: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
11: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
12: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
13: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
9: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
11: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
14: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
15: Yapacağım dedim, yaparım.
16: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
11: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
17: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
18: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
11: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
19: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
20: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor. Ne dersi olacak bunun?
19: Nasıl konuşuyorsun hele bir göster.
20: Alo, kimsin lan? Önce sen ötte kimi aradığını çakallayalım. Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra.
19: Su böyle konuşulur, ayıptır. Mektak'a dikkat et. Hello, buyurunuz efendim. Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet. Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
20: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesme neyin nesi madem, karşındaki telefonda görür mü sanki?
19: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç. Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
20: Hello!
21: Pek doğurur gibi, o ne biçim alo be? Azize, sen değil misin?
20: Gel de bu yampırıyla nazik konuş bakalım. Benim ne olmuş?
21: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımız sitem buldu sanıyorsan aldanıyorsun. Ayağını denk al!
20: Ne bağırıyorsun bir ayı? Kibarlığın mektebi var. Yatak odası sesinle konuşsana.
21: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
20: O da benim değil mi? İstersen 3 gün 3 gece çıkmam.
21: Yalnız mısın odanda?
20: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval? O da benim. İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat.
21: Dinle beni kız. Hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun, o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç rızalık haram olsun.
20: Şüş! Kime posta koyuyorsun be? Senin karşında Temel Reis'in kızı Azize var. O koftiden şişimelerini başkasına oku inek! Kızlara bakmam adam. Yengeç bir adamdan sayılmaz.
19: Şimdi de müzik dersi.
20: şimdi bu müzik mi yani? Hem de müzikiyatın klasik cinsidir. Bizde anlayanı pek az ise de herkes bilir geçiniyor. Üç beş isim ezberlesen kafi. Boy post göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Brahms'ı seversiniz.
0: He?
20: Brahms.
0: Brahms.
20: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
0: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor bana.
20: Wagner'i unutmazsın. Soran olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
0: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
20: Sonracığıma Tchaikovsky.
0: Bu zımbırtı kimin?
20: Bu en büyük romantik Chopin.
0: Chopin mi?
20: Ne ya?
0: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah!
0: Bu da kim ya?
4: Ha, vay canına! Azize o!
0: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
0: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
5: Kolay mı? 10 derste ters yüz etti bizim adam Sürpil. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti.

0: gitti. Bak, sana ne getirdim.
1: Oo, Chopin.
0: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
1: İşleri ilerlettin mesela.
0: Oo, ne demezsin. Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi imtihan et beni. Brahms. Doğru mu söyledim?
1: Doğru.
0: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri.
1: Doğru.
0: Oh, ikincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi, dur bakayım. Kahve... Kahvoski.
1: Kahvoski.
0: Yoksa çay mıydı?
2: Ha, Çaykovski olmaz mı?
0: Tamam, işte o. Ha Kahvoski, ha Çaykovski. Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin. Bilmem neden, ben en çok onu seviyorum.
2: Azize, Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu, Didelerim kan ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
0: Bana müsaade.
2: Hmm.

0: Birini mi bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuluyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet rezil!
0: Hoş köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Hoş, çirkefe düşmüş yaban armudu, sen de!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitli aşesi, süprüntü küfesi!
2: Belediye... Kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin... rızası,
2: At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin!

0: hakkından gelirim.
1: Çekil ulan erkek müsveddesi!
0: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare ettin! Ah! Kaşın kanıyor!
2: Önemli değil!
0: Aa, olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum!
2: Merak etme, yatıyorum!
3: Bu uyuntu da nenin nesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o!
3: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bedia abla, bizim gazinoda garson!
3: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla bulaşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil! Az önce benim yüzümden yengeç Rıza'yla kavga etti!
3: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi değil ya, ne derse desin! Hani yatıyordun?
2: Ameliyat mühim desene!
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım! İş yaparken lavaballikten hoşlanmam!
2: Emredersiniz!

0: Hop. Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: Benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum.
1: Ah! Donacaksın!
0: Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin!
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım, katillerden biri benim. Ya öteki kim? Kara gözlüm.

0: Kim bu kara gözlü arkadaşım?
1: Dalga geçme. Azize için, onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem, senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağıma söz veriyorum. Meçhul bestekar. Kara gözlüm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana. Ha?
1: Sevemedim kara gözlüm. Seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif! Bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun.
2: Neyin var Allah aşkına? Bir şeyler sayıklıyordun.
3: Bir şeyim yok. Rüya görüyordum, hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum, müjdemi isterim. Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor.
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin. Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte.
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben.
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim.
2: Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum. Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için. Ha.
2: Onu seviyorsun.
3: Onu değil, balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum.
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum. Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin. Yahut... dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize! Seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah!
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi!
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu...
5: Ben yazdım Azize! Senin için... aşkın şair yaptı beni, sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum!
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış. Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum.
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi.
0: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi!
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: Geldiniz demek.
1: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
0: Başka türlü mü? Yani nasıl?
1: Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Besteleriniz tamamen başka bir insanın. Yani insan hayalinde...
0: Buyurun, oturun.
1: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
0: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
1: Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
0: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
1: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
0: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
1: Yoksa öldü mü?
0: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
1: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
0: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
1: Şimdi mutlu mu?
0: Kim?
1: Sevdiğiniz kadın.
0: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
1: Daha doğrusu bir iş teklifi, çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
0: Rock Hudson.
1: Hem parası da çok.
0: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız, terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili. Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri, denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünüz sokakları, dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
1: Hep kalmayacağım ki orada. İşim biter bitmez.
0: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak, şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
1: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
0: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile... ...buçuk yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin... ...mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış... ...nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp... ...gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
4: Benden evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
4: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
5: Aziz hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek... ...eşsiz bir ses yıldızımızı... ...muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular. Nereye kayboldunuz hemencecik? Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi güzelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken kargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.
3: Söyleyeceğim ilk şarkıyı... ...mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen... ...elindekini de kaybediyor.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.
2: Bayram sürprizimize bekliyoruz.
3: Nereye kurdun bu adamı? Ağaçta.
4: Neredeyim ben ya?
3: Hamçı köyünde. Bu ne şu?
4: Şeker.
3: Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Ha bu Tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş.
5: İmam nikahı kanunen hukumsuzdur.
3: Namusunu temizlemeden dönme.
4: Dağdan indim şehire.
6: Gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
4: Fazla üzülmemesine gayret edin. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime.
3: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
4: Anlaştık.
6: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
3: Ne anlatacaksın?
7: Onu seveyim misin, sevmeyim misin?
4: Seviyorum baba.
3: Sevseydi celurdu peşimde.
8: Güllü birazdan TV4'te.
9: Trendyol büyük indirim günlerinde tüm indirimlere ek Geste 500 TL, Stanley ve Relax'ta %15 kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
10: A101'de haftanın yıldızları. Doğuş 1 kilo siyah çay 289 lira, Bir Şah 3 kilo tam yağlı yoğurt 169 lira 50 kuruş.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
13: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
14: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
13: O zaman

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetik ve seçili markalarda 500 TL üzeri %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
9: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
13: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun
12: mu? Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
14: Mübin seni seviyor Nazan.
13: Buyurmaz mısınız? Biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
12: Ne münasebet? Bilakis memnun oluruz.
14: Tadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
15: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
14: Tebrik ederim Nazan.
12: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
13: Ben de saadetlerdirim.
7: Aşka Tövbe, yarın 13.45'te TV4'te.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
7: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
18: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
17: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
7: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
20: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
21: Yapacağım dedim, yaparım.
22: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
7: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
23: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
24: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
7: Yaşanmış hayatların iz düşümü, benim hikayem her cumartesi 12.30'da

0: tv.de。 Trendyol büyük indirim günlerinde seçili elektronik aksesuar ürünlerinde %30'a varan indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.

0: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
2: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
2: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
2: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Kadir'im. Niçin el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte! Rüstem! Benim! Azize! Ali abi! Ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek! Hepinizin kardeşi! Ablası! Arkadaşı! Maskotu Azize'yim ben! Mutluyum! Hem de çok mutlu! Halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Sen... Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: işlerinize.
1: İnce balsam.
2: Pazarda dedin, elim gibi olur. Elim, elim, elim.
3: Gidinleri bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası.
0: Saçlarınızın kremi. 9 canlı çok taşır.
4: Haydi, haydi! Ana, ana!
5: Oy anacığım! Nereye buldun bu adamı?
4: Ağaçta!
5: Dibine mi düşmüş?
4: Dalındaydı ana!
5: Ölü müydü?
4: Yaralıydı.
5: Koş şifalı ot topla da, timar edeceğiz yarasını. Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş?
4: Ne bileyim ana?

0: Kimse yok mu?
1: Uy!
0: Neredeyim ben? Ne oldu bana?
1: Uy! Adam gibi konuşuyor! Ana! Ana! Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor!
0: Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni?
2: Ha sen konuşuyorsun, dirildin demektir!
0: Ne oldu bana, anlatın!
2: Benim kız seni ağaçtan koparmış!
0: Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yesiydiniz bari! Neredeyim ben ya?
2: Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin!
0: Peki, nasıl geldim ben buraya?
1: Bence durdum! Ağaçtan kopardığım da Uli gibiydin!
0: Kaza geçirdim demek! Radyo var mı radyo?
1: Radyo yok, çemençe vardı!
0: Peki, civarda telefon! Telefon var mı?
1: He?
0: Telefon! Telefon! Bari bir gazete bulun bana! Bir gazete! Ah, aman Allah'ım! 10 sene evvelki gazete bu! Oh!

0: Ne çorbası bu?
1: Hamsi çorbası.
0: Yemem.
1: Ha, bu pilaftan ye bari.
0: Ne pilavı bu böyle?
1: Hamsi pilafı da.
0: Başka yemek yok mu Allah aşkına?
1: Var. Haçan senin için, kendi elimle yapmışım.
0: Nedir o yaptığın?
1: Hoşaf. Hamsi hoşafı.
0: Aç kalırım daha iyi.
1: Ana! Ana! Ana, buraya bak! Dur! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız! Haçan görür görmez ha! Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi. Rahmetli babam da beğenmemişti yemeklerimi. O da saplamıştı kaşığını pilava. Haçan beçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle. Dur bakalım! Hırlı mı dur, hırsız mı dur, anlayalım evvela!

0: Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin?
1: Jolly.
0: Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde.
1: Neyin içinde, neyin içinde?
0: Saçların kuaförde taranmış.
1: Ben saçımı her gün tararım.
0: Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı.
1: Sen ne diyorsun he?
0: Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii.
1: Dilimde de vardır da.
0: Dilinde hamsi vardır da.
1: Ay ana! Jolly kız! Geldim ana!
0: Uçara ha?
1: Haçan uçara da kaçara da.
0: Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım.
1: Ha, biraz uzak gidebilir misin?
0: Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha?
1: Al, bu adaya.
2: Ay, oh, oh, vay.
0: Hastaya yardım sevap değil mi sizde?
1: Sevaptı.
0: Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana?
1: Haçan bu güne kadar hiç erkekleri demedi bana. Ama madem ki hastasın.
0: Hastayım, ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum.
2: Ay.
0: Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde?
1: Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni.
0: Peki ne yaptılar?
1: Birinci de iç üstünü

0: ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. Ha. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ha. Ne oldun, düzeldin mi?
1: Yok, biraz şaşırdım da.
0: Ne yaparsın, namus meselesi. Hadi dayan. Ha. Hastaya yardım sevaptır da. Hırs! Hırs! Soyları! Hırs! Ziyan vermişler mi uçi?
1: Yoo! Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Mal?
0: Bu ne için?
1: Şeker!
0: Bana mı verdi o?
1: Sana verdim, ne olacak?
0: Esir mi?
1: Allah Allah! Ne var bunda? Hey! Güllü! Bunları toptan del!
0: Şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı. Şekeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana! O zaman damatçık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de! Utanıyorum ana! Adet kızım, haçan o kaşığı pilava saplarken şeker verirken utandı mı de! Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha!

0: Miau! Adetiniz kurusun. Miau! Cüreneğiniz batsın. Miau! Kimse kız doğurmasın. Miau! Yanında para var mı ula?
1: Var tabii, merak etmeyin.

0: Bir şey değildin uykunda, sayıklaydın.
1: Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bana. Benim de kanım kaynadı sana.
1: Hay Allah! Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık.

0: misin şimdi?
1: Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım.
0: Seni sevdim. Ama kimsenin çak kıymadan bağ el süremez. Bağ ilk dokunan sensin da.
2: Ben nikah kıymam demedim ki, pilava kaşığı diktim, sana şeker verdim.
0: Ne oluyor kız? Ha bu uşak bir halt ne ediyorsa? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.

0: Adı neydi damadın ha?
1: Adın nedir senin?
2: Ana! Ben de bilmiyorum adını.
3: Ahmet, adım Ahmet.
1: Babanın adı?
3: Mehmet.
2: Aha, beni ucuza aldın biliyor musun? Geçen bıldır 5.000 lira verdiler de varmamıştım.
0: Evvel 3.000 lira muacelle aldın.
4: Aldık.
0: 3.000 lira mihri müecelle aldın, kabul ettin mi?
4: Kabul ettik.
0: Öyleyse ben de nikahı akdediyorum.
3: Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık?
2: Hele bir dur bakalım.

0: İndirmelik vereceğim.
1: Ne, indirmelik mi?
0: İndirmelik ya. Kara geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır.
1: Tamam, tamam değil mi?
2: Hele de bakayım.
1: Nereye?
3: Bakalım damat bey, acelen ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle, şu sineği göreyim mi son?
1: Evet.
3: Hatan şu buğdayı da göreyim mi son?
1: Evet.
3: Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırdığını mı sandın?
1: Ne dedin? Bunları sen...
4: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz... 1.788.900

0: Sen ne gülsün? Bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi?
1: He.
0: Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim?
1: Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas.
0: Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.

0: Julie! Julie, de müşteri isterim. İstanbul'dan mektubumlar.
1: Ahmet'ten! Ben çaya okut Macide diyorum ana! Sevgili Gülli! İstanbul'a dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
1: Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler. Ahmet.
2: Hele bir daha okuşunun sonunu pakaymış o.
1: İmam nikahı kanunen hükümsüzdür.
3: Halt etmiş.
2: O halt etmiş, tamam. Hatan bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır.
4: Bence hem turmaktadır hem de gütmüştür.
2: Kirletilmiştir.
5: İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir.
2: Kirletilmiştir.
5: La Temmuz'dur.
2: Kirlidir.
5: Temmuz'dur.
6: Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme.
7: Namusumu temizlemeden dönmem ana.
2: Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle.
8: Namusunu temizle.

0: Sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire.
1: İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor.

0: bari! Ne istiyorsunuz benden?
1: Sana yardım etmek istiyorum. Polis gelmeden kaçalım, hı?
2: Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim, bu şehirde herkesi tanırım.
0: E bakayım, Ahmet'i tanıyor musun?
2: Hangi Ahmet? Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri.
0: Bulacağım onu.
2: Bulacağız ama buluncaya kadar... Paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek.
0: Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti?
2: Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım. Güllü.

0: Ne olacak bu ipler?
1: Seni bağlayacağım.
0: Yok, saçmalama! Olmaz öyle şey!
1: Erkek misin, değil misin?
0: Erkeğim hamdolsun!
1: Uzat elini!
0: Şey, bilmem, belki de değilim!
1: Dön arkanı!
0: Yahu, şakanın sırası değil!
1: Uzat elini dedim sana!
0: Allah'ım, nedir bu başıma gelen?

0: Güllü. Güllü. Gel çöz şu ellerimi. Şu gazeteleri getir bana çabuk.
1: Uy ana! Haçan benimki mi bu?
0: Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın.
1: Haçan ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: 9'da babanız bekliyor efendim.
0: Seninki olabilir.
1: Benimki?
0: Ahmet yani. Alo?
4: Şişt, orada değil, burada.
5: Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum.
0: Benim. Hangi konuda görüşeceksiniz?
5: Güllü, Güllü konusunda.
1: O midir?
0: O, Ahmet.
4: Beyefendi, beyefendi!
0: Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen?
1: Vurulmuş mudur?
0: Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç?
1: Haçan sescideyi de, kurşun gitmeyi mi?
5: Bir çare bulmalı.
2: Efendim?
5: Bir çare bulmalı!
2: Bir çare bulmalı.
0: Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız.
5: İmkanı yok. Siz çıldırmışsınız. Onu koluma takıp karım diye gezmek ha.
0: Önceden akıl etseydiniz.
5: Para, para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki.
0: Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda.
5: Şaka yapıyorsunuz.

0: Ne arıyorsun?
1: Kurşun!
0: Deli misin sen? Bırak şimdi! Neredeyse polisler gelir, nasıl olsa buluruz onu! Yürü!
2: Dünyada ne aşağılık adamlar var, değil mi beyefendi?
3: Anlamadım.
2: Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum.
3: O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim!
1: Belki sevdiğin kız da seni yıllardan beri büyük bir aşkla seviyor.
4: Kendisine bu kadar büyük bir aşkla bağlı olduğumu biliyor musun? Sen hiç bu konuda onunla konuştun mu?
5: Ne meselesi, ne işi Şehbaz? Meraktan öldüreceksin beni.
1: Mübin seni seviyor Nazan.
4: Buyurmaz mısınız, biraz oturun. Rahatsız etmeyelim.
5: Ne münasebet, bilakis memnun oluruz.
1: Dadı, Mübin yemeğe inmeyecek mi?
6: Hayır kızım, yemek yemeyecek.
1: Tebrik ederim Nazan.
5: Teşekkür ederim. Nasılsın Mübin?
4: Ben de saadetler dilerim.
7: Aşka Tövbe, bugün 13.45'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim.
3: Kimi ele geçiriyorsun Nur Usta?
2: Zavallı güllü kızı kirleten canavarı. Hiç acımaz gırtlağına bir ustura. Haklı değil miyim Fikret Beyciğim?
4: Göreceksin bak, bizim kız vuracak da.
3: Ama baba.
4: İddiaya cüney misin?
3: Bir çare bulmalı. Bir çare bulmalı. Neden korkar bunlar?
5: Yalnız Allah'tan.
3: Allah'tan mı?
5: Allah'tan. Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız.
3: Nasıl yani?
5: Yani insan öldürmek günahtır falan gibi.
3: İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman.

0: Babam dahil. Tanısalar sokakta linç edecekler.
1: Gizli! Gizli!

0: an ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar, dağılalım.
1: Kimdir o?
2: Benim yavrum, mahallenin imamı.
1: Buyur hoca efendi. Buyur otur hoca efendi.
2: Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum, günaha girmenden korktum. Gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim.
1: Sağ ol hoca efendi.
2: Merhamet etmeyene rahmolunmaz, affetmeyen affolunmaz hadisi şerifini bilirsin.
1: Bilirim hoca efendi.
2: Aferin yavrum, bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz.
1: Bilirim hoca efendi.
2: Aferin yavrum, insanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür.
1: Öyledir hoca efendi.
2: İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar.
1: Yanar hoca efendi.
2: Aferin yavrum. Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım?
1: Kocam olacak namus düşmanını.
2: Evet.
1: Öldüreceğim hoca efendi.
2: Ne yapacaksın, ne yapacaksın?
1: Öldüreceğim onu.
2: Allah seni ıslah etsin.
1: Baş üstüne hoca efendi.
3: Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor.
4: Şarkıcılık için gecede 5.000 lira.
5: 10.000 aylık, fotomodellik için.
0: Alo?
3: Alo mu?
0: Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim.

0: Yalnızsınız değil mi?
1: Yalnızım.
2: İnanacak mı attığımız yalanı?
0: Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
2: Sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil... ...Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum.
0: Bana özel bir düşmanlığınız mı var?
2: Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var.

0: Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür.
1: Anacığımın meleminden olaydı, kurtulurdu.

Ama ben sensiz neyle Joe? İlk sevduğum idun. İlk Joe Zahram idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan severirsem, fikrimin köşesinden geçirirsem başka birini. Anamın has sütü bazı yırzıkkım olsun.

0: gözlerinden öperim.
1: Sarı keçinin de gözlerinden öperim.
0: Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre... Şimdi size büyüklerime sorarım.
2: Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli!
3: Bence temizlenmiştir.
4: Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim.
3: Bence hem temizlenmiştir, hem de temizlenmemiştir.
4: Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu.
3: Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir.
4: Temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
4: La temizlenmemiştir.
3: Temizlenmiştir.
5: Haber ettiklerine göre... ...en büyük rakibimiz... ...mamullerinin reklamında kullanmak üzere... ...ha bu yılın kadını olan Cüllü'yle bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz, holdingin bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte... ...sayın reklam müdürümüze düşer herhal.
6: Anlamadım, bana mı?
5: Sağ ol! Reklam müdürü sen değil misindir be?
6: Benim, ben mi? Ben öldüm baba.
5: Öldün mü? Ula sen değil misin?
6: Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer.
5: Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de! Ola bizim kız, ırz düşmanını öldürünceye kadar... ...ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart!
6: Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam!
5: Ya, istifanı kabul ederim! Maaşını da keseyim! Öldü mü?
6: Baba...
5: Evet mi, hayır mı?
6: Peki.
5: Sağ içicim mühlet. Tamam mı?
6: Bir çare bulmak lazım. Bir çare bulmak lazım.
7: Efendim?
6: Bana Faruk Bey'i bulun Günaydın gazetesinde.

0: veda etmeye geldim Ahmet'im. Köye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun.
1: Hepsini okuyayım.
0: Selamları atla.
1: Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin.
0: Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im.
2: Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim.
0: Kardeşi var mıydı rahmetlinin?
3: Varmış işte.
2: Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı.
0: Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedi, gördün mü?
2: Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş.
0: Haçan, şimdi ne olacak?
2: Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim var.
1: Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş.
0: Madem ki sen istedin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin, sağ ol.
1: Ben mi? Söyleme ne olur.
2: Hadi Güllü. Biz gidelim artık.
0: Allah selamet versin.
1: Güle güle.
2: Gidelim.

0: Rahmetli burada oturur idi ha?
1: Burada. Beraber otururduk.
0: Babam mıdır?
1: Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim.
2: Niye bize getirmedin?
1: Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün.
0: Gördüm.
1: Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun?
0: Onlar gibi mi olmam lazım idi?
1: Evet. Aslında kardeşim, seni onlara benzemediğin için istemedi.
0: Bilirdi onlara benzeme Doğumi.
1: Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce...
0: Söyleseydi, onun istediği gibi olmaya çalışır idim. Onun için her şeyi yapar idim. O benim kocam idi.
1: Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu.
0: Madem çoğu isteyir.
1: O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın. Söz mü?
0: Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım.
1: Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım.
0: Tabancayı vermeyeyim şimdilik. Şehir yeri bu, başıma ne geleceği belli olmaz.

0: Rahmetliye amma da benzeyin.
1: Yok canım, ikiz kardeşi tabii.
0: Haçan ben bu kariler cibi olamam da.
1: Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı'yla karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi.
2: Hamsi pilavı. Murat senin için yaptı.
3: Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana.
4: Kemençe. Oku bakalım.
0: Kemençe.
4: Kemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çe'ye benziyor mu?
0: Yok.
4: Oku bakalım öyleyse.
0: Çe.

0: Fiçre topit at. Culi topit tut.
1: Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Culi değil, güllü.
0: Güllü.
1: Fiçre değil, fikret.
0: Fikret.
1: Geliyorum ya, şuraya bakayım.

0: Oku bakayım şimdi.
1: Geliyorum.
2: Geliyorum.
0: Geliyorum.
1: Geliyorum.
3: Bir, iki.
2: Dersler nasıl gidiyor bakalım?
3: Mankenlik hocası gitti, şimdi dans hocası var.
1: Ay!
2: Hala.
3: Aman! Size teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım da.
1: Seni s**tımızın uşağı. Öldüreceğim onu. Hoca değil, namus tuşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkıyor.
2: Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu?
1: Haçam, ben böyle medeniyet istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde?
2: Bırak artık şu rahmetliyi.
1: Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim.
2: Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi?
1: Giyindim ama çıplak gibiyim.
2: Çık bakayım. Çık dedim sana oradan.
1: Dur!
2: Hadi çık! Çık! Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu.
1: Peki ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için?
2: Söylemek bana düşmez ama... gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı.
1: Benim kocam idi. İlk cüz ağrım idi.
2: Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini.
1: Ona en çok sen benzeyirsin. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka.
2: Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi.
1: O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni.
2: Onun seveceği kadın olmaya çalış.
1: Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım.
2: Unutması lazım. Olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa?
1: Neyin var, hasta mısın?
2: Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap.
1: İçinden ne geliyor? Ama içi cülli var şimdi. Ha bu cülli, hamsi çoyun cüllisi mi? Elim oldu bilmiyorum. İçimden ne gelir bilmiyorum. Korkuyorum.

0: var. Çiğ mi yaptım?
1: İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden.
2: Buyurun Hamzi tatlısına.
3: Aa karşılaşma olaydım, güzbestiğine dolaydım. Aa karşılaşma olaydım, güzbestiğine dolaydım. Kerin olduğu gece, küve...

0: İyi geceler.
1: Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda.
2: Hala unutamadın mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini?
1: Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime. Julie sadıkı de diyorum. Julie bir çere severdi. Julie'nin gözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi diyorum.
2: Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var.
1: İyi mi oldu acaba?
2: Memnun değil misin?
1: Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim.
2: Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun?
1: He, Julie'le Fikret.
2: Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül.
1: İyi geceler. Fikret.

0: and that June. Mitubuni altum. Arseni. Çok özledim.
1: Beni seveyi. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sana ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi?
2: Bence evlenebilir.
3: Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez.
4: Bence hem evlenebilir hem de evlenemez.
2: Evlenecek Temel Reis.
3: Evlenmeyecek Adem Reis.
2: Evlenecek la evlenmeyecek.

0: Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde.
1: Anahtar kapının üstündeydi. Bakkalı bekliyordum belki de.
0: Buyurun.
1: Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanma tayırdın.
0: Kafamdaki güllüyü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o güllü zaten ölmüş.
1: Ben neymişim?
0: Boşver. Şaka yapıyorum.
1: Büyük şehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamıyorum ben.
0: Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız, şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz güllü nerede?
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten. Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun.
1: Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmıştım. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi?
0: Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa...
1: Benimle evlenmek istiyor.
0: Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım.
1: Ne oldu? Ne anlatacaksın?
2: Güllü bacı,

0: Güllü hazır mı?
1: Değil galiba. Sabah Gül'ü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve.
0: Nereye gitmişti biliyor musun?
1: O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
2: Doğru değil mi hepsi?
0: Gül.
2: Gül değilim ben, Gül'lüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver.
0: Sana anlatmam lazım.
2: Kardeşin yok idi değil mi? Bana yalan söyledin.
0: Yoktu ama ben...
2: Mallarını reklam etmek için getirdin beni buraya. Üç kuruşluk menfaat için değil mi?
0: Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni.
2: Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin.
0: Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül, seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben, hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür, öldür daha iyi.
2: Üstümdeki elbise Julie'nin ama... içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdün. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten.
3: Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona.

0: Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın.
1: Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım?
0: Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın.
1: Ondan öç almak. Benim gücüm yetmez ki.

0: yapmayayım beyefendi, dalgınlık.
1: Buyurun.
0: Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz?
1: Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Buyurun.
0: Siz benden alay mı ediyorsunuz?
2: Buyurun Fikret Bey.
0: Mersi.

0: bu kadar olmaz artık! Güllü! Kapatın şunu!
1: Merhum kocanızdan ve sabık kaminizden.
2: Bilmem beni affedebileceği misin?
0: Oy! Bu kadarına tahammül edemem artık! Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın!
2: Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahını nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana?
0: Hayvanlık etmişim! Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım! Yeter ki bu saçma yaşantımdan vazgeç!
2: Aha, böyle yaşamamı sen öğrettin bana! Ayrıca nişanlandım!
0: Nişanlandın? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline! Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar! Ne oldu?
2: Sen unut demedin mi? Öğlenilen ölünmez demedin mi?
0: Ben ölmedim ki!
2: Sen kendini ölüme mahkum ettin! Ahmet öldü! Dedikleri unutut ayrım Fikret Bey! Unuttum! Başkasını seviyorum, evleneceğim!
0: Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim! Çok yakışacaksınız birbirinize!
1: Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba! Bu kadar lüzum yoktu!
2: Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var! Benimle evlenmek istemez misin?
1: Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam!
2: Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum! Ama sen de pek batak sayılmazsın!
1: Neler söylüyorsun Güllü?
2: Şehir kanunlarına uyarım! Benimle evlenmeni istiyorum!
3: Buyurun!
4: Teşekkür ederim!
3: Bir şey değil!

Gül'ün nikah davetiyesi değil mi?

0: Gelecek sanıyordun değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun.
1: Bilir miydim? Sen söylemiştin Ocalmami. Yamyam olamayırsam günah benim mi? Onu severmişim. O benim ilk cüzdanım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana.
0: Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik.
2: Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız elden ciddi. Onu sevey misin, sevmey misin?
3: Seviyorum baba.
2: Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi.
3: Nereye?
2: Kızı almaya da.
3: Ya gelmezse baba?
2: Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananın düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı?
3: Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin.

0: onu seviyorum, anlıyor musun?
1: Ben sevmiyor muyum Mutala? Ben de onu senin kadar sevdim.
0: Hiç kimse onu benim kadar sevemez.
1: Hala boş gurur öyle mi?
0: Al!
1: Biraz aklın başına gelsin.
0: Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden.
1: Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor.
0: Beni mi seviyor?
1: Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti.
0: Demek beni seviyor. Beni seviyor.
1: Seviyor ya! Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış.
2: Ula uşaklar! Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Fikret! Fikret! Evladım bu ne?
3: Güllü... beni seviyor.
2: Fikret!
4: Evlenirsem üzülür müsün?
5: Evet.
6: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
5: Eğer seni sıkıyorsam giderim.

0: O başka Nalan.
1: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
2: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
3: Canım anneciğim.
4: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
13: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
0: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
14: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
13: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
12: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
0: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
15: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
16: Yapacağım dedim, yaparım.
17: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
18: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
19: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında...

0: Performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapmam. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
5: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman

0: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Celmedi. Demetçi beni sevmeyi...
7: Bence sevi, sevi de kabadayılıktan kelmi ya.
8: Bence sevmi. Ne dedun, ne dedun? O ne biçim laf? Sevmeseydi habo ile mart çadısı gibi dama çıkar mıydı?
6: Miau! Miau!
8: Sevi, sevi! Hem de eşek gibi sevi! Karadenizliliğe yakışmayan bir halt etmiş... Pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki kızı usulüyle, erşanıyla alıp cüdolu. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyirik. Ulasan da bir şey söylesene be.

0: Gel. Gel.
1: Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay.
2: Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay.
0: Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay?
2: Bence bu film ha buraya biter.
1: Bence bitmez. Bence hem biter hem daha bitmez.

0: çok, daha çok, daha çok. Ben Şef Rafet İnce, günlerden Perşembe, yarışmamızın dördüncü günü. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Keyifler iyi mi?
2: İyiyiz şefim.
0: Ha, bugün böyle bir enerjik gördüm seni Yeliz. Can, aa, şapka gitmiş.
2: Belki saçlarım açıkken kızına verir diye düşündüm. Gerçi kız yokmuş. Bir de belki Uğur getirir şefim, üç gündür kendini
0: oğlum,
2: bulamıyorum.
0: Kızı yoksa bile Fatma abla sana bir nasip bulur.
2: Bulur.
1: Bulurum vallahi.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Neyse, yemek programındayız. Evlilik programında değiliz efendim.
1: Evet efendim.
0: Hasan abim, bugün böyle bir masumsun.
3: Masum mu?
0: Senin adını ben buldum. Taktik Hasan, nasıl?
3: Çok güzel.
0: Taktik Hasan. Yani, bak şimdi. Bugün gerçekten böyle Güneydoğu Anadolu bölgesine ait güzel, şık bir yemek var. Ancak bu yemeğin yanında size bir sürpriz hazırladım. Bunu videoda görmeyeceksiniz.
1: Aa,

0: O sürprizden yani yemeği yapacaksınız. Kalan malzemeyle fırında yemek pişerken yanına bir şey yapmanızı isteyeceğim. Çok basit 3-4 malzemeden oluşan, düşünün bu yemeğin yanına ne gider diye yaparken, şimdi değil.
1: Benim yemeğim.
0: Süre 40 dakika. Hızlı hızlı haydi. Ver coşkuyu. Muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Haydi. Bu ne bu bu? Bu. Çıkart çıkart. Son 15 dakika. Karıştır suyu, karıştır hızlı. Dili kalabilir, suyu az. Evet. Cacık ne oldu? Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı zamana kadar?
2: Şefim ne yaptınız?
0: Şefim ne yaptık?
2: İç pilavanın ciğerleri kıyma gibi mi olur?
3: Eğer bakarsanız gelin benden birazcık öğrenin.
0: O pilavda sorun var, ciddi sorun var.
4: Yeter bence.
0: Ben bilmem. Beni etkileyin, beni şaşırtın.
2: Lazım.
0: Son 10. Pilavın üzerine bir şey koymanız lazım. 7.
3: Niye alıyorsunuz Fatma?
0: 6.
3: Alın bırakın.
0: 5. 4. 3. 2. 1. Elleri kaldır. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. Adalet.
4: 1 veriyorum.
2: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum.
3: Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
5: 5 veriyorum.
0: Wow.
2: Bütün tatları aldım. Yaban olmuş.
4: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan tadım tabakları. 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?
1: Benim yemeğim.
0: 3, 2, 1 kaldıralım örtüleri. Malzemeleri bilen var mı? Hiç tahmin eden var mı? Ne var burada?
2: Şefim, bu gömlek.
0: Evet.
2: Ciğeri, baharatlarımız da var, yoğurdumuz da var. İç pilav mı yapacağız şefim? Gömleğin
0: doğru.
2: İçinde.
0: Evet. Sonra başka bir şeyler var. Hasan Bey, abi senin tam pazarcı tamam. İşi bak onlar. Salla şöyle bir.
6: Dereotu.
0: Evet.
6: Bu da maydanoz.
0: Pazardan bir maydanozla dereotu satışını bana mı anlat abi? Bir gösterir misin? Bak puan da etki edebilir. Satış pazarlama önemli bir şey.
6: Dereotu maydanoz.
0: Bu mu?
6: Buyurun. Bu kadar.
0: Olmadı. Gitti.
3: Taze maydanozlarım var. Dereotum var. Ablacığım çok ucuz gel demen lazım.
0: Hasan abiye biraz sen taktik ver. Yani pazar taktikleri görüyorsun değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Satış böyle bir şey. Evet bakalım Rafe Şef sizler için ne hazırladı?
1: Benim yemeğim.
0: Günlerden gömlekte içli pilav. Malzemelerimiz 3 su bardağı pirinç, yarım çay bardağı kuş üzümü, Mardin bademi, 1 adet soğan, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 adet yumurta, kuru nane, kimyon, yeni bahar ve kuzu ciğeri. Bunların hepsini birleştireceğim. Güzel bir iç pilav hazırlayacağım. Sonra gömlek yağının içerisine doldurup fırında 5 dakika üzerine nar gibi kızartacağız. Hadi başlayalım. Önce ocağımızın altını açacağım. Şöyle içerisine tereyağımı ilave edeceğim. 1 adet soğanımı küçük küçük doğrayacağım. Şimdi soğanla birlikte kuş üzümünü karamelize olasıya kadar güzelce kavuracağım. Ben daha önce pirincimi ısladım, kuş üzümünü ısladım. Bunlar burada kavrulurken daha önce kasaptan almış olduğum kuzu ciğerlerim var. Bunları birazcık küçültmek istiyorum. Soğanlarım burada karamelize olmaya başladı. Ciğeri ilave ediyorum. Ciğerlerimi de soğan ve kuş üzümü ile birlikte yaklaşık 2-3 dakika kavurduktan sonra güzel bir şekilde pirinci ilave edeceğim. Böyle çıtır çıtır bir pirincin o kavrulma işlemini göstermek istiyorum ki sonrasında fırında nar gibi kızarmasını da görün. Pilavı hafif biraz böyle lapa ve sulu bırakacağım ki fırında 10 dakikada fırında kızaracağı için tam suyunu çekmesini sağlayacağım. Evet, ciğerlerimi güzelce şöyle bir karamelize soğanla birlikte buluşturdum. Şimdi daha önceden ıslatılmış olan pirinci ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı kuru nanem var. 1 tatlı kaşığı kimyonum var. 1 tatlı kaşığı yeni baharım var. Kavrulmuş bademim var. Bunlar burada kavrulurken dereotum ve maydanozu ince ince kıyıp pilavıma dahil edeceğim. Yarım demet dereotu ve yarım demet maydanozum var. Saf kısmını şöyle ayırdık. Bunları da alıyorum şöyle. Pirincime dahil ettim.

0: Kıvamının kalınlığında pirincin üzerine geçmesi lazım. Üzerinde bir serçe parmağınızın kalınlığı kadar su çıktı. Ağzını kapatacağım. Bir dakika harlı ateşte tutacağım. Sonra altını kısacağım. Kısık ateşte 8 dakika boyunca suyunu çektireceğim. Kapağımızı açtık. Pilavımız hazır. Yapmamız gereken hemen şöyle bir güzelce bakın. Of muhteşem. Hemen bir adet yumurtamızın beyazını sarısından ayıracağım. Burada gömlek yağımız var. Gömlek yağını tezgahın üzerine aldık. İçerisine pilavımızı dahil ettik. Yapmamız gereken şu. Buradan aldık. Buradan tuttuk. Bunu da buradan aldık. Bir bohça şeklinde getirdim ve şöyle fazlalığını bir bıçak yardımıyla aldım. Şöyle yaptıktan sonra yerine yerleştirdim. Evet, yapmamız gereken yumurtamızın sarısını bir fırça yardımıyla etrafına şöyle güzelce süreceğim. Şimdi 180 derecede 5 dakika üzerini nar gibi kızartacağım ve servise sunacağım. Fırın eldivenimi taktım. Şu kaynamaya bakar mısınız ya? Of! Fokur fokur kaynıyor. Yapmamız gereken şöyle bir palet yardımıyla tabağa yerleştireceğim. Böyle dolu dolu gözüksün değil mi? Sosundan şöyle üstüne bir gezdireyim. Efendim afiyet olsun, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: İç pilavın malzemelerini gördünüz. Geri kalan turp var, kereviz var, nane, maydanoz, yoğurt. Bunlardan ne yapılabilir bir düşünün bakayım bir. Can, var mı tahmin?
2: Şefim, kerevizi rendeleyip yoğurtla böyle mezeklerinde tamam. Bir şey yapabiliriz.
0: Ne diyoruz ona?
2: Adı vardı, unuttum.
0: Tamam. Yeliz?
3: Ben de o şekilde bir meze yapıyordum.
0: Meze. O mezenin ismini bulalım.
4: Yoğurt salatası. Kereviz salatası.
3: Tarator değil. Havuçla oluyor tarator. Ben de diyecektim de tarator değil.
0: Fark ettiyseniz salatalık yok.
4: Salata.
0: Salatalık yerine turbu güzelce blenderdan geçiriyorsunuz. Cacık yapıyorsunuz.
3: Kuru cacık yapıyoruz.
0: Kuru cacık yapıyorsunuz. Cacık diyorsak sulu olması lazım biraz. Turp da sulu olduğu için ve turbun mevsimi olduğu için turptan yapıyorsunuz cacığı. İçerisinde kereviz, nane, dereotu ne isterseniz yapın. Süre 40 dakika, yarışma başladı.
3: Biraz zor gözüküyor. Bizi zorlayacak.
2: Bugünün yemeği hepimizi zorlayacak bir yemek. Ama başa çıkacağım ve üstesinden geleceğim. En iyi puanı ben alacağım.
0: Diyarbakır bölgesinde çokça yapılan muhteşem bir yemek. Malzeme saklamayacaksın değil mi yine bugün?
4: Yok. Saklamayacağım.
0: Bak hepsine bakıyorum. Kuş üzümün, ciğer, kimyon, yeni bahar, tereyağı, pirinç, sarımsak, soğan, yumurta, badem.
3: Ciğerleri küçültecek miyiz biz de sizin gibi?
0: Gördüğün gibi evet. Evet. Ben orada ne yaptıysam aynısını.
3: Tamam yaparım. Şefim, aynı.
0: Onu yaparsanız zaten puan geliyor.
3: Tamam şefim.
0: Soğan mı soyuyorsun?
2: Evet, soğan soyacağım.
0: Ben sana soğan soymayı öğreteyim mi? Annenden öğrenmedin, gel ben sana öğreteyim. Koy. Bak bu bir soğan.
2: Evet şefim.
0: Bu da bir bıçak.
2: Evet.
0: Bunu şöyle inceden çizersin üstünü. Tamam. Bir de buradan çizersin. Tamam. Sonra soğanı şurasından el atarsın ve soğanı soyarsın.
2: Tamam şefim, teşekkür ederim.
0: Başka bir şey yapmadım sadece. Soğan soymayı öğrettim.
3: Can gibi soğan doğramasını da bilmeyen bir adamın benim gözümde, benim üstümde bir puan dahi önde olması beni aşırı rahatsız ediyor.
2: Yeliz Hanım soğan doğrayamadığımı söylemiş ama ben sadece soğanın kabuğunu soyamadım. Yeliz Hanım oradan kendine bir pay çıkarmasın yani.
0: Kolay mı? Evet. Çöpün içine soy, yani soy da çöpe kadar sokma soğanı.
2: Tamam şefim.
0: Oldu. Yeliz dün benden 4 puan aldı.
2: Evet şefim.
0: Tavrı hareketleri değişti mi size karşı?
2: Tavrı hareketleri değişmedi. Yeliz Hanım hep aynı şekilde fevri. Bir sert bir mizacı var onun. Böyle evet. İnsanları kontrol etmeyi seven bir yapısı var.
0: Kontrol etmeyi derken?
2: Böyle baskı kurmayı...

0: seviyor, insanların üzerinde baskı kurmayı seviyor. O yüzden hep aynı şekilde gidecektir o.
1: Can Bey kusura bakmayın ama ben belki konumuzla alakalı yok ama ben güçlü olmak zorunda olan bir kadınım.
0: Evet.
1: Sizde de bunun alakası bile yok. Ben bu yarışmanın başından beri, pazartesi günden beri burada kesinlikle hiçbirinize oynamadım. Bence oynayan farklı insanlar ama ben güçlü olmak zorunda olan bir kadınım.
2: Farklı insanlar kim?
1: Evet. Bana göre Fatma Hanım pazartesi günü daha hiç beni tanımadan nazar boncuğunu oraya koyup da işte Yeliz Hanım'ın gözü daha beni tanımadan, ne olduğumu bile bilmeden adımı zikrederek bunu yaptığı için, keza Can Bey, hepsi benim üzerime oynadı ama ben bugüne kadar puanlarımla hepsinin üstünde olduğum için nasıl oynadığım belli. Ben el lezzetimle oynuyorum.
2: Hasan abi iyi mi diyorsun? Hasan Bey'i saymıyorum.
1: Hasan Bey'i saymıyorum çünkü o gözümde benim mutfakla alakası olmayan bir kişi.
3: Yeliz Hanım, size şöyle söyleyeyim.
1: Buyurun.
3: Toplumda da bilirsiniz ki mavi gözlülerin nazarı değer derler. Sizin de gözünüzden dolayı öyle bir şey söyledim.
1: Ben de siz kendinize beni rakip bellediniz ki...
3: Tabii ki de burada sonra... herkes benim rakibim. Herkes benim rakibim.
1: Başta öyle demiyordunuz. Ben size rakibiniz değildim. Ne oldu Fatma Hanım?
3: Hayır, ben her korktunuz zaman için mu geldiğim günden bu yana Hasan abi de benim rakibim. Şu an için de yine rakibim. Henüz yarışma bitmedi. Hasan abi de rakibim, Can da benim rakibim. Henüz yarış
1: ama
3: bitmedi.
1: Ama ben pazartesi günü neysem bugün de oyum. Bakın ben bugün Perşembe. Ben bugün de oyum.
3: En yakınımda Hasan Bey çalışıyor. Hiç ben oynamış gibi bir halim var mı Hasan Bey?
4: Yok.
3: Teşekkür ederim.
1: Fatma Hanım taktik değiştirmiş. Can Bey'i bırakmış, şimdi de Hasan Bey'le muhalefete geçmiş.
3: Evet.
1: Anladım. Güzel.
3: Muhalefet taktik yoktur burada. Doğruluk vardır.
1: Yok.
3: Asla öyle bir şey yoktur.
1: Bence şimdi ona geçmişsiniz siz.
3: Yok. Ben öyle bir şey yapmam, hayatım boyunca yapmadım. Yapmam da Yeliz Hanım. Hayatta başarılar dilerim bebeğim
1: çok
3: sana.
1: Çok teşekkür ediyorum. Başarılı olduğumu bugüne kadar gösterdiğimi umuyorum Fatma Hanımcığım.
3: Devamını dileyim o zaman ben de.
1: Ben güçlü olmak ve başarılı olmak zorundayım bu hayatta Fatma Hanımcığım.
3: Elbette. Yeliz'in panik hali gitti. Bizlere laf yetiştirmeye yine başladı. Ne yapacağız bakalım.
2: Hasan abi.
4: Evet.
2: Sen programda izlemedin galiba beni.
4: Ne?
2: Yine başladın yine. Ya bugün de hata yapma gözümü seveyim ya. Şu an burada büyük bir hata yaptım.
0: Hasan Bey hataların adamı. Ayrıca taktik yapmaya çalışsa ama bir türlü beceremeyen bir abimiz. Üzülüyorum onun için.
2: Ne yaptın hata?
4: Tereyağı.
2: Ne koydun sen?
4: Tereyağını görmedim.
2: Tereyağını açmazsan streçlerini bunlara.
4: Zeytinyağı.
2: Gözünün önündeki olan tereyağı görmesin. Evet. Onu da koyacağım deme.
4: Yok.
2: He? Aha. Koyuyor musun?
4: Tereyağı biraz koymam lazım.
2: İyi, bol yağlı olacak. Gömleğinde yağ var.
1: Hasan abinin bu yarışmayı kazanması benim uzaya çıkmam gibi bir şey olur sanırım.
2: Ver coşkuyu.
3: Verdim.
2: Evet.
3: Ben buradayım şimdi.
2: Hasan Bey.
4: Efendim.
2: Nasıl gidiyor pazar işleri?
4: İyi gitmiyor. Soğuktan iyi gitmiyor.
2: Ne yaptın?
4: Bademi koydum içine.
2: Bademlere tüm mü koyuyorsunuz, doğruyor musunuz? Evet. Hasan Bey yine taktik geliştirdi. Bademleri bütün ilave etti. Yeliz.
1: Buyurun efendim.
2: Aha parmağını kestim. Bir şey oldu.
1: Yok yok. İki tane getirdim.
2: Yine bu.
1: Yok onda bir şey. İki tane var. O yüzden bakın.
2: Çıkart. Eli kanlı yemek yapıyorsun. Çıkart, kesmiş yine parmağı.
1: İki tane eldiven geçirdim. Bunun üstüne de bakın.
2: Tamam.
1: Bakın.
2: Ben de diyorum ki çıkart. Eli kanlı yemek yapmanı istemiyorum. Beş tane de eldiven taksan. Yıka elini arkadaş.
3: Şefim size bir şey söyleyebilir miyim?
2: Buyurun.
3: Şimdi ben ciğerlerimi doğradım. Tahtamı yıkadım. Bıçağımı değiştirdim. Arkadaşlarım onları yaptı mı?
2: Bakalım.
1: Buyurun şefim. Buyurun.
2: Bakalım. Yeliz Hanım'ın tezgahı çarşı pazar gibi.
1: Siz sonunda bakın. Hatice'ye değil Netice'ye şefim.
2: Can.
0: Şefim.
2: Bu ne ya? Nerede kameraman? Gel abi gör şurayı. Oğlum bu ne?
0: Şefim sonunda pırıl pırıl olacak.
2: Abi sonu bir bırak. Temizle buraya.
0: Tamam şefim.
2: Abi sonunda öyle olacak diye bir şey yok. Sen evde kalırsın ben sana söyleyeyim. Kağıtında acayip yağlar, etler. Senin...

0: Sana bir ben bir torşon verdim, bir bez verdim. Nerede o?
1: Orada şefim.
2: Can çok dağınık çalışıyor. İnşallah puan kaybeder.
0: Bir temizleyelim lütfen. Sen evde mi böylesin?
1: Evde böyle değilim o şefim.
0: Ha, evde burası da bir burada, ev, burada bir eviniz ama yani.
1: Burada heyecandan.
0: Heyecan evde de olur. Bak bak, pilavın içerisinden çıkanlara bakın. Yeriz.
2: Aldım şefim, tamam.
0: Öbürlerin olacak. Sen 4 puanı aldın.
2: Hayır
0: gitti.
2: Şefim, hayır öyle bir şey yok.
0: 4 puanı aldı, evet, maydanozları falan sapıyla atmaya başladı.
2: Hayır şefim, hayır öyle bir şey yok. Gözümden kaçtıklarını alıyorum.
3: Olmaz.
2: Hemen havaya girmemek lazım.
0: Burada da bademlerimiz var, bütün.
2: Evet, bence de hemen havaya girmemek lazım. Doğru. Katılıyorum yani bu konuda.
4: Fatma Hanım, benden kopya mı çektin, ne yaptın sen de?
3: Vallahi bugün herhalde herkesten kopya çekiyorum ben.
0: Son! Süreyi söyleyeyim mi süreyi?
1: Söyleyin şefim.
0: Hani laklaktan çıkalım artık, süre geliyor.
1: Söyleyin şefim.
0: Son 23 dakika.
3: Şefim ne yaptınız?
0: Ya şefim ne yaptık? Hem iş yapalım, hem birbirimize meydan okuyalım hızlı. O nasıl bir ciğer doğrama şekli ya? Eliz Hanım.
2: Buyurun şefim.
0: O nasıl bir ciğer doğrama tekniği diyorum. Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı?
2: Doğradım da şu anda ona vaktim yok şefim. Geride kalamam.
3: Yeliz panik halde. Ne yapacağını bilmiyor.
1: Yeliz Hanım panikleyerek başladı yemeğe. Çünkü gerçekten bilmediğimiz bir yerden çıkıyor hep yemekler. O yüzden kendine güvenemedi ve panikledi.
0: Bomba gibi muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Dolma geliyor. Vallahi Fatma abladan ümitliyim.
3: Şefim bir iki dakika müsaade et yanımda.
0: Vallahi hızlı, ben karışmam. Yeliz'den ümitliyim. Güzel bir iş pilav gelecek ama gecikebilir. Oo Can.
1: Şefim.
0: Oğlum bu kadar pasaklığa bu yemeği nasıl herkesten önce yetiştirdin? Harbiden tebrik ederim.
1: Teşekkür seni. Ediyorum şefim.
0: Vallahi. Evet, evet, evet. Cacık ne oldu? Cacık ne oldu? Hızlı.
3: Onu halledeceğim.
0: Haydi. Haydi annem benim. Hasan abim, bugün senden bomba hareket bekliyorum.
3: Şefim annem kurban olsun sana ama ben çok korkuyorum.
0: Ben vallahi korkmuyorum. Ben enerjinizi yükseltiyorum. Bağırma falan kesinlikle yok.
3: Ya biliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Evet. Oo. Kadınların fendi yarın erkekleri yenebilecek mi?
1: Hayır şefim, yenemeyecek.
0: Mem, Can, senden bir atak bekliyorum.
1: Bugün iddialıyım şefim.
0: Bugün iddialısın.
1: Evet, Hodri meydan.
0: Hadi bakalım. Evet, hızlı. Buradaki çöplükleri bir kaldıralım, çöpleri atalım, burayı bir silelim. Haydi. Evet, kaldır şöyle gömleği bir, yağını bir görelim. Gömlek yağını bir görelim. Evet, perde perde.
1: Tabii ben bunu ilk defa görüyorum.
0: Bak böyle aç, aç. Aç, yes. Göster, rakibine göster. Böyle yapacaksınız de. Gel gömlek yağına
1: bakalım. Alacaksınız gömlek yağını, atacaksınız şöyle tezgahınıza. Dolduracaksınız güzel yaptığınız malzemeleri. Bohça gibi yapacaksınız, sonra fırına vereceksiniz.
0: Yumurta sarısı sürmeyi düşünüyorsunuz.
1: Yumurta sarısı süreceğiz, ondan sonra fırına koyacağız.
3: Can gömlek yağını ilk defa görüyor ama inşallah güzel yapamaz.
0: Son 15 dakika. 15 dakika içerisinde pilavı yapacaksınız, fırına atacaksınız. Yeliz'in yemeğe yetişir mi soru işareti. Suyunu daha çekmemiş.
3: Biliyorum, benimki de.
0: Bu arada cacık yapacaksınız turp suyundan. Hasan abi ne yaptın? Pilavın ağzı bir kere açılır.
4: Evet.
0: Oo.
3: Çok güzel gözüküyor Hasan abi ha. Süper. İyi kopya çektin bu sefer ha.
4: Evet.
3: Vallahi
4: bugün
3: iyi.
4: Bugün
3: becerdin sen.
4: Hiç bakmadım, bakmadım hadi.
0: O pilavda, o pilavda sorun var. Ciddi sorun var. Ciddi bir sorun var.
3: Hasan abi gene malzemeyi bırakmışsın bak.
0: Zamanın var. Acil o hatayı toparla.
4: Suyu at.
0: Nihayet.
4: Pişmiş aşağı su katalım.
0: Sıcak su pişmiş aşağı sıcak su katılır.
4: Sıcak olduğunu hatırladım. Yeter bence.
0: Ben bilmem.
1: Hasan Bey hataların adamı. Ayrıca taktik yapmaya çalışsa ama bir türlü beceremeyen bir abimiz. Ne, üzülüyorum onun için.
0: Haydi, haydi.

0: Hadi bak bak bak böyle böyle. Ver bana bıçağı. Bir kebapçıya git. Gördün ya da bunu buradan tut böyle. Tamam. Al. Sadece cacıklara puanı ben veriyorum, bilginiz olsun. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Yok şefim.
0: Deniz Hanım.
2: Buyurun şefim.
0: Anlaşıldı mı?
2: Asla, tabii ki. Siz ne derseniz o...
0: Tamam.
2: Emir başım üzerindedir.
0: Vay, vay, vay, vay, vay. Son 10 dakika. Dolmalar dolup fırına atılmalı. Can, iyi gidiyorsun.
1: Sağ olun şefim.
0: 4 tane istiyorum. Dolmalara doldurup fırına atma zamanı. Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Hasan Bey, hızlı, hızlı. Ne arıyorsun?

0: Ben 4 eşit miktarda ciğerli, bir iç pilavlı, kuzu gömlekli bir dolma istiyorum. Of. Suyunu çekmemiş, suyu çekilmemiş pilav karıştırılır mı? Tencereyi ortalamamışım. Evet. Evet. Bir taraf kaynıyor, bir taraf kaynamıyor. Yetişecek mi bu yemek Yeliz? Yavaş.
1: Evet. Oo. Yetişecek. Yetişmek zorunda.
2: Yeliz fazla hırslı olmasın. Sonra hırsına yenik düşer, sonra üzülür.
1: Hasan abinin bu yarışmayı kazanabilmesi benim uzaya çıkmam gibi bir şey olur sanırım. Mümkün değil.
0: Yumurtanın sarısıyla beyazını... Hayır. Evet. Can, şefim. Şu an önde gidiyorsun.
3: Evet şefim.
0: Evet. Fatma abla.
4: Efendim?
0: Ben böyle bir şey sarmadım bu arada. Benimki böyle miydi? Yuvarlaktı, top top.
4: Şey bu kesimdekini...
0: Olmaz. Ben kabul
4: tamam,
0: etmem onu.
4: Tamam, düzeltirim.
0: Heh.
4: Hemen düzeltirim.
0: Altının fazlalığını almıştık.
4: Evet.
0: Hatırlarsan.
4: Hatırladım ama şefim dedim ki.
0: Olmaz.
4: Çıkmasın.
0: Bak, şey istemiyorum.
4: Ne?
0: Kurnazlık istemiyorum.
4: Ay aşk olsun şefim, vallahi üzdüm.
0: Olur mu o kadar, olur mu? Olmuş mu?
4: Ya ne bileyim, üzdüm.
0: O makasla kes, bıçakla kes.
4: Öyle dersen çok üzülürüm ben.
0: Ben ağlarım şimdi. Eline dikkat et. Aman gözünü seveyim. Bak sonra üzülüyorum.
4: Bak ben ağlarım şimdi. Siz de öyle dediniz ya bana. Ben hiç hak etmem öyle şeyleri.
0: Vallahi şu an yarışmadayız. Ağlamak isteyen ağlayabilir.
4: Aşk olsun şefim yani vallahi.
0: Ben evet bazen kıyamıyorum. Bazen üzülüyorum. Ama şu an bir rekabet var.
4: Biz de buradayız.
0: Ama ben senin için söylüyorum.
4: Teşekkür ederim biliyorum.
0: Diyorum ki o öyle olmaz diyorum.
4: Biliyorum.
0: Yoksa bırakırım puanı etki eder. Bak senden verdiğim taktiği hemen Yeliz uyguluyor.
4: Evet.
0: Ya...
4: Yapacak bir şey yok.
0: Oo, fırına girmiş senin pilav.
3: Evet şefim, ilk ben yaptım.
0: İlk sen mi yaptın?
3: Evet.
0: Hasan abinin oraya bakar mısın? Şıkır şıkır, tertemiz.
3: Yetiştirebilecek mi acaba?
0: Yok. Ama temiz çalışıyor.
3: Şefim evet, bugün ben de iyiyim. Çok ilk güne göre daha iyiyim sanki.
0: İlk güne göre iyisin de Hasan Bey.
2: Efendim buyurun.
0: O yağların altını diyorum bir düzlesek. Hayır hayır, anlamadın. Tamam onu da yap da. Bu diyorum dolmaların altındaki fazla yağ diyorum, alsak diyorum. Yağlı mı seviyorsun?
2: Evet.
0: He.
2: Oh.
0: Heh. Ne oldu?
2: İnce yerinden.
4: Çıkıyor işte ya. Bir yerini kesiyorsun, bir yerden çıkıyor. Şefim kesin de yırtıldı.
0: He?
2: Çıkıyor yama yapalım.
0: Tamam, toparla, toparla. He. Haydi Hasan Bey.
4: Şefim ya birine var ya böyle aklım gitti kendi yöresele biraz karabiberle tuz koydum ya birine bir şey olur mu?
0: Ben anlamam. Aa hadi canım. Hadi canım. Kız hangi ara yaptın? Abi bir şey söyleyeyim. Ben Yeliz Hanım bak siz bunu yapmaya kalktığınızda Yeliz Hanım.
4: Evet.
0: Daha pilavının suyunu yeni çektirmişti. Yaptı, doldurdu, attı fırına. Siz hala fırına atacaksınız.
4: Geçmiş olsun.
0: Of of of of of of.
1: Şefim bu kurucacık tarzı istemiştik değil mi?
0: Evet.
1: Tamam. Okey.
0: Üzerine dekor olarak zeytinyağı,
1: yapacağım şef.
0: Pul biber.
1: Yapacağım şef.
2: Arasına
0: İstediğinizi yapabilirsiniz. Beni etkileyin, beni şaşırtın. Şaşırtın beni.

0: atlama götürdüm.
1: Hasan abi, yani zahmet olmasa diyorum atsan. Atalım. Abi ama uyalanıyorsun. Bak, son 7 dakika. Son 7 dakika. Tezgahları silelim. Temizliği senin yapalım.
0: Yok senin.
1: Tabaklarımızı seçelim. Evet. Size ben torşon verdim, torşon. Ne oldu torşonlar?
2: Nanenden alabilir miyim?
1: Torşon ne mi?
2: Ya da sen.
1: Abi torşon ne diyor ya? Torşonun ne olduğunu ben sana söyleyeyim. Ah. Bunun ismi ne Hasan abi?
3: Yani torşon olduğunu bilmedim, bilmiyorum da.
1: Tamam, bunun ismi ne? Ne?
3: Bez.
1: Torşon. Torşon. Bez değil, bez tamam. Başka bir şey. Bunun ismi torşon. Tamam. Neymiş?
3: Torşon.
1: Al bunu kullan. Tamam. Kullanacağın yer neresi? Elini silmen.
3: Tamam.
1: Fırından bir şey götüreceğin zaman, alacağın zaman onu al. Ama tezgah silme. Heh. Bak oldu bu. Heh. Bu oldu.
3: Ama eşimden öğrenmişim.
1: Eşinden mi öğrendin? Tamam, süper, çok güzel. Yengem sana iyi güzel bir şey öğretmiş. Tahttan falan leş gibi. Heh. Ne istiyorsun?
3: Onu mu sileyim şimdi?
1: Neyi?
3: Onu.
1: Ben sana onu da sil dedim mi? Leş gibi temizle dedim oraları.
3: Tamam.
1: Bezle sil demedim. Hasan abi. Ceset haydi.
3: Ceset almam lazım.
1: Cacığı daha porsiyonlayacaksınız.
2: Yani gene söylüyorum, son dakikaya kadar söylüyorum. Hasan abinin bu yarışmada hiçbir şekilde işi yok.
1: Son sürelere yaklaşıyoruz. Can, önde evet. Gidiyorsun. Ama fırının çalışmıyor Can.
4: Ben bunu çalışıyor şefim, sıcak sıcak. Kızardı bile.
1: İlerleme yok bu fırında.
4: İşte kızardı.
3: Oğlum şeyden mi karıştırdın? Şey neydi ya?
1: Geliz Hanım, lütfen yere kağıdınız düştü, alabilirsiniz.
2: Tamam, tamam.
1: Ellerimizi bir yıkayalım. Maşallah herkesin eli yerde geziyor.
2: Hayır, benim.
1: Gidin ellerinizi bir sabunlar mısınız? O ellerle bana yemek sunumu yapmayın, kesinlikle istemiyorum.
3: Haydari oldu ya.
1: Ne?
3: Haydari oldu.
1: Haydari mi oldu?
3: Evet.
1: Ben haydari istemedim, cacık istedim. Cacık.
2: Şimdi yani Hasan abi buraya geldin, peçetemi kullandın, pistini buraya attın gittin.
3: İzin aldım, en son onu...
2: İzin alman önemli değil, bunu bitirdin çöpe atacaksın, önümde bırakmayacaksın. Tamam. Ben niye senin yüzünden şeften laf yiyeyim?
3: Tamam.
2: Yani iyi ki bir şef dedi ki bugün temiz çalışıyor, hemen bir şeyi...
3: Özür dilerim.
2: Birine bir şey koyacaksın, laf vuracaksın.
3: Özür dilerim Yeliz Hanım.
2: Bir daha olmasın.
3: Tamam efendim. Yoksa gerginsin, ne oldu?
2: Gerginim tabii ki.
3: Gerginsin.
2: Gerginim, ben buraya kazanmaya geldim. Ben buraya kazanmaya geldim, sen orada hala goy goy yapıyorsun. Vallahi ben anlamıyorum
3: bugün
2: seni.
3: Bugün kıskandın herhalde yemek yapışım.
2: Ne kıskanacağım,
3: gerçekten,
2: beni tadımla
3: fark
2: kıskandın.
3: Ettim, gerçekten fark ettim, bugün
2: şeften
3: fark ettim.
2: Şeften aldığın puanla kıskandır beni.
3: Her zaman gülüyordum.
2: Boş işlerinde kıskandırma.
3: Her zaman gülüyordum, bugün
2: atsana.
3: Kıskanmaya başladım.
2: Ya,
3: anlaşıldı bugün. Puanlar bende.
2: Ben yorum bile yapmıyorum size.
3: Anlaşıldı, puanlar bende.
2: Aha, göreceğiz.
3: Hissettirdin yani.
0: Hadi bakalım Hasan abi.
2: Göreceğiz. Bakayım cacığın daha şekli şemali yok daha ortada.
3: Cacığa bak be. Yeme de yanında yat.
2: Daha dur. Ona kararı sen vermeyeceksin. Şefim verecek.
3: Geliz beni rakip gördüğü için bana yüklendi.
2: Az önce birileri bana diyordu ki yetiştiremez. Ama daha cacığını servise koymamışlar.
3: Ben tılsım gibi adamım be. Sen ne?
2: Herkes burada hakkıyla bir yere gelecek. Hani ben çok şey yapıyormuşum ya herkese. Ne kraliçesiydim Can Bey ben?
4: Kaos kraliçesi.
2: Kaos kraliçesiymişim ya. Ben cuma günü size göstereceğim. Sizi bugün tebrik mi etsem Hasan Bey, ne etsem bilemedim. En azından evet. Tadarken gönül rahatlığıyla tadacağım. Biliyorum tadı tuzu yok ama en azından itinayla çalıştığınız için sizi tebrik ediyorum.
3: Az da peçete verebilir misin?
2: Peçete tabii ki.
3: Çok naziksiniz.
0: Ben de buyurun şefime teşekkür ediyorum. Çünkü ilk defa bu yemeği yapıyorum.
1: Can ne yapıyorsun ya?
4: Şefim süs yapıyorum.
1: Süs mü? Evet. Bir dakika, bir dakika. Bu ne?
4: Badem kavurdum.
1: Badem mi kavurdun?
4: Evet.
1: Hangi ara kavurdun?
4: Şimdi biraz önce.
0: Vay.
1: Ne oldu şimdi bu bademi?
3: Metot yapıyor.
2: Ceca.
1: Vallahi doğru. Sen de yap, sen de yap.
3: Anlaşıldı, anlaşıldı.
1: Sen de yap.
2: Evet doğru. Hayır, o farklı bir metot yaptı. Ben farklı yaptım. Siz de yapın. Doğru.
1: Bir bakayım ya. Dur. Doğru söylüyor.
3: Bir ele verdi. Ele verdin. Ele geldi.
1: İyi de onu ben tadacağım sadece. Cacıkları sadece ben tadıyorum. Evet,
0: şef tadacak.
2: Evet.
1: Siz değil. O benim size sürprizim olsun. Biri nane yaptı. Biri badem yaptı.
0: Can'ın yaptığı cacık biraz gereksiz bir hamleydi. Hiç gerek yoktu bademe.
4: Bence çok hoş durdu. İyi ki de yapmışım.
1: Hasan abi seninki cacık olmamış. Seninki
3: güzelliği bu.
1: Haydari olmuş.

0: Haydari. Ekmeğin üzerine... Niye gülüyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun?
1: Yok ne demek. Haydari de güzel. Ekmeğin üzerine sürüp yiyeceğiz.
0: Niye sen katı evde haydari ekmekle mi yiyorsun?
1: Yok yani katı oldu biraz.
0: Yanına şöyle sıcak bir gözleme. Bak güzel bir gözleme. Gözlemenin hamurun arasına koy bunu. Birazcık tereyağı. Koy saca. Muhteşem.
1: Bu kadar.
0: Ha, dalga geçilecek bir şey yok.
1: Yok dalga geçelim. Sizden dalga geçelim.
0: Son 3 dakika.
2: Ya. 2 dakika kala çıkaracağım.
0: Bence hiç fırının kapağını açmayın.
2: Açmayacağım. Hayır bekliyorum şefim.
0: Fırının kapağını açmayın dedim.
2: Ben açmıştım şefim.
0: Niye açıyorsun arkadaş? Sen evde kek yaparken her dakika başı fırının kapağını mı açıyorsun?
2: Daha yeni açmadım.
0: Kek çöker.
2: Hiç açmadım biliyorum.
0: Ha, açma işte.
2: Özellikle turtada da açmam çekim.
0: Evet. Hasan Bey. Sizin yemek...
3: Oluyor.
0: Üf. Pek olmuyor gibi.
2: Ne olsun.
0: Anacığım bir dur bakayım bir.
2: Lütfen olsun.
4: Şefim.
0: Senin yemek de Yeliz. Yeliz hepinizden geç bitirdi. Yeliz'in yemeği kızardı.
2: Bizimki niye kızardı?
0: Bir dakika geliyorum. Fatma Hanım'ki %70. Can'ınki %5. Hasan abininki %0.
2: Neden?
0: Kızarmayanlar.
2: Aynı fırın.
0: Niye peki sizce? Pilavı o kadar çok kuruttunuz ki
2: ya.
0: Su kalmadı. Su kalmayınca da buhar yapmazsa ürün nemden dolayı kurutma yapmaz.
5: Bilerek yaptın.
2: Hayır ya. Tabii ki ben bilerek sulu bıraktım.
5: Benimkinde de su vardı.
2: Bilerek
5: be.
2: Sulu bıraktım. Onu bilerek yaptım ben. Ama canım, şefimden öyle gördüm.
6: Evet
2: çünkü.
6: Şef öyle söyledi. Ben ikisi biraz suluydu.
2: Şef dedi ki pilavınız
6: ama.
2: Sulu kalacak biraz dedi.
6: Evet. Evet.
2: Öyle
6: evet.
2: Dediniz. Ben izledim sizi şefim.
0: Sulu kalacak dedim de çorba gibi olacak demedim.
6: Benimkinin tamam, kıvamındaydı. Ben memnunum pilavımdan ama.
2: Şefim dün zaten Can Bey kıskandı. Ben sizden yüksek puan aldım diye bugün hırs yaptı şimdi.
0: Bir saniye. Bugün en yüksek puanı kim alacak?
1: En yüksek puan bende.
0: Sende.
1: Evet. Görüşürüz.
0: Can.
5: Şefim ben de inanıyorum. Sen nasıl yüksek puan alacağını inanıyorum. Anlamıyorum Hasan abi yani. Bize dalga geçiyorsun genelde ya.
2: Hasan abi.
1: Yeliz Hanım'ın beni
2: kıskandı. Hasan abi alacak diyorum.
5: Yeliz Hanım seni kıskandı.
1: Yeliz Hanım bugün beni kıskandı. Yemek yapışımın hayran oldu.
2: Asla kıskanma gibi bir şey mi?
1: Aynı hissi.
2: Hele ki Hasan abi sen.
1: Aynı hissi verdiğin zaman puanlar bende
2: olur. Hele ki sen Hasan abi. Sadece günün rahatlığıyla tadacağım yemeğini.
1: Az kaldı.
2: O.
1: Az kaldı.
2: Başka hiçbir şey yok.
0: Son bir dakika. Son bir dakika.
1: Oo.
0: Son bir dakika.

0: Son 30.
1: İki tane koyuyorduk değil mi?
0: Son 20. Pilavın üzerine bir şey koymanız lazım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Elleri kaldır. Kaldır elleri. Dokunma. Efendim şimdi tadım zamanı. Buyurun Diyarbakır gömlek pilavı ve üstüne bol böyle güzel bir cacık yiyeceğiz. Hadi tadıma geçelim.
2: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı. Adalet.
3: Bir veriyorum.
1: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum.
4: Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
5: 5 veriyorum.
0: Wow.
1: Bütün tadları aldım.
6: Yaban olmuş.
3: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan enteresan tadım tabakları. 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?
2: Benim yemeğim.
0: Benim yemeğimde geldik gözler kapanarak puanlama aşamasına. Arkadaşlar günlerden perşembe, yarın final. 10 bin TL'lik bir ödül sizi bekliyor. Hazır mıyız?
5: Hazırız şefim.
0: Hazırız. Yeliz Hanım ilk sizle başlıyoruz. Buyurun.

0: görmüyorsanız artık tadıma başlayalım.
1: Görmüyorum şef.
0: Diye düşünüyorum. Bakalım bu yemeklerden hangisi kimin yemeği?

0: zaten. Reçete de vereceğim. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonra puan.
1: Çok yaban olmuş. Yani baharatları özellikle az gelmiş. Ağzıma ciğer gelmedi. Ciğer gelmediği için ciğerin tadını hiç alamadım. Baharatları az. Ciğer çok sert kalmış içinde. Bu yemeğin Hasan abinin olduğunu düşünerekten tadı tuzu hiç yok. Üzgünüm Hasan abi. Sıfır.

0: Hazırsak.
1: Doğru.
0: Evet.

0: Sizce kimin yemeği olabilir? İlk önce yorum alıyoruz. Sonra tahmin ediyoruz.
1: Ağzıma sonra... çok büyük badem geldi. Ben ve Can bademleri çok küçük doğradık. Bunu biliyorum. Bunun baharatları da bana çok biraz yaban geldi. Fatma ablanın yemeği olabileceğini düşünüyorum. Ama diğer yemeğe göre bunda en azından tat var. Fatma ablanın olabileceğini düşünerekten... Tadını beğendiğim yemeğe puan vereceğim. Beğendiğim bir şey kesinlikle sıfır vermeyeceğim bugünden sonra. Yani bugün. Bir.

0: Bu canın ya da benim yemeğim ama emin değilim. Ya can ya ben diye düşünüyorum. Sadece tuzu az olmuş ama diğer baharatları... yerinde olmuş. Fazla da tüyo vermek istemiyorum çünkü ilk şu anda puan veren benim.
1: Sen de hiç tüyo vermiyorsun ya. Niye vermiyorsun arkadaş? Anlat. Şu an burada tadım yapıyoruz.
0: Bu yemeğe de 2 vermek istiyorum.
1: 2 vermek istiyorum.
0: Evet. Ya canın ya benim yemeğim bu ama. Öyle düşünüyorum.

0: Bunun tuzu diğerine göre tuzu daha iyi. Buna da 3 veriyorum. Yine
1: sence
0: söylüyorum.
1: Sence kimin olabilir?
0: Ya canı ya benim yemeğim. İkimizden birinin yemeği bu.
1: Gözümüzü çıkartabiliriz.

0: Buyurun kalkabilirsiniz. Bak bakalım kime ne vermişsin.
1: Olsun ama evet, Can'ın yemeği lezzetliydi. Kendi bence hakkaniyetli verdim. Hayır, olsun. Demek benim yemeğim ama tadını alamadım şefim. Açık ve net söylüyorum. Benimse sıfırı ben de hak ettim.
0: Üzülmedin mi?
1: Üzüldüm tabii ki ama hani beğendiğim bir şeyde sıfır veremezdim. Sonra gece yatamazdım yerimde. Kendi yemeğime sıfır verdiğimi hazmedemiyorum. Zaten şu anda en büyük sıkıntım, en büyük gerginliğim o.
0: Şimdi sıra kimde? Bir bakalım. Hasan gel. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mısın?
2: Hazırım.

0: peçete vermemi ister misiniz?
1: Tuzu az.
0: Evet.
1: Baharatlarda da bir fark etmedim. Baharatlarını fark edemiyorum.
0: Neden?
1: Tuzu gelmedi, baharatları şey...
0: Ne baharat vardı mesela bunun içerisinde?
1: Keki, kimyonu yok. Yani hiç baharat şeyi alamadım, tad alamadım. Yani lezzetini alamadım, gayet alamadım.
0: Kaç puan?
1: Buna... Sıfır veriyorum.
0: Peki. Sıfır puan verdiniz. Buyurun. Su vermemi ister misiniz?
1: Yok. İçeyim az.
0: Buyurun. Hasan abi, önce yorum yüksek bir sesle,
1: evet.
0: Sonra tahmin, sonra puan.
1: Bu öbüründen bir tık yani şeydi, bunda tuz az. Baharatları hiç fark edemedim yine. Bunda lezzeti yani ona nazaran iyiydi. Pirinçler biraz diri olmuş ama. Badem de hiç ağzıma gelmedi zaten.
0: Badem verdim de ya.
1: Hiç ağzıma gelmedi.
0: Puan.
1: Buna 3 veriyorum.
0: Kimin olabilir sence bu yemek?
1: Bu yemek Fatma Hanım'ın olabilir.

0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Açalım. Evet. Buyurun.
1: Bu yemekte zorun bile yağı fazla olmuş galiba. Biraz yağlı geldi bana. Yine bizde tuz sorunu var arada. Hiçbirimiz doğru düz tuz atmıyoruz. Yemeklerin tuzunu daha hepsi aynı. Biraz yağlı olmuş. Pirinçler de biraz diri olmuş.
0: Peki sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Bu yemek... Canın olabilir bu.
0: Canın olabilir.
1: Evet.
0: Kaç puan?
1: Buna da 2 puan veriyorum.
0: Rakibini biliyorsun. Can olduğunu biliyorsun. Ve 2 puan veriyorsun. Neden? Hani onun olduğunu emin misin?
1: Ya biraz tereddütte kaldım ama işte canlı yemeğine benzettim ama biraz da tereddütte kaldım.
0: O yüzden 2 puan verdim.
1: Evet.

0: Evet Hasan abi. Yorum, tahmin ve sonrasında puan.
1: Bunun da aynı, tuzu yok. Bademler ağzıma kırık geldi. İlk defa badem geldi ağzıma. Bir önceki yemek benim yemeğimdir. Bu benim yemeğim değil. Bundan önceki yemek benimdir. Bu yemek canın olabilir. Bu yemek canın olabilir.
0: Peki, puanın kaç?
1: Buna da bir veriyorum.
0: Hasan abicim, gözlüğünü çıkartabilirsin. Hasan Bey, buyurun yerinizi alalım sizi. Bak bakalım kime ne puan vermişim.
2: Hasan abi.
0: Ne oldu?
1: Canı
0: Hasan Bey.
1: Canı buldun mu?
2: Canı buldum.
0: Canı az önce de bulmuştun.
1: Evet.
2: Canı buldum.
1: Ya kuruluğundan anlamıştım da. Yağlı geldi bir tanesi de. Benim yemeğim biraz yağlıydı.
3: Benim yemekti o.
1: Ya en çok ben koydum aslında da.
0: He bak yine taktik. Ya taktik. Ben
2: şefim tereyağını arttı.
1: Yok tereyağını arttırdı, üstelik arttırdım ya ondan dolayı yani.
0: Peki
1: yani
0: onu mesela yağını ben biraz bol koymuştum dedin. Yağlı gelmiş dedin. O yemek senin olduğunu tahmin etmedin mi?
1: Ama geçtikten sonra anladım.
0: Hayır. Orada da yorumda yaptın ya.
1: Evet.
0: Hani bunun yağı fazla diye orada uyanman lazım. Bu benim yemek diye. Doğru mu? Kimin yemeğiydi peki o?
1: Yeliz Hanım.
0: Demek ki bir uyanık sen değilmişsin. Doğru mu?
1: Evet.
0: Kendine kaç verdin?
1: Sıfır.
0: Sıfır. Peki Yeliz Hanım'a kaç verdin?
1: Yeliz Hanım'a iki verdim.
0: Fatma Hanım'a kaç verdin?
1: Üç.
0: Üç.
1: Üç puan verdim.
0: Peki
2: teşekkür
0: Can'a?
2: Ederim.
1: Can'a da bir puan verdim.
0: Bir. Demek ki hak edene hak ettiğini vermek lazım.
1: Yine kendi yemeğimi bulamadım ya bugün. Biraz üzüldüm. Gittim herkese puan verdim. Kendime puan vermedim. Olacak iş mi bu?
0: Peki şimdi tadım sırası. Can. Evet Can. Buyur seni buraya alalım. Can gözlüklerini takalım. Evet Can, hazır mısın?
4: Hazırım şefim. Ama ricam olacak, kaşıkla verirseniz bana sevinirim.
0: Kaşıkla?
4: Evet niye? Şefim. Hem daha iyi tatmak istiyorum yemeklerim de karnım aç. İkisinden de faydalanmış olurum.
0: Stratejik bir şey yok değil mi tadımla ilgili?
4: Yok şefim. Yani sonuçta tadabilmek için de biraz anlamak lazım.
0: Oo. Son günlerde neden böyle? Herkes su içiyor, bol bol tadıyor. Yarın final. 10 bin lira veriyoruz ve şampiyonu belirliyoruz. Bunda bu söylediklerinin bir etkisi var mı? Farkına vardınız galiba.
4: Şefim var. Yani ilk tattığımız tat kalınca ağzımızda, diğerinde de etkiliyor. O yüzden su içmek istiyoruz.
0: Peki 10 bin lirayı alınca ne yapmayı düşünüyorsun Can?
4: Şefim borçlarım var, onları halledeceğim.
0: Borçların, ne borcun var? Evlilik borcu mu?
4: Kredim var, kredi kartım var.
0: Hazır mısın bu arada?
4: Hazırım şef.
0: Sen kaşıkla istemiştin değil mi?
4: Evet.
0: Bekleyelim bir saniye o zaman. Sana böyle bol kaşıklı kaşıklı vereyim de.
4: Tamam şef.
0: Suyumuz da var. Buyurun. İlk önce yorum, sonra tahmin, sonrasında puan.
4: Şefim yemek lapa olmuş. Dişime yapıştı birçoğu. Tatlısı baskın biraz. Tat tuz asla yok. Ki pirinç tuz çeker. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yemek benim yemeğim değil şefim. Bu yemek Fatma Hanım'ın olabilir. O yüzden vereceğim puan 0.

0: Açalım. Evet. Dinliyoruz.
1: Şefim, bu da yaban. Baharat olarak diğerinden daha iyiydi. Bir şeyler hissedebiliyorum ağzımda.
0: Mesela ne hissediyorsun? Baharatlar neler vermiştik?
1: Daha ağzımda şu anda baskın bir tat var. Biraz öncekinde hiç yoktu mesela. Şu an baskın bir tat
0: baskın
1: var.
0: Baskın tat nedir?
1: Nanemiz vardı. Kimyonumuz vardı. Tuz, karabiber zaten. Ayrıca sebzelerimiz de vardı. Maydanoz, işte dereotu.
0: Aldık mı onları?
1: Baharatlardan aldım, evet. Yine kendi yemeğimi olduğunu düşünmüyorum şefim. Kararsızım. Yeliz Hanım'ın olabilir. Ama riske dağıtmayacağım puan olarak. 2 veriyorum.
0: 2?
1: Evet.

0: Hazır mısın?
1: Hazırım şefim.
0: Açalım. Evet Can. Üçüncü tadım.
1: Şefim bu yemek de yağlı bir yemek. Bayağı kuyruk yağı gibi bir tat geliyor ağzıma. Ve yapışıyor. Ciğerler de çok büyüktü. Bunun benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum şefim. Buna vereceğim puan 1.
0: 1.
1: Evet şefim.
0: Senin yemeğin olma ihtimali var mı?
1: Bu kadar yağlı olduğunu düşünmüyordum. Düşünmüyorum kendi tabağımın. Diğer yorumlara da bakarak açıkçası. Hala yağ tadı var ağzımda, bocalıyorum.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.

0: 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?
1: Şefim bu lezzetli olmuş. Yani tuzu da yerinde gibi. Yani tuzuna dikkat ettiğimi düşünüyorum. Benim olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama korkuyorum da.
0: Enteresan enteresan tadım tabakları. Ama tabii ki karar senin.
1: Şefim,
0: kimin tabağı olabilir?
1: Riske atacağım şefim. Güzel de olmuş. Hakkaniyetli olmak gerekirse 5 veriyorum ona.
0: Wow. Sence Hasan Bey'in olma ihtimali var mı?
1: İhtimal dahilinde değil.
0: O kadar güveniyorsun.
1: Hasan Bey'in yapamadığını evet.
0: Bakalım Hasan Bey'e ve kendine kaç puan vermişsin? Şimdi gözlüğü çıkartalım. Buyurun siz yerinizi alalım.
1: Suratlardan anlamaya çalışıyorum. Sen kötüsün, sen de kötüsün, sen mutlusun. Ya ama gerçekten güzeldi şefim. Yani devam edebilirdim yemeğe. Gerçekten güzeldi. Tebrik ediyorum kendimi.
0: Peki tadım sırası şimdi Fatma Hanım'da. Fatma ablacığım buyurun.
2: Teşekkür ederim şefim.
0: Gözlüklerimizi takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım şefim.
0: Peki. Şimdi sana güzel bir yemek tattıracağım.
2: İnşallah şefim.
0: Bakalım. Kime ne vereceksin?
2: Bakalım.
0: Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Açalım. Fatma ablacığım.
2: Efendim şefim.
0: Önce yorum, sonra tahmin ve sonra puan.
2: Şefim bu baharatlarını falan hepsini aldım. Gayet pirinci de bir tık daha pişebilirmiş ama yine de iyi. Bütün tadları aldım. Birazcık bir baharatında farklılık var ama ölçüler aynı olduğu için bilemedim. Bu sanki... Kendi tabağım da olabilir. Ama bilmiyorum. Risk can gibi alsam mı almasam mı onu da bilemedim. İlk tattığım tabak çünkü biraz risk olur gibi diye düşünüyorum. Bir iki üç tatsaydım hissedebilirdim ayrımcı ayrı olmasını ama... Dediğim gibi her şeyini aldım güzel. Bir tık daha şey ama... Buna 3 veriyorum şefim.

0: Fatma ablacığım.
1: Efendim.
0: İkinci yemeğimizi tatmaya hazırsanız. Buyurun. Biraz fazla gelebilir. Biraz büyük açalım. Hop.
1: Şefim, bunun tuzu az olmuş. Baharatları daha az alıyorum diğer yemeğe nazaran. Bir tık daha aşağısı gibi diğer yemeğin. Bunun biraz yavan var, tuzsuz. Hiç baharat tadı alamıyorum şefim.
0: Yeşillik tadı?
1: Hiç yok. Ne yeşillik ne... Yani nanenin ve o şeyin aroması hiç gelmiyor. Dereotunun.
0: Sence kimin olabilir bu?
1: Bence bu... Can'ın da olabilir, Hasan abinin de olabilir.
0: Hı, peki kaç puan veriyorsun?
1: Buna şefim... Diğerinden bir tık aşağı olduğu için 2 veriyorum.

0: Şefim, bu hiç güzel değil. Bu şefim, hiçbir lezzet alamıyorum. Ne kuş üzümünü, ne bademi, ne baharatı, hiçbir şeyi. Sanki şey lapalaşmış, ciğer zaten hiç yok gibi gündeminde.
1: Kimin olabilir sence bu?
0: Bunu yine bilemiyorum ama yine Hasan abi diyeceğim. Bu hiç istemezdim ama bu kimin tabağıysa sıfır veriyorum.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun tuzu dışında diğerlerini alabiliyorum. Bir tuz sorunu var ama yağı falan fena değil, iyi. Ha, yenmeyecek gibi mi? Yenebilen bir yemek ama... Ben de çok risk... Bilemiyorum, kendi yemeğimi de bulmak isterim ama bitti bu son tabak.
0: Kimin olabilir?
1: Bu benim de olabilir şefim. Bu benim tabağım da olabilir. Risk alsam mı diye düşünüyorum işin açığı. Ama ben kendi yaptığımda kuş üzümlerim güzeldi benim. Bunda çok kuş üzümü tadı da alamadım. Şefim.
0: Puan alalım.
1: Bunu... 2 ile 3 arasında gidip geliyorum. Buna şefim 2.
2: Hiç puan vermesi yok.
0: Teşekkür ederim. Gözlüklerini çıkartabilirsin.
1: Sana mı verdim ücreti?
0: Görebiliyor musun?
1: Yok, onların yüzüne baktım.
0: Buyurun, yerinizi alalım. Orada yorumlarımızı yapalım. Bak bakalım kime ne puan vermişsin.
3: Fatma abla, senin Hasan Bey'in yemeğine hep puan vermene hayretle şaşıyorum. Kusura bakma. Gerçekten.
2: Ama Yeliz'in yemeğini mi beğenecekti? Ben de yedim ya dedim. Hiç tat yok.
4: Kendi yemeğine 0 verdin, bana 2 verdin. Nasıl olacak?
2: Yani... Ağzıma kırık şey geldi ondan böyle. Ben onu gerçekten
4: bak, yemeği şey Fatma çok... Fatma Hanım'a laf ediyorsun. Az önce kendi yemeğine 0 verdin, bana 2 verdin.
2: Yemeğini çok beğendim. Sadece kırık bir şey gelince, badem gelince...
3: Kırık ne gelebilir? Badem. Sen ben bademi nasıl atmıştım. Yaptın? Bütün attın. Niye 2 verdin o zaman? Sen kendi taktiğini bile şaşırıyorsun abi.
0: Yeliz, sen daha sana fazla puan vermedin mi?
4: Evet. Ben
0: öyle hatırlıyorum. 1 mi 2 puan ne verdin? Verdim. Evet. Ama kendi yemeğine de 0 verdin.
4: 0 verdim.
2: Yani. Sıfırlık zaten yemekti.
3: Bence bu yarışmanın en uygun yarışmacısı benim. Çünkü benim yemeğimi bulma yarışması olduğu için kendi yemeğimi bulmam gerekiyor. Ve ben her defasında olmasa da çoğunlukla kendi yemeğimi buldum.
1: Yeliz benden 0 alınca bütün motivasyonu düştü. Oh, canıma değsin.
4: Yarın final gününde ben de kendime bir taktik uygulayacağım. Ama final anına kadar kimseyi belli etmeyeceğim.
0: Evet, yarışmacılarımız puanlarını verdiler. Benim verdiğim puanlar da yarın şampiyonu belirleyecek puanlar oluyor biliyorsunuz. 10.000 TL. Bakalım Can, Yeliz, Fatma, Hasan. Dördünden biri gidecek. Hadi başlayalım. İlk Hasan'dan başlıyorum. Burada hatırlatırım. Cacık puanı etkiler demiştim. Cacığımızın içerisinde ne vardı? Yoğurt, turp, kereviz, gerisi size kalmıştı.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet.
0: Kömürek yağı pişmemiş çiğ.

Hasan Bey. Bademleri bütün atıyorsanız... bademlerin kabuğunu keşke soysaydık. Değil mi?

0: Hasan puanım. Sana. Üç.
1: Teşekkür.
0: Şimdi Fatma Hanım'a geçelim. Fatma ablacığım.
2: Efendim şefim. Evet.
0: Aynı durum senin
2: evet,
0: için de geçerli.
2: Evet ben de öyle hata yaptım.
0: Madem bütün badem atıyorsunuz böyle çekirdeklerini böyle kabuklarını soymanız lazım.
2: Son anda aklıma geldi ama geçti.
0: Neden zeytinyağı kullanmadın da ayçiçek yağı kullandın?
2: Ah. Hiç istemezdim.
0: Fatma abla.
2: Efendim şefim.
0: Sana puanım.
2: Evet.
0: Dört.
2: Çok teşekkür ederim şefim. Sizde 2-4'üm oldu.

gömlek kağıtçı ve beyaz. Çünkü geç attın, en son sen attın.

0: Evde balkonda saksıda sarımsak falan mı yetiştiriyorsun?
1: Hayır, yarım diş. Onu ayırdım. Bir buçuğunu pilava koydum, bir yarımını ona bıraktım şefim.
0: Tadına bakmak ister misin? Sana puanım 3. Gelelim Can'a. Can.
2: Şefim.
0: Bu pilavı yaparken bir yerde hata yaptım demiştim, hatırladın mı? İnşallah o hata tadım yaparken denk gelmez.
2: Tamam.
0: Şimdi söyleyeceğim sana. Hatırlarsan dedim ki yandı dedim alt tarafı, yanık yerlerini al dedim. Hatırladın mı?
2: Hatırladım şefim.
0: Tadım esnasında bakalım. Çok bir şey değildi. Küçük bir yer yanmaya başlamıştı. Uyardım, kurtardın. Ama inşallah denk gelmez.

0: 5.
1: 5.
2: Teşekkür ediyorum şefim.
1: Tebrik ederim.
2: Evet. Çok sağ olun.
1: Elin emeğine sağlık.
0: Evet.
1: Elinize emeğinize sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Muhteşemdi.
0: Evet.
1: Bugün benim istediğime en yakın, benimkine en yakın, zamanı iyi kullanan, cacık da etkendi bu arada. Ve en iyi nane, dereotu, soğan, kimyon, özellikle kimyon bu işin ana noktalarından bir tane. Ciğer ve kimyon bir aşkı vardır. Onu tam vurgulayan tabaklı, tebrik ederim canım.
2: Teşekkür ederim canım.
1: Peki şimdi sıra geldi puanları okumaya. Hazır mıyız?
3: Hazırız şefim.
1: Bugünkü almış olduğunuz puanlarla birlikte pazartesi gününden perşembe gününe kadar almış olduğunuz toplam puanları açıklıyorum arkadaşlar. Hasan abi, şu ana kadar almış olduğum puan en düşük puan. Ve 22 puan. Yeliz Hanım, sizin puanınız Fatma Hanım'la birlikte eşit 32 puan. Fatma ablacığım.
4: Efendim.
1: Yeliz Hanım'la tam böyle başa başsınız. Sizin puanınız da 32 puan.
4: Evet şefim.
1: Ve şu ana kadar 1 puan, yani Fatma Hanım ve Yeliz Hanım'ın bir tık üzerinde Can 33 puanla 4 günün lideri oldu. Ne hissediyorsun?
3: Şefim, inanılmaz heyecanlıyım şu an. Beklemiyordum açıkçası. Çünkü 10 puan vardı. Hani final günü dışında kapatabileceğimi zannetmiyordum. Kapattım ve önüne geçtim. Evet. Çok gururluyum ve sevinçliyim. Özellikle sizden 5 puan aldığım için çok gururlu ve sevinçliyim.
1: Kendi yemeğini buldun.
4: Kendi yemeğini.
3: Kendi yemeğimi de buldum şefim, evet. Benim yemeğim.
1: Yarına iyi hazırlanın. Yarın final günü.
4: Evet.
1: 10.000 TL'nin sahibi yarın belli olacak.
4: Aynen.
1: Ve 0'dan 10'a kadar puan verebileceksiniz. O yüzden kafanızı iyice toparlayın. Yarına hazır olun. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Haydi bakalım. 10.000 TL var işin ucunda. Biz oyun mu oynuyoruz burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Haydi. Apao. Can'a hatasını söylemek isteyen arkadaş var mı?
5: Bugün final.
6: Bugün tüyo yok.
5: Evet. Soğan doğramasını bilmeyen bir adam benden fazla puan aldı.
3: İnanın sizin hissettiğiniz kadar ciddiye almıyorum. Birinci olduğumda da suratınızın ifadesini gerçekten görmek istiyorum.
5: Görüşmeler. Son gülen iyi güler yalnız, bunu da unutmayın.
3: Hadi bakalım.
1: 5, 4, 3. Allah! 2, 1, 0. Bırak! Bırak, hayır, kabul etme, bırak. Bırak. Şimdi tadım zamanı, ama tadıma geçmeden önce...
5: Ben bugün 0 kullanmayacağım.
3: Ve puanım 0.
1: 10'a kadar rakam var. Kim kazanırsa üzülürsün.
7: Vallahi hak eden kazansın derim.
5: Kazanmadığını düşündüğüm için üzülürüm.
3: Benim damak tadım var.
4: Şu an iyi bir yerdeyim.
7: Ben bugün çok risk yapacağım.
4: Çok umutluyum ve çok heyecanlıyım.
1: Şimdi sıra bende. Benim verdiğim puanla acaba 10.000 TL'nin sahibi kim olacak?
4: Çok mutluyum sizinle yarıştığım için.
1: Benim vermiş olduğum 3 puanla birlikte...
4: Gerçek bir yarışma duygusu bana verdiğiniz için.
1: Neden limon kabuğunu az kullandın? Haftanın finalin birincisi...
8: Evlenirsem üzülür müsün?
9: Evet.
10: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
9: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne halim?
8: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
10: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
8: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
11: Canım anneciğim.
12: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
14: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu, o zorlukların içerisinden geçerken.
15: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
16: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
17: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
18: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
19: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
20: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
17: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
21: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
22: Yapacağım dedim, yaparım.
23: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
17: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
24: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
25: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
17: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates Bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı, onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Leken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok haz veriyordu doğrusu. O da benim bir hayalimin bir parçasıydı ama hiçbir zaman tam olarak buraya aitim demedim. Sonrasında limanda çalışmaya başladım. Bu süreç benim için tamamen daha yeni mezunum ve hayallerimi gerçekleştirmenin ilk adımlarıydı. Sahilde limana baktığım zaman böyle içi titreyen bir öğrenciydim daha yeni mezunken. Ve en büyük hayalim oranın parçası olmaktı tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene, masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda, RoRo kısmında, sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs,

0: satır servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: O zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

burası bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Sonrasında baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kantaronundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde

şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmayı yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz. İşte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada tamam evet çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah'ın, Abdullah hepimiz hep birlikte, el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında. Ve sonuç olarak çiftliğimizi kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

Bu hayata girdikten sonra hayata bakış açım, doğaya bakış açım, eşimle ilişkim, aile ilişkilerim, arkadaş çevrem, giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor bu şekilde çalıştığınız.

hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir şeyi hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

Ben bu sanatı gönüllü olarak yapıyorum. İnsanların çöp diye nitelendirdiği materyallerin ikinci bir hayata kavuşabileceğini kendim gördüm ve insanlara göstermeye çalıştım. Amacım zaten 7'den 70'e kadar israf etmeyi önlemek aslında. Atıklardan oluşturduğumuz tabloların çok fazla ilgi görmesi gerçekten beni de şaşırtarak çok mutlu ediyor. Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.

Benim hikayem küçük yaşlarda başladı. Geri dönüşüme inanılmaz büyük bir ilgim vardı. Çöpe atılan bir buzdolabının buzluk ünitesini sökerek motoruyla beraber bir klima sistemine çevirmiştim. Daha 11 yaşındaydım. O zaman gazetelerde falan genç mucitler olarak yer aldı. Daha sonra da sanata karşı çok büyük ilgim vardı. Asıl resim ve heykelle ilgileniyordum. Ama çalışma hayatına başladığımız için çalışmak zorunda kaldık. Sanatı birazcık ötelemek zorunda kaldık. Tekstil yan sanayicisiyim, aksesuarcıyım, etiketçiyim ben. Kendi çalışmış olduğum